Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Lonely road, take me home, take me home.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Kiss. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? İnsanların yaklaşık %12'sinin rüyaları siyah beyaz renklerdedir. Televizyonların siyah beyaz olduğu 1900'lü yılların başındaysa bu oran %70'ler civarındaydı. Bu fark aslında insanların rüyaları renkli görüp görmediğiyle değil, rüyaları nasıl hatırladıkları ve hatırladıklarını nasıl ifade ettikleriyle ilgili. Bu nedenle daha önce siyah beyaz televizyon izlemiş insanlarda rüyaları siyah beyaz hatırlama oranı daha yüksek. Bunu biliyor muydunuz?

0: aramızdan ayrılanlar.
1: ...400'e yakın film, filmlerindeki çoğu tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayı reddedecek kadar sinemaya gönül vermiş bir efsane. Bugün Türk sinemasında aksiyon, heyecan ve maceranın simgesi Cüneyt Arkın'ın ölüm yıl dönümü.
2: Bir sene Reydar Ana Sirkin'e gittim. Filmler bittikten sonra gece adamların şarabını taşıdım, havlusunu taşıdım. Ama Medrano Sirkin'de ne kadar atraksiyon varsa aldım, getirdim, Türk sinemasına uygulandım. Herkes şaşırdı. Derken Kazak Sirki geldi. 6 ay falan gittim, çalıştım. Kazak Sirkin'de ne kadar at numarası varsa aldım, geldim, Türk sinemasına uyguladım. 6 yıl karate çalıştım. Karate, siyah kuşak buldum. Karate yapayım diye. Çalışmadan olmuyor. Benim sinema hayatım başarısını söyleyecek bir tek şey var. Delicesine çalışmak. Çılgınca çalışmak.
1: Dünyayı kurtaran adam, Battal Gazi, Kara Murat gibi klasikleşmiş birçok filmin başrolü olan Cüneyt Arkın, 7 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batur olan Arkın, Artist Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde rol almaya başladı. Arkın sinemanın büyülü dünyasına dokunduğunda hayatı tamamen değişti. İşte o an Fahrettin Cürekli Batır'ın yerini Cüneyt Arkın'ın aldığı andı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının en parlak yıldızlarından biri haline geldi.
3: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
4: Şerefime borçluydum size.
3: Sebep sadece bu mu?
4: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
3: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
4: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
3: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
1: 1963 yazında Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri sırasında Halit Refi ile tanıştı. Birinci Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamıyla ilgili bir film çeken Halit Refi, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak Arkın, yönetmelikler sebebiyle bu filmde rol alamadı. Askerliğini bitiren Arkın, aynı yılın sonbaharında oynadığı Gurbet Kuşları filmiyle bir kırılma noktasına ulaştı. Duygusal romantik jön karakterlerden

0: Vay canına! Ulan moruk! Sen mi bize posta koyuyorsun?
1: Ha, sen mi?
0: Hayır, ben! Fırtına Kemal!
2: Kemal abi!
0: Oğlan itler, başka ötecek çöplük bulamadınız mı? Bu dükkanın sahibi Mehmet dayı sevdiğim, saydığım bir kişidir. Ona yapılacak her yanlış iş bana yapılmış sayılır, anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı abi, bağışla bizi.
2: Bundan sonra Mehmet dayıya yan bakan karşısında bizi bulur.
0: Şimdi paşa paşa oturup içkinizi için.
2: Sağ ol.
3: Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın altın döneminde Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak anılan Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte birçok aşk filmi başrolünde yer aldı. Yakışıklı görünümü ve yetenekleriyle jön rollerine hayat veren Arkın, sadece romantik filmlerle sınırlı kalmadı. Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal Gazi gibi tarihi filmlerde yenilmez kahramanı canlandırdı, toplumsal temalı yapımlardaysa iyi kalpli, yiğit direnişçi, yardımsever ve adaletli karakterlerle izleyicinin beğenisini kazandı. Ayrıca Cüneyt Arkın senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık alanlarında da etkili oldu. Birçok filmde senaristlik ve yönetmenlik görevlerini üstlenerek kendi vizyonunu sinemaya yansıttı. Aynı zamanda filmlerin yapımcılığını üstlenerek sinema sektörüne katkıda bulundu.
4: Bu anam için! Bu kaba sakal ve Mihal için! Bu da öldürdüğün bütün Müslümanlar için!
3: Arkın 12 Mart döneminde 4. Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney'in yerine en iyi erkek oyuncu seçilmesi sebebiyle ödülü reddetti ve siyasi baskılara tepki gösterdi. Spor alanında binicilik ve karate konusunda uzmanlaşan Arkın, ayrıca televizyon programlarını sunmuş ve sağlıkla ilgili köşe yazıları yazmıştı. Siyasi olarak Türk milliyetçisi kimliğiyle tanınan Cüneyt Arkın, Anavatan Partisi'nden Eskişehir Milletvekili adayı olarak gösterildi ve İşçi Partisi'nin düzenlediği kampanyalara katılarak siyaset sahnesinde aktif oldu. 1990'lı yıllarda sinemaya geri dönen Cüneyt Arkın, hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyerine devam etti. Bu dönemde Kara Murat serisi gibi popüler filmlerde rol aldı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının en tanınmış ve en sevilen isimlerinden biri olarak Türk halkının kalbinde özel bir yer edindi. Kendisi aynı zamanda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de katıldı ve derneklerde görev aldı. Arkın uzun ve başarılı kariyeri boyunca pek çok ödül kazandı ve Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu.
5: Ne haber babalık? Babalık değil evladım, baba.
6: Söyle bakayım.
5: Baba.
6: Aferin yavrucuğum. Daha tatlı baba de. Söyle bakayım.
5: Babacım. Babacım.
6: Daha tatlı.
5: Babacım.
6: Ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha?
7: Ömer'imi kaçıranlar dövmüşler.
6: Vay canına. Ölen sen. Korkma ölen. Bu evladın benim olduğumdan emin misin sen?
7: Bu hakaret bana mı?
6: Bu hakaret bana. Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar ölen.
3: Cüneyt Arkın Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca en iyi erkek oyuncu, yaşam boyu onur ödülü gibi birçok ödülün sahibi oldu. Oyunculuğu ve sinemaya olan katkılarıyla Türk film endüstrisinde iz bırakan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde kalp durması sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, ölümüyle Türk halkını yasa boğdu. Ancak ardında bıraktığı eserleri ve oyunculuğu sayesinde hala izleyiciler arasında sevgiyle anılmaya devam ediyor.
8: Ben ne yaptım? Çok samimi davrandım. Çok doğru filmler söyledim. Doğru sözler söyledim. Türk halkının söyleyemediği sözleri onlar adına söyledim. Türk halkının, insanın yapamadığını ben yaptım. Vurdum masaya. O vurmayı istiyor. Vuramıyor. Ben vurdum masaya. Sas. Yakaladım adamın şeyinden, yakasından. Söylemek istediği o kadar çok söz vardı ki Türk halkının. İçinde birikmiş evladım. Ben onların yerine onları söyledim. O yüzden ben onlardan oldum. Onlardan biri oldum.

0: Türk halkı, Cüneyt Arkın Türk halkından biri olduğu için bu kadar çok sevildi.
1: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin süper bilgisayar yarışında zirveye yerleşti. Shenzhen kentinde geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kentilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını aldı. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları belli oldu. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı'nda açıklanan Top 500 listesinde Çin'in geliştirdiği LineShine birinci sıraya yükseldi. LineShine daha önce dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını taşıyan ABD'nin El Capitan sistemini ikinci sıraya düşürdü. Shenzhen'daki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen sistem saniyede yaklaşık 2.2 kentilyon hesaplama yapabilen 2198 exaflop işlem gücüne ulaştı. Bu performansıyla bugüne kadar geliştirilen tüm süper bilgisayarları geride bıraktı. LineShine'ı farklı kılan en önemli özellik ise mimarisi oldu. Sistem, grafik işlemci birimleri yerine tamamen merkezi işlemci birimleriyle çalışıyor. Böylece eksa ölçekli performansa ulaşan dünyanın ilk tamamen merkezi işlem birimli süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti. Süper bilgisayarın baş tasarımcısı Lu Yutong, sistemin yapay zeka destekli yüksek hızlı bellek mimarisiyle çalışan özel bir ağ altyapısına sahip olduğunu söyledi. Yutong, geliştirme sürecinde kullanılan tüm işlemcilerin de Çin'de üretildiğini belirtti. LineShine'ın yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, yapay zeka uygulamaları, iklim modellemeleri, mühendislik simülasyonları, ilaç geliştirme çalışmaları ve nörobilim araştırmaları gibi birçok alanda kullanılacağı ifade edildi. Çin'de geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kentilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. ABD'nin uzun süredir zirvede yer alan El Capitan sistemini geride bırakan LineShine, tamamen merkezi işlem birimi tabanlı mimarisiyle de süper bilgisayar teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesine Ankara adeta jet hızıyla makyajlandı. Etimesgut Havalimanı yenilenirken protokol yolları yeniden yapıldı, bina cepheleri boyandı, peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Kamuoyuna yansıyan ihale ve harcama kalemlerine göre hazırlıkların görünür maliyeti 11 milyar 579 milyon lirayı aştı. Liderlerin kullanacağı Etimesgut Havalimanı'nın pisti, apronları ve karşılama alanları yenilenirken protokol güzergahları yeniden düzenlendi, kamu binalarının dış cepheleri elden geçirildi, kent estetiğine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirildi. Kamuoyuna yansıyan ihale verilerine göre hazırlıklar kapsamında bugüne kadar yapılan görünür harcamaların toplamı 11 milyar 579 milyon 319 bin liraya ulaştı. Zirve hazırlıklarının en büyük bölümünü Etimesgut Havalimanı oluşturdu. Daha önce ağırlıklı olarak askeri amaçlarla kullanılan havalimanı, NATO zirvesi kapsamında devlet başkanları ve diplomatik heyetlerin kullanımına uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı, genişliği artırıldı, yaklaşık 160 bin metrekarelik yeni apron inşa edildi. Aynı anda onlarca uçağın park edebileceği kapasite oluşturulurken devlet konuk evi, yeni karşılama alanları ve otoparkta projeye eklendi. İhale verilerine göre havalimanındaki pist, apron, pat sahaları ve konuk evi çalışmalarının maliyeti yaklaşık 5 milyar 535 milyon lira oldu. Hazırlıklar yalnızca havalimanıyla sınırlı kalmadı. Etimesgut Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında kullanılacak protokol güzergahları da tamamen yenilendi. Bazı yollar genişletildi, kavşaklar düzenlendi, yeni bağlantı yolları oluşturuldu. Uzun süredir bakım bekleyen birçok caddede asfalt yenileme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar için yaklaşık 3 milyar 971 milyon liralık sözleşme imzalandığı kamuoyuna yansıdı. Zirve hazırlıkları kapsamında yalnızca altyapı yatırımları yapılmadı. Türkiye gelecek devlet ve hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetlerin karşılanması, ağırlanması ve protokol organizasyonlarının yürütülmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı bütçesine yaklaşık 2 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bu ödeneğin resmi karşılama törenleri, ulaştırma, lojistik ve diğer diplomatik organizasyon giderlerinde kullanılması öngörülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından protokol yollarında dikey bahçeler oluşturulurken refüjler ve yeşil alanlar yeniden düzenlendi. Kent estetiği çalışmaları kapsamında yaklaşık 69 milyon 848 bin liralık dikey bahçe ihalesi gerçekleştirildi. Ayrıca farklı şehirlerden getirilen ağaç ve fidanlar protokol güzergahlarına dikildi. Bunun yanında bazı kamu binalarının dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapılırken protokol güzergahındaki yapıların daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çeşitli yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Zirve süresince Ankara'da tarihin en geniş güvenlik tedbirlerinden biri uygulanacak. Yetkililerin açıklamalarına göre zirve güvenliği için yaklaşık 70 bin personel görev yapacak. Bu personelin yaklaşık 40 binini polisler oluşturacak. Hazırlıklar kapsamında kamu kurumlarında idari izin uygulamasına gidilirken çok sayıda yolun geçici olarak trafiğe kapatılması ve bazı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alınması planlanıyor. Açıklanan önlemlere göre Ankaralılar 7-8 Temmuz'da neredeyse sokağa bile çıkamayacak. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara'da altyapıdan ulaşıma, güvenlikten çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda hazırlıklar tamamlandı. Kamuoyuna yansıyan ihale verilerine göre çalışmaların görünür maliyeti 11 milyar 579 milyon lirayı aştı. Yıllardır Ankaralıların şikayetçi olduğu sorunların NATO zirvesi öncesi kamu kaynaklarıyla makyajlanması tepki çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Deniz Zeyrek, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine birçok gazeteci akredite olamadığını ve red gerekçesinin de açıklanmadığını duyurdu. Gazeteci Deniz Zeyrek, daha önce yapılan birçok NATO zirvesinin dünyanın farklı şehirlerinde izlediğini vurgulayarak, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısını akredite edilmeyen gazetecileri, başkentteki olağanüstü durumu Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Şöyle, bu bize yönelik bir şey. Yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış. Ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş. İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasağı uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesindeyseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Uygulama şöyledir. Bir basın merkezi kurulur. Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Oradaki akreditasyon oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil. Briefing için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor ama devlet başkanlarını foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Türk gazetecilerin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış. Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar. Öyle bir liste yapmışlar. Bana şunu söyleyemez. Yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasitede bir gazetecisiniz diyemez. Çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim o katıldığım toplantılarda verilen o batchleri saklarım mesela. Onu da kanıtlarım. Yani ben ne uğraşacağım? Türkiye halletsin modundalar biraz. Cumhurbaşkanlığı sarayını almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben.
3: Bu NATO içinde tartışma yaratır mı?
2: Yaratır tabii. Yani bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inisiyatif kullandı tarzında cümleler kurdular. Şöyle, bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da.
3: İran'dan kaynaklı gerilim mi yoksa?
2: Trump'tan kaynaklı bir gerilim var. Şu anda NATO Genel Sekreteri Rutte Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Bu yasak yabancı gazetecilere değil, Türkiye'deki bazı gazetecilere uygulandı diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı programlarına alınmayan gazeteciler NATO zirvesine de akredite edilmedi ifadelerini kullandı. NATO başvuruları Ankara'ya gönderdi, onaylar Ankara'nın oluşturduğu listeye göre verildi diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı sarayına alınmayan gazetecilerin NATO vesilesiyle de içeri alınmaması yönünde bir tavır sergilendi diye konuştu. NATO yönetimi de zirvenin sorunsuz geçmesini istiyor ifadesini kullanan Zeyrek, sözlerini Trump ve Erdoğan'la yeni bir gerilim yaşamak istemiyorlar ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar. Yok artık dersiniz. Bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür. Bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir bu Ali Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Aksine halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına bahçedeki keçiyi pazara götür sat demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atmaca olup avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrim padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişi çıkmış. Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbazda işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında tuttuğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateşe. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklar tatlı severlerin tercihlerine dondurma eklemesini beraberinde getirdi. Sıcak hava nedeniyle ağır şerbetli tatlıların tüketimi azaldı, menüler güncellendi. Tatlıcılar gelen yoğun talep üzerine dondurma ağırlıklı ürün sayılarını arttırdı. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği kentte bunaltıcı havadan kaçmak isteyen Adanalılar özellikle dondurmalı tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep üzerine birçok işletmede menülerini yaz sezonuna özel serinleten tatlılarla zenginleştirmeye başladı. İşletmeler müşterilerine ferahlatıcı seçenekler sunmak amacıyla menülerini yaz sezonuna özel olarak güncelledi. Tatlı işletmecileri bu doğrultuda menülerine dondurmalı künefe, dondurmalı katmer ve çeşitli meyveli tatlılar gibi serinletici alternatifler eklediklerini belirtiyor. Yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı tatlılara olan ilginin belirgin bir şekilde arttığı vurgulanıyor. Yerel işletmelerin menülerini tamamen revize ettiği bu dönemde dondurmalı tatlılara olan talep adeta patlama yaşadı. Şerbetli tatlıların yerini serinleten lezzetler aldı. Adana sıcağının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar hem tatlı krizlerini çözmek hem de serinlemek için tatlıcılara akın ediyor. Sektör temsilcileri fırından yeni çıkmış sıcak şerbetli tatlıların bu hava şartlarında tüketilmesinin zorlaştığını, bu yüzden de dondurmanın kurtarıcı bir rol üstlendiğini belirtiyor. Sıcak havada ağır tatlıların rahatsızlık verdiğini belirten vatandaşlarsa yeni akımdan oldukça memnun. Tatlıcılarda dondurmalı porsiyonları tercih eden Adanalılar, bu sıcakta canımız tatlı çekiyor ama şerbetli olanlar ağır geliyordu. Dondurmalı kombinasyonlar tam aradığımız serinliği ve lezzeti sunuyor diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor. Uzmanlar da sıcak havalarda tatlı tüketmek isteyenlerin vücudu yormayacak hafif ve dondurmalı alternatiflere yönelmesini olumlu karşılıyor. Adana'da sıcaklar rekor kırarken tatlıcılar dondurmalı lezzetlerle serinlik sunuyor. Adana'da 35 dereceyi aşan sıcaklar dondurmalı tatlılara olan talebi arttırdı. İşletmelerde menülerine dondurmalı künefe ve dondurmalı katmer gibi serinletici seçenekler ekleyerek müşterilerine ferahlık sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen sonuçlara göre İstanbul'da hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros'un çalışması hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyonun metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi 1 olduğunu ortaya koydu. Mayıs ayında kente partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 54,62 mikrogramla Sultan Gazi 3 oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla Sultan Gazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla istasyonları takip etti. Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon olan Sultan Gazi 1'i Büyükada ve Alibeyköy izledi. Bu kapsamda kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi. Hava kirliliği oranının Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon %90,57 ile Sarıyer, %79,39 ile Arnavutköy olarak belirlendi. Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon %58,59 ile Sultan Gazi 1 oldu. Bunun sırasıyla %36,34 ile Esenler ile %35,97 ile Ümraniye 1 istasyonları takip etti. Öte yandan İstanbul'da Mayıs ayında yağışların geçen yıla kıyasla daha fazla olması atmosferdeki kirleticilerin temizlenmesine katkı sağlarken hava kalitesinin iyileşmesine neden oldu. İstanbul'da hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi 1 oldu. Hava kirliliğindeki azalmada yağışlardaki artışın etkili olduğu belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Elektrik ve doğalgaza 4 Nisan'da yapılan yüksek oranlı zammın ardından 1 Temmuz'dan geçerli 3 aylık dönemde tarifelerle ilgili izlenecek fiyat politikası netleşti. Enerji yönetimi elektrikte özellikle konutlarda %50'nin üzerinde zam gereksinimi olduğunu belirterek elektrik ve doğalgazda abonelere yönelik sübvansiyonlar devam edecek. Temmuz ayı için bir zam çalışması yapılmıyor dedi. Kaynaklar zam yapılacağı dönemlerde ekonomi ve enerji yönetiminin üst düzeyde bir araya geldiklerini, toplantılarda enflasyon hedefi de dikkate alınarak zammın şekillendirildiğini söyledi. Türkiye'de elektrik ve doğalgaz tarifeleri belli aralıklarla gözden geçiriliyor. Elektrik tarifeleri genelde 3 ayda bir, doğalgaz tarifeleri ise aylık değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ekonomi yönetiminin son 3 yıldır uyguladığı enflasyonla mücadele programı gereğince uygulamada bazı değişiklikler gündeme geldi. Ekonomi yönetiminin enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirlenen oran ya da oranlarda elektrik ve doğalgaza zam yapılıyor. Bu kapsamda en son zam 4 Nisan'da uygulandı. Konutlarda kullanılan elektriğe %25 zam yapıldı. Konutlarda doğalgazda kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere çok tüketenin çok ödeyeceği tarifeye geçildi. Bu kapsamda bulunan abonelerin faturaları katlandı. Kademe 2'de yer alan konut aboneleri sanayi kuruluşları ve elektrik santralleriyle aynı tarifeden gaz tüketmeye başladı. Bu aboneler vergiler ve paylar hariç tükettikleri her 1000 metreküp doğalgaza 18 bin lira ödüyor. Kademe 1 aboneleri ise tükettikleri her 1000 metreküp doğalgaza 10.625 lira ödüyor. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna gelinmesiyle gözler 1 Temmuz'dan geçerli 3 aylık döneme ilişkin elektrik ve doğalgaz tarifelerine çevrildi. Anka'dan Olcay Aydile'ye konuşan enerji kaynakları, elektrikte özellikle konutlarda %50'nin üzerinde zam gereksinimi olduğunu belirterek, elektrik ve doğalgazda abonelere yönelik sübvansiyonlar devam edecek. Bu bağlamda Temmuz ayı için bir zam çalışması söz konusu değil dedi. Kaynaklar zam yapılacağı dönemlerde öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na enerji fiyatları ile ilgili en son verilerin bir rapor olarak sunulduğunu belirterek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da konu değerlendiriliyor. Ekonomi ve enerji yönetimleri üst düzeyde bir araya geliyor. Toplantılarda enflasyon hedefi de dikkate alınarak zam oranları şekillendiriliyor dedi. 3 yıldır elektrik ve doğalgaz fiyatlarının belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı etkili oluyor. Merkez Bankası da konuyu çok yakından takip ediyor. Elektrik ve doğalgaza 4 Nisan'da yapılan zamların ardından gözler 1 Temmuz'da uygulanacak yeni tarifelere çevrilmişti. Enerji yönetimi kaynakları maliyetler nedeniyle elektrikte özellikle konut aboneleri için %50'nin üzerinde zam ihtiyacı bulunduğunu belirtirken vatandaşlara yönelik sübvansiyonların devam edeceğini ve Temmuz ayında yeni bir zam planlanmadığını açıkladı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının belirlenmesinde enflasyon ve hedeflerinin de dikkate alındığı, zam kararlarının ekonomi ve enerji yönetiminin ortak değerlendirmeleri sonucunda şekillendiği ifade edildi. Son yıllarda enerji tarifelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın etkisinin arttığı belirtilirken, fiyatlamalarda enflasyonla mücadele programının öncelikli kriter olduğu vurgulandı. Böylece milyonlarca abone için Temmuz ayında elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir artış öngörülmediği mesajı verildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye'ye yönelik 2026 yazı için rezervasyonlar yıllık bazda %5 artış kaydederken Türkiye, Rus turistin yurt dışı tatil tercihlerinde açık ara liderliğini korudu. Türkiye, Rusya'daki büyük tur operatörlerinin tamamında satış listelerinin ilk sırasında yer aldı, toplu verilerde de yaz sezonunun lider destinasyonu olarak öne çıktı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin tahminine göre Haziran-Ağustos döneminde Antalya, İstanbul ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Türkiye'yi 2,9 ila 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi beklenirken Rusya'dan yurt dışına yaz tatili talebinin ana gövdesini yine deniz tatili oluşturuyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'a göre 2026 yazında Rusya çıkışlı yurt dışı tur talebinin %95 ila %97'si plaj tatillerinden oluştu. Bu tablo, Türkiye'nin Antalya, Ege kıyıları ve İstanbul üzerinden sahip olduğu geniş tatil altyapısını öne çıkarıyor. Haziran satışları da Türkiye'nin güçlü konumunu teyit etti. Rus turistlerin Haziran 2026'daki arama taleplerinde Türkiye %49,7 payla ve satışlarda da %39,4 payla liderliklerini sürdürdü. ATOR'un Haziran satışlarına ilişkin analizinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Haziran 2025'te satışlardan %7 pay aldı. Bu ay ise Orta Doğu krizi ve tur satış kısıtlamaları nedeniyle mevcut listeden çıktığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin satışlardan çıkmasıyla oluşan boşluk diğer destinasyonlara dağılırken Haziran 2026 satışlarında Türkiye'nin payı geçen yılın aynı ayındaki %37,2 seviyesinden %39,4'e çıktı. ATOR, Türkiye'nin Haziran satışlarında %39'u aşan payla koşulsuz lider olduğuna işaret ederken paydaki artışın önemli bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik satışların durmasından kaynaklandığını bildirdi. Körfez ülkelerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus turistlerin tatil talebinde Türkiye ile birlikte Mısır, Vietnam ve Çin de ön plana çıkıyor. Rusya, uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli turizm pazarları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki yoğun hava trafiği, vizesiz seyahat imkanı ve Türkiye'nin Rus turistler nezdindeki bilinirliği talebin sürekliliğini destekliyor. Antalya, özellikle deniz tatili için Rus turistlerin başlıca tercih olmayı sürdürürken, İstanbul'da kültür, alışveriş ve aktarmalı seyahatler açısından Rusya pazarındaki ağırlığını artırıyor. Ege kıyıları ise Antalya'ya kıyasla daha sınırlı paya sahip olmasına rağmen Rus turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya pazarındaki güçlü konumu son yıllarda salgın, uçuş kısıtlamaları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşanan dönemsel dalgalanmalara rağmen korundu. Türkiye, Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği yurt dışı destinasyonları arasında geleneksel olarak ilk sıralarda yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da arttığını açıkladı. Pompa fiyatlarının yalnızca ham petrol fiyatına bağlı olmadığını belirten Bayraktar, ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjı ile vergilerin fiyat oluşumunda etkili olduğunu ifade etti. İran savaşıyla 120 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent petrol savaşları, ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte savaş öncesi seviyesine geriledi. Türkiye'de ise akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen artış göstermesi nedeniyle yeniden meclis gündemine geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a verdiği soru önergesinde, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışla Türkiye'de pompaya yansıyan zamlar arasındaki farkın nedenini sordu. Bakan Bayraktar, akaryakıt fiyatlarının 1 Ocak 2005'ten bu yana serbest piyasa koşullarında belirlendiğini belirtti. Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı.
2: Uluslararası ham petrol fiyatının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre belirledikleri gümrük vergileri gibi diğer vergileme unsurları, tarafların aralarındaki anlaşmalar, benzin ve motorin gibi ürünlerin kendi arz talepleriyle belirli bir zamandaki dönemsel gelişmeler de akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatının oluşumundaysa temel olarak 3 ana bileşen bulunmaktadır. Bunlar ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjıyla vergiler olarak sıralanmaktadır.
1: Bayraktar, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi veya döviz kurunda gerileme yaşanması durumunda akaryakıt fiyat oluşumunun yalnızca ham petrol fiyatlarına bağlı olmamasından kaynaklandığını söyledi. Söz konusu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde oluşan fiyatların nihai olarak pompa satış fiyatlarına yansıtıldığını belirten Bayraktar, vergisel düzenlemeler ve enflasyon etkilerinin kendi bakanlıklarının görev alanına girmediğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da görüş alınması gerektiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da arttığına dair verilen soru önergesini yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD'den İran'a saldırı. İran'dan da ABD üzerine misilleme geldi. Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Barış masada kaldı. ABD İran'ı yeniden vurmaya başladı. İran'a ait füze ve İHA depolama tesisleriyle kıyı radar noktaları hedef alındı. İran'dan da misilleme geldi. Bölgedeki ABD askeri üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Operasyonda 8 askeri tesis hedef alındı. Bölgede hava savunma sistemleri de devreye girdi. ABD Başkanı'ndan İran'a tehdit. İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Trump, gerekirse işi askeri olarak tamamlarız. Bu olursa artık İran var olmaz ifadelerini kullandı. Yurda dönelim. AK Parti'nin bu yıl Sapanca'da düzenlediği istişare kampının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendiği parti içindeki tartışmalara da taraf olmadıklarını kaydetti.
2: CHP içinde bir çatışma, ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün Gaziantep'te esnaf ve halkla bir araya geldi. Mutlak butlan kararı için hukuksuz işgal diyen Özel, biz bu oyunu bozacağız dedi.
3: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa biz bu oyunu bozacağız. Bugün AK Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden Özgür Özel hamlesi. Özel'in meclis grup başkanı sıfatının düşürülmesi için meclis başkanlığına başvuruldu. Özel'in yerine Faik Öztrak'ın atandığı bildirildi. 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Cenaze töreni sonrası Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. MHP lideri Bahçeli de Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı. İnanır'ın sanat hayatı boyunca Türk kültürüne önemli katkılar sunduğunu belirterek derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
4: Kupa'nın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı. L grubunda İngiltere Panama'yı 2-0, Hırvatistan'sa Gana'yı 2-1 yendi. İngiltere grubu lider, Hırvatistan ikinci, Gana ise üçüncü olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Panama ise kupaya veda etti. K grubunda Portekiz'e Kolombiya golsüz berabere kaldı. Kolombiya 7 puanla gruptan lider çıktı. Portekiz grubu ikinci sırada noktaladı. K grubunun bir diğer maçında ise Demokratik Kongo Özbekistan'ı 3-1 yenerek en iyi üçüncüler kontenjanından son 32'ye kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması J grubundaki Cezayir, Avusturya ve Ürdün, Arjantin maçlarıyla sona erdi. Avusturya ile Cezayir 3-3 berabere kaldı. Avusturya grup ikincisi, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi. İran ise Dünya Kupası'na veda etti. Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin ise J grubunu 9 puanla lider tamamladı. Ürdün turnuvaya veda etti. Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 tura eşleşmeleri belli oldu. Bu turda ilk maç bugün Güney Afrika ve Kanada arasında oynanacak. Los Angeles Stadyumundaki mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
5: Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
4: 2000-2008 arası kıdem tazminatını alıp işten bile ayrılamıyor. 25 hizmet yılı şartları var. 7000 gün iş yıl dediğiniz şey 20 yıl. Ama ondan sonra gelen gençlerin mesela 25 hizmet yılı kaldırdılar.
5: Şuraya gelmiyor mu hiç? Mesela birine sen emeklilik şeyini 70'li yaşlarına koyarsan o insanlar o zaman ben niye ne gerek var para vereyim, prim vereyim
4: tabii,
5: moduna giriyor.
4: Niye çalışayım diyor.
5: Niye çalışayım ki abi diyor.
4: Ya da 3 ay çalışayım. Çıkayım. Çık. Ne olacak?
5: Takılıyor.
4: Şu an en düşük emekli maaşı 15.000 14.400 küsür diyelim. Evet. Ben bundan ne kira ödeyebilirim? Ne toplu taşımaya bile binmek artık şeye geldi.
5: Teknik olarak imkansız.
4: O yüzden insanlar istemiyor. Tamamen buna döndü açıkçası. O yüzden emeklilik sistemlerinde değişikliğe gidilmesinde açıkçası bekliyoruz.
6: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: Takılıyor.
4: Ne olacak?
6: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
4: Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili kim burada? Tabii ki Melis Elmen burada. Şimdi konulara başlamadan önce çok yoğun bir gündemimiz yok biliyorsunuz. Artık böyle yaz olunca meclisin yavaş yavaş kapanma zamanları geliyor. Sadece 3 Temmuz bizim için kritik dönem. Ne oluyor? 3 Temmuz'da biliyorsunuz son 6 aylık enflasyonun son verisi açıklanıyor. SSK, bakır ve emekli sandığı emeklileri ve memur maaşları ve. Kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde ödenen engelli aylığı, işte sosyal yardım, hepsi memur maaşına da bağlı olduğu için bizim için aslında kritik nokta 3 Temmuz olacak. O yüzden şu anda oraya tabii yönlenemiyorum, veri gelmediği için tahmin ediyoruz, daha önce de konuştuk biliyorsunuz %18'in üzerine çıkmayacağını konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı çıkar der ki artık %20'ye yuvarlıyorum ben size Ocak'ta söz vermiştim, o ayrı, onu birlikte konuşacağız. Ama önce telefon numaramı vereceğim. Neden? Soru sormak isteyen sorusunu yolluyor ya da en kötü selamınızı veriyorsunuz ki selamlaşıyoruz. Cuma'dan Cuma'ya buradayız neticede, değil mi? Veriyorum 0-505-171-66-56. 0-505-171-66-56. Hem sorularınızı ya da en kötü selamlarınızı bekliyorum. Çünkü konuşacak konumuz sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dönmek zorunda. Maç da izleyemiyoruz artık. Niye konuyu oraya bağladım bilmiyorum ama. Tahmin edersiniz niye bağladığımı. Ay, nereden başlıyorum? Önce yurt dışından başlayacağım. Neden? Şimdi yurt dışı borçlanmayla ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Şimdi yaz dönemleri geliyor ya. Gelince yaz dönemleri genelde yurt dışında yaşayan ya da çalışanlar izin alıp ülkelerine gelmeye başlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemiz özlenmeden geçilmiyor. Çok güzel bir ülkedeyiz. Nerede yaşadığınızın hiçbir anlamı kalmıyor ya da ne kazandığınız, nasıl bir hayat yaşadığınız, bu ülkeye adım atmadan kimse yurt dışında nefes alamıyor. Yani bunu tecrübeyle sabittir. Artı olarak bütün danışanlarımdan bildiğim için şu İstanbul Boğazı'ndan böyle bir geçmek. Ya ne kadar güzel bir ülkede olursanız olun. Gece böyle akşam 10-11 şen şakrak insanlar, gülüşmeler, çekirdek kolalar, ergenler şeyde mesela parkta. Bunların hiçbiri yok tabii ki oralarda. Biz ayrı. Kusura bakmayın ben... Türktür. Biz Türk'üz ve hayatı keyifle yaşıyoruz. Evet, şimdi yurt dışından gelen vatandaşlarım artık gelmişken şunları yapmaya başladılar. Yavaş yavaş işte borçlanmaları yapalım, ne bileyim işte emekliliğim için hazırlığımı yapayım gibi bir dönemdeyiz. Şimdi yurt dışında yaşayan çalışan erkekler çalışırken borçlanma yapabilen çalıştığı süreyi, kadınlar hem çalıştığı süreyi hem ikameti borçlanabiliyor. Yani şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Almanya'ya işte o zaman hani işçiler gidiyordu ya, Almanya'ya gittiniz diyelim. Eşiniz de sizinle geliyor. siz çalışıyorsunuz ama eşiniz evde, işte evle ilgileniyor, çocuklarla vesaire. Ama evde kaldığı süre boyunca bir borçlanma da yapabiliyor. Sadece çalışması gerekmiyor ama kadınlar için bu arada. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaz dönemi sadece tatil dönemi olmuyor. Türkiye'deki işlerini halletmek için hepsi artık yavaş yavaş yavaş buraya geliyorlar. Geliyorlar, inanın geliyorlar. Onları ayarlıyorlar yani İstanbul işte ya da Ankara ya da işte Kayseri, yani her ilimiz için havaların böyle düzgün olduğu zamanları denk getirip izinlerini onlara göre ayarlıyorlar. Biliyorsunuz bu sene biraz yaz zor geldi, yani Haziran'ın sonu oldu, hala böyle herhalap diye esinti olabiliyor. O yüzden biraz artık Temmuz ortası gibi sanıyorum gelecekler. Bayramlarımız bitti. O dönemlerde gelemeyenler oldu, izin alamayanlar oldu. Çünkü biliyorsunuz diğer ülkelerde bizim bayram çok şey olmuyor. Bir de işte Christmas dönemi oluyor da artık Kasım'a doğru yani. Şimdi aynı zamanda emeklilik işlemlerini yapmak ve bunu düzenlemek için yoğun bir şekilde talepleri oluyor. Neden? Ocak'ta yani aslında tabii bunu daha önce konuştuk. Yani Temmuz'da bir asgari ücrete tabii zam, hani böyle ufak da olsa bir beklentimiz var. Ama hiç olmazsa da Ocak başı itibariyle asgari ücrete zam gelince yapılacak borçlanmalar ne olacak? Artacak. O yüzden hızlı bir şekilde davranıyorlar. İşte normalde biliyorsunuz borçlanmalarda taksitlendirme yok. Yani 100 günde borçlansanız, 1100 günde borçlansanız tek seferde ödüyorsunuz. Ama kendinizce bunu taksitlendirebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum, her formumuzu dolduruyoruz diyelim. İşte mesela bir yaz geldiniz, işte Temmuz'un 15'inde geldiniz. İşte bir yıllık borçlanma yapıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Diğer sene bir yıllık daha yapıyorsunuz. Yani böyle yavaş yavaş da kendinizce doldurabiliyorsunuz. O yüzden aile ziyaretlerinin yanında SGK işlemlerini de tamamlamak ve eksik günleri ufak da olsa halletmek, çözmek ya da en kötü biliyorsunuz borçlanmalar dahil 1800 gün olarak yani çok moral bozucuzluk ama hani ölüm ailenizin eşe çocuğa bağlansın diye bunu yapmaya çalışanlar var. Gemi adamları da dahil olmak üzere.

burasından yakalanı da biliniyor. Yani bunu hesaplaması yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? Biliyorsunuz beni seversiniz işte bizim gibi uzmanlar, üstadlarım. Yani biz bunu hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum. Bakın örnek veriyorum. 1 milyon devlete ödedik. Bunun karşılığında kaç para maaş alacağız? Ve bu aldığımız maaş bizim bu 1 milyonu ne kadar sürede absorbe edecek? Bunun hepsinin hesabı yapılabiliyor. Bu konuda uzman bir, önce ben tabii ki şaka yaptığımda biliyorsunuz. Bir üstadıma ya da işte dediğim gibi bana ulaşırsanız bu hesaplar en azından yapılabilir. Yani 50 bin lira ödersem ne olur? 1 milyon ödersem ne olur? 1 milyonu 3'e katlarsam, 3 milyon ödersem maaşıma etkisi ne olur? Yani işimiz bu ve bu yüzden buradayız. Bunları yapılmasını çok rica ediyorum. Yani dümdüz tamam kurum elemanları ve memurlarımız çok iyi bu konuda ama maaş hesabında sistemdeki maaşı söyler. Yani sizin kaç para yatırınca kaç para ödeyeceğinizi parayı yatırmadan cevap veremez. Yani kaç para maaş alacağınızı, çok özür dilerim. Ve o başka bir tarafa kayıyor. Şimdi burada hani asgari ücrete zam gelmeden başvurayım daha ödeyeyim kısmındayız çünkü şu anda. Yani Temmuz'da beklentimiz var ama olmadığını farz edelim. Ocağa kadar bizim bu işi bitirmemiz lazım. Yani aralığın son günü itibariyle başvurumuz aslında yeterli oluyor. Asgari ücret arttıkça borçlanma artıyor. Artı olarak borçlanma miktarının artmasının yanı sıra biliyorsunuz şeyi de arttı. Yani %32'den %35 işte 45'ler vesaire oralara da çıktı. Bir de hani ekstra bir yük de geldi. O yüzden emekli olmak isteyenler için kritik bir dönemdeyiz. Hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde şöyle yurt dışında tabi buradan emekli ayrılıp yurt dışında çalışamıyorsunuz ama en azından sistemi hop diye ayarladığımız zaman her şey hazır da bekliyor. Şimdi işin bir de görünmeyen bir tarafı var. Yani ödediğiniz sistemde borçlandığınız yıl, sigorta başlangıcınız, hangi dönemlerin hizmette size ne getireceği, hangisi avantajlı? Belki sadece bir kısmını borçlanıp işte asgariden diğer kısmını 3 katından borçlanma gibi bir sürü seçenek oluyor. Yani görünmeyen tarafı bunu söylemeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Bu doğum için, askerlik için, yani borçlanma yapılabilecek her şey için, ne bileyim avukat stajyer borçlanması diyelim, ne bileyim doktora şey borçlanması gibi gidiyor. Bunların girdiği tarihler çok önemli. Bazen 5 katını ödüyorsunuz, asgariden ödeyenle birlikte aynı parayı alabiliyorsunuz. Dönemsel hesaplamalarımız var. Benim özellikle altını çizmek istediğim konu da şu: emeklilikte önemli olan sadece ne kadar ödeyeceğim sorusu değil. Asıl soru sorulması gereken bu borçlanmayı nasıl, hangi zaman aralığında, ne kadar, araya boşluk koyarak mı, koymayarak mı yapmam? Çünkü emeklilik hayat boyu alınacak bir gelir. Bir kez yapılan yanlış bir planlama yıllarca düşük maaş alınmasına sebep oluyor ki keza biz bunlara denk geldik. Daha önce yapılmış yanlış bir borçlanmayı mevzuat da değiştiği için, örnek veriyorum 2019'da mevzuat değişti diyelim. 2011'de mesela borçlanmayı yapmış. Şimdi ama hatalı borçlanma yapılmış, geriden gelecek şekilde yapılmış, işte yapılması gereken hiçbir şey yapılmamış. Şimdi ben onu düzeltmek için iptal ettiğim zaman, borçlanmalar bir sefere mahsus iptal edilip tekrar borçlanabiliyor bütün borçlanmalar. Ama ne olacak şimdi, adam ya da kadın neyse 70 bin lira ödemiş o zaman, şimdi ödeyecek 1 milyon. Şimdi burada da sıkıntı doğabiliyor. O yüzden hatta bir danışanım sağ olsun, Allah razı olsun, İşi çözmeye çalıştım. Daha önce hatalı bir şeyler yapmış. Yani çözülecek gibi değil mevzuat değiştiği için. İptal ettik. Dedi ki işte Melisa'm dedi işte hani iptal edelim. Hanıma dedi 2-3 bilezik şey yaparım. Sağ olsun Allah razı olsun işte bana ayetel kürsü falan yollamış. O da mesela o açıdan karlı gibi oldu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi falan değil bu arada. Yani bu seçeneği bakmadan, bilmeden, hesaplamadan mümkün değil. İşte hesapladık, ona karar verdik. Yani bütün borçlanmaları iptal ettik. Yanlış zaten yapılmıştı. Yani ödenen para, hani atın ne taş ürküttün kurbağaya değmez mi? Öyle bir şey var değil mi? O yüzden

bir başka hata mesela, vatandaş Türkiye'ye geliyor, birkaç gün içinde işlemleri bitirmeye çalışıyor. Hatta SSK'lı olmaya çalışıyor. Bu bir sahte çalışma biliyorsunuz. Ve bu tespit ediliyor. Yeterli araştırma yapmıyor. Gidiyor sadece formları dolduruyor. Bu bir planlama değil. Keza hani bizde gene sistematik olarak yürüyor ama diğer ülkelerde zaten her kural böyle çizgi halindeyken bizde niyeyse o çizgiye hiç uymuyorlar. Gidiyor formu dolduruyor, höp dedi, höp dedi, höp. Ama hayatım sen ödedin 3 milyon aldın 20 bin lira. Ne anladım ben o işten? Belki ben sana öyle bir hesap yapacağım ki 500 bin lira ödeteceğim. Gene 20 bin lira alacaksın ama 500 bin liran nerede? Cebinde. Çünkü neden? İşimiz bu. Yani bu şey gibi. Yani kasap yerine manavdan tavuk almaya çalışmak gibi bir şey aslına bakarsanız. O yüzden yani tanıdığınız vesaire varsa, ki diğer işler için de söylüyorum. Emeklilik planlaması, kalem kalem, gün gün ve tarih tarih yapılması gereken bir şey. Yapılması gereken bir şey olmasa zaten 15 senedir Melo bu işi, Melis. Melis Elba niye yapsın, ya da üstadlarım niye yapsın? Çünkü bir işe yaramayan bir şey olsa, yani bu karton kutu toplamak, yani şey eve koli, karton koli almak gibi değil ki, markete gittin oradan istedin, o değil ki bu. Bu işi bir şekilde niye yapabiliyorsun? Mesela kağıt toplayanlar niye? Para kazanıyor. Aynı şey benim için de geçerli. Gibi. Geri dönüşüm. Neyse hadi uzatmıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz, artık neyse, acele karar vermeden mutlaka bir uzmandan lütfen tavsiye alın. Dökümler ayrıntılı olarak incelensin. Bazen ne olur, çakışmalar olabiliyor. Siz fark etmiyorsunuz. 3 gün eksik borçlanma yapıyorsunuz. Bir müracaat ediyorsunuz. Emeklilik zamanı geldi diyelim. Onun sana size cevap gelmesi 6 ay falan. Ya yani maaş kaybı da olabiliyor. Bunları mutlaka kontrol ettirin. Maaşa etkisini hesaplayalım. Bir planlayalım. Çünkü amaç sadece emekli olmak değil. Mümkün olan en doğru zamanda ve en avantajlı ve minimum maliyetle, değil mi, emekli olmaktır. Çünkü kimse parayı buzdolabından almıyor, değil mi? Böyle kapağı açtınız, orada sodanın yanında işte 5 bin lira falan durmuyor, değil mi? Yani herkes çok yorularak emek emek para kazanıyor ve bir TL bile bizim için değerli. Herkesin çoluğu var, çocuğu var vesaire, yani onlara bile dönecek şekilde. Yani bu 2019'da değişen sistemle birlikte uzman desteği almadan yürüyeceğiniz bir yol sizi zarara sokar. Ben bunu net söylüyorum. Biliyorsunuz ben her şeyi dümdüz söylüyorum. Bana ihtiyacınız yok, şöyle yapın da derim ben gerekirse. Ki hep de yaptım bunu. Beni danışanlar da bilir. Az çok beni takip edenler de biliyor. En doğru planlamayı birlikte yaparız. Bana ihtiyacınız da olmayabilir. Ben size iki kelam ederim. Danışman, tabii ki danışman paramı alırım. Ama mesela işlem takibe zorlamam. İlla bana ver de işte şu kadar para vekalet demem. Çok basit bir iş. Bunu böyle böyle yapın arkadaşım derim, biter gider. Çünkü neden? Dediğim gibi emek çalmak. Yani herkes emek yapıyor. Ben emek çalmaktan çok korkarım ama buzdolabında birinin sütü vardı geçen gün. Onu arakladım, bilmiyorum artık kimindir. Senin sütün müydü? Daha ne kadar uzayabilirsin acaba o sütü içip? Bırak ben besleneyim azıcık. Kemiklerim beslensin. Şimdi bakayım. Mesajlarıma bakacağım şarkıdan önce. İsminiz galiba Meftun değil ama. Ay oğluşa bak. Oğluşuyla fotoğrafı var. Merhaba Melis Hanım, neşeniz daim olsun demiş. El sağlamış. Çok teşekkür ediyorum. Benden çok oğluşunuzun neşesi güzel olsun. Hayat hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Soner Beyciğim gelmiş. Merhaba. Soner Beyciğim, Soner yazmanıza gerek yok. Fotoğrafı değiştirmediğin sürece benim için Soner'siniz. Hoş geldin Melis Hanım. Bu seneki ne karneyi veriyorum. Cuma günü derse katıl... Ne? Hiç anlamadım ha. Ne, sosyal bilgilerin çok iyi sonuç... Sınıfta mı kaldım, geçtim mi anlamadım ki. Gerçi gerek yok, biz çamaşır suyuyla sayı değiştirmiş. Bir de sanki annem anlamayacak. Böyle acını silip böyle şey yapmaya çalışırsa içi beş falan.
Sanki anlamayacak. Çünkü benim geçtiğim yoldan bin kere geçti. İşte kafa o zaman öyle çalışmıyor. O yüzden sınıfta kalmadım ama takdiri de almadım be. Vermediler. Kopya takdir vermiyorlarmış Soner Bey. Ay. Bakayım, Deniz Çakıcı. Bir sorum olacak demiş. Pazartesi Cuma'ya kadar haftalık 45 saatimiz tamamlıyoruz. Senelik izne çıktığımızda cumartesileri dahil ediliyor mu? Bu uygulama doğru mudur? Şimdi şöyle, bu konuda yani uygulama bence doğru değil, şimdi kişisel olarak doğru değil tabii ki. Yani cumartesi eğer iş yeri çalışmıyorsa bunun dahil edilmesi normal değil. Ama iş yerleri genelde bunu dahil ediyorlar. Cumartesiler izinlere dahil ediliyor. Ama geçen hafta denk geldiğimi bilmiyorum. Bununla ilgili bir Yargıtay kararı oldu. Mahkeme şey dedi, yani cumartesiler dahil edilemez dedi. Ama Yargıtay kararı kanun çıkmadığı sürece sadece emsaldir. Yani örnek gibi düşünelim. İş yeri uygular uygulamaz. Bununla ilgili ekstra bir kanun çıkmadı. Ama daha sonra mesela alacaklarımız olduğu zaman dava açtığımızda işte bu Yargıtay kararını emsal olarak koyuyoruz. Ama bence çok yanlış bir uygulama. İK'lar ve iş yerleri için dahil olmak üzere. Yani neden benim izin günümü iznime garip kuraba ekliyorsun? Bence yanlış bir uygulama ama işte anladınız siz. Siz anladınız. Şimdi biliyorsunuz 3 Temmuz'da artık sayılı günler kaldı. Kulislerden kötü haberi vereyim mi, vermeyeyim mi? Ne yapayım bilemedim ya. Şöyle yapalım. 0505-171-66-56'ya kötü haber ver ya da iyi haber ver diye yazın. Orada size bir şarkı yollayayım ben.

0: Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Merhabalar, tekrar buradayım. Hemen şu mesajıma da bakacağım. Sabri Bey yazmış, İzmir'den merhaba demiş. Ay hakikaten İzmir'e de... Ay ne özledim ha İzmir'i. Gerçi İzmir'in içi değil de şöyle Çeşme'ye doğru. Buralarda çok kalabalık ama neyse. Merhaba, iyi haber ve bir kötü haber. Melis Hanım kademeli çıkar mı sizce yazmış. Ay içime dert oldu. Biliyorsunuz bu konuda sizden çok ben takip ediyorum. Neden? Ben de kademeyim çünkü. Yani şöyle, kademenin çıkması için her söylediğim seferde şu, maalesef emekliler artık siyasi olarak değerlendirildiği için erken seçim olursa ya da işte seçim zamanı, o zaman görüşmeleri konuşulur. Yani şu an mecliste var, konuşuluyor. Birçok teklif geliyor, özellikle emadder falan hani teklifleri koyuyorlar işte mecliste, yani bir bakılıyor ama aktif bir çalışma yok. Aktif bir çalışma başlasa bile, görüşme olsa bile gene bir buçuk seneden fazla olur, EYT gibi düşünün. O yüzden şu an kademeliyle ilgili ekstra bir şey ben beklemiyorum. Böyle bir günde de çıkacak bir şey değil bu arada. Çünkü neden? Tamam, SGK daha önce konuşmuştuk. Şeye geçiyor artık, yavaş yavaş kâra geçiyor ama gene de yeni bir kademeli ve erken emeklilik sistemi çıktığı zaman hazineden tekrar para almaya ve eksiye dönecek. Bunların hesaplanması gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden uzun bir süreci alacaktır. Şimdi emekli zamları için yani kulisten gelen şeyleri aktaracağım, biliyorsunuz. İyisi kötüsü her şeyi ben size aktarıyorum. 3 Temmuz itibariyle son 6 aylık enflasyon açıklanıyor. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi, memur maaşı alanlar, işte dolaylı alan, yetim aile alan, işte sosyal güvenlik çatısı altında ne alınıyorsa bunların maaşlarına tabii zam değil, enflasyon farkı. Çünkü zam dediğim zaman hemen biri çıkıyor böyle, enflasyon farkı, zam değil. Peki sosyal güvenlik uzmanları, teşekkürler. Tatlım, yani bunu sen 60-65 yaşına gelmiş ya da işte 80 yaşına gelmiş bir insana enflasyon farkı de bakayım, ne oluyor? Şey vardı, sosyal medyada elbet denk gelmişsinizdir. Kurban Bayramı'nda kardeşine kızıyor bir tane kadın, şey diyor. Sen diyor 80 yaşındaki adama veganlığı anlatıyorsun. Dua et seni jandarma almadı diye. Tam öyle bir şey geliyor aslında. Tamam, hani zaten bilen enflasyon farkının ne olduğunu biliyor. Ama ben gelip de karşıma 75 yaşındaki insana neyini anlatacağım? Zam işte, ona göre zam. Her şeye zam, ona da zam. Artık nereden anlamak istiyor iseniz. Şimdi Ankara'dan gelen son bilgiler için konuşuyorum, yani kulis. %18 civarı SSK Bağkur'a bekliyoruz. Huz bekleniyor. Memura da işte 15'e yakın. Asıl mesele refah payı olacak mı ya da seyyanen zam verilecek mi? Bu tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Kulislerde olumlu bir hava konuşuluyor. Bunu ben Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması ve Ocak ayındaki bir konuşmasından biraz hani kemer sıkma politikamız olmuştu ya, biraz herkes beklesin işte, hani Temmuz'da bir şeyler ya da en kötü Ocak başı gibi bir ekstralar bekliyoruz. Temmuz'da şeyden dolayı, aslında normalde ben bekliyordum Temmuz'da mesela %18 civarı çıkacak ya SSK Bağkur, aslında %20'ye yuvarlanmasını bekliyordum ama bu borsa ile ilgili bir sıkıntı oldu, biliyorsunuz bir ara çok düşüşe geçtik ve ülke olarak da tabii ki bizi etkiliyor. Yani bu sadece sizin cebinizdeki 50 lira, 5 lira, 10 lira, 100 milyon falan değil. Devletin de ve şeyin içinde olduğu bir hazine ile alakalı bir borsa sistemi. Burada yaşanan sıkıntı ve acil toplantı sonrası Temmuz yerine bence ocağa kayacak gibi ve enflasyon farkı neyse birebir sadece uygulanacak. Ve üstünü beklemiyorum. Normalde bekliyordum. Yani %20'ye yuvarlanması, memurla ya da işte memurda yukarı çekilmesi, hatta asgari ücret için görüşmeler. Ama bu borsa meselesi yüzünden, çünkü ciddi bir zarar var. Bu zararı 10'a çekmek için, yani ülkenin komple zararını %70'den %10'a çekmek için bir çalışmalar yapılıyor. Bu da sanıyorum buraya dönecek gibi görünüyor. O yüzden hani %18 çıkarsa refah, çok özür dilerim, refah payı değil şey, hoppa tutu şey, ne o, disleksi tuttu, ne bu, zam değil, öbürü ne, enflasyon farkı, heh. Sen güncelle, kendini güncelle orada. Güncelleme diyor. Enflasyon farkı %18'e yakın işte, memur için de o şekilde olacak. Yani altını çizmek istediğim tek şey, tabii bu bir lütuf değil. Bunu biliyorsun zaten, her 6 ayda olan bir şey. Yani kanundan doğan bir hak. Emekli maaşları sadece gerçekleşen enflasyon kadar güncelleniyor. Okey, ama marketteki fiyatlar öyle değil. Yani şimdi sıkıntı şurada. Ve kiralar, faturalar, birçok enflasyon grip bir durumda. Mesela şimdi biraz önce buraya girmeden önce de konuştuk. Şimdi Yeşilköy tarafında çarşamba pazarı diye bir şey vardır. Ve otobüsle falan gelirler. Yani turistleri otobüsle getirirler bu arada. Hani valizlerle falan alışveriş yaparlar. Yani bizim eskiden sistemimiz şuydu. Hani doğum büyü oralı olunca işte pazara gidilirdi. Yani ne? İşte semizot mu alınıyor? Semizotu, işte bamyası, onu hiç sevmem. Allah günah yazmasın. İşte patlıcanı, kaba, hepsi bunlar pazardan alınmak için o amaçla her hafta bir kere gidilirdi. Şimdi semizotu zor buluyorsunuz. Sadece turistlere yönelik kıyafetler. Ne oluyor? Gıda yok. Gıda sadece marketin belirlediği fiyat. Serbest şey, yani pazarda uygulayacağı adam belki Salihli'den getirmiş. Diğeri Aydın'dan getirmiş. Biri 5 lira koyuyor, biri 3 lira. Şimdi hepsi aynı şeyi koymuş. Alırsan al, almazsan gibi bir durum olmuş. Şimdi bunlar tabii cebimize bu şekilde yansıdığı için enflasyon farkının %18'i aslında bizim %80 gibi bir şey yansıyor. Yani bence öyle. İşte diyorum ya, hani geçen hafta güldüm ya ona. Fakirleri fakir anlatıyor. Kendi fakirliğimi size anlatıyorum. Sizin gönlünüz zengin ya. Sizin gönlünüz zengin. Şimdi bir diğer önemli konu, en düşük emekli aylığı meselemiz var. Biliyorsunuz, daha önce de söyledim, tekrarlayacağım bunu. En düşük emekli aylığı enflasyon farkına göre yükselmez. Bunu buraya bağlamadılar. Bu neye göre yükselir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla birlikte bir rakam belirlenir. Genelde enflasyon farkı kadar belirlenir. Ama mesela şöyle bir şey oldu diyelim. Şimdi örnek veriyorum. SSK %18 bir ama zam oldu. Uğraşamayacağım şimdi enflasyon farkı. Zam oldu diyelim %18. Tamam mı? Bunu isterse, bak dur bakayım, hatta dur hesaplayacağım. Bu kim? Kayıp biri varmış, dur. Bakacağım ama önce şunu hesaplayacağım. Şimdi 20 bin lira en düşük emekli aylığı diyelim, tamam mı? %18 diyelim. 3600 artı 20 bin. Şimdi isterse Sayın Cumhurbaşkanı 23600 de yapabilir. İsterse 30 bin de yapabilir. Bu enflasyon farkına bağlı bir şey değil. Yani onu net söyleyeyim size. Genelde enflasyon oranında olur. Yani çıkan işte 23.600 ya da 24.000 olur ya da 23.000 olur. Ama isterse Cumhurbaşkanı çıkıp bunu 30'da yapabilir. Şimdi bunu tabii beklediği zaman zannetmiyorum enflasyon oranında olacaktır. Ya da bu kök maaştan bir kurtulmak için aslında bir çalışmalar var. İşte öbürünün öyle, öbürünün öyle falan derken, yani asgari de ödeyen hemen hemen aynı maaşı alıyor. İşte asgarinin 3 katını ödeyen de hemen hemen aynı maaşı alıyor ya. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyordu ama tabloyu bakayım göreceğiz. Şimdi 3 Temmuz günü biraz kapalı bir kuliste yürüyor. Yani kesin rakamları biz 3'ü gibi değil, 3'ünü de almış olacağız. Bakayım. Sabri Bey tekrar yazmış. Asgari ücrete diyor güncelleme olur mu? Ben zannetmiyorum. Yani vardı dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi. Yani böyle bir konuşma, sohbet ve bir düzenleme aslında vardı. Ama emekli maaşları gibi işte bu borsa meselesi bir anda aşağı inince ve sanıyorum Londra'dayken Sayın Ekonomi Bakanı bir böyle soğuk bir rüzgar esince sistemi toparlayabilmek için bence hiçbir şey ellemeyecekler diye düşünüyorum. Ay, siz ne düşünüyorsunuz mesela? Olsun mu olmasın mı? Ya şöyle, insan şöyle düşünüyor. Ne denir ona? Mesela Tabii ki daha fazla hani para tabii ki cebimize girsin isteriz, hem asgari ücret için hem emekli maaşı için, ama şimdi daha söylentisi bile her şeyi yükseltmedi mi? Yükseltti bence. Ben anlamadım yani, her şey korkunç bir yerde. İlaç bile yani, bakın şeyi geçiyorum ya, lüks gıdadan geçtim, dışarıda yemeği geçtim, hepsini geçtim. İlaç bile inanılmaz yani, bir tane mide ilacı ya, L ile başlayan böyle L, 250 lira ya. Tam yazdırabiliyoruz, okey, bakın okey, ama sağlık ocağına gittiniz yazdırdınız, ama mesela o ay bir sıkıntınız oldu ve mide probleminiz çoktu, fazladan tükettiniz diyelim, o ay bitene kadar bir daha yazdıramıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, cebinizden alıyorsunuz. Evet, evet yani affedersiniz ama yani bal tarçın, ama bal da pahalı işte. Aslına bakarsınız yani, ilaçları geçtim, hadi süt içelim, süt olmuş 60-70 lira. Bal zaten korkunç bir noktada, doğru düzgün bir şey almaya çalışırsanız. Tarçını bilmiyorum, onu kiloyla satıyorlar, onu bilmiyorum ben. Çok kullanmıyorum, bilen varsa söylesin. Kimlerin tarçını mesela meşhur? Yazacağım, dur. Çok merak ettim, çok gereksiz, bugün gereksiz bilgilerle sizi yoracağım. Öyle bir şey var mı ya, nerenin tarçını? Dur bakayım. Nerenin tarçını meşhur? Hiç hayatımda da böyle saçma bir şey duymadım. İşte zekan bu kadar, ne yapacaksınız? Aa, şaka gibi. Sri Lanka. Aa, tövbe tövbe. En kaliteli tarçın ve ana vatanı Sri Lanka'ymış. Gerçek tarçın olarak da bilinirmiş. Seylan tarçını. Cinnamon verim. Of, çok severim cinnamon roll bu arada. Seylan tarçını ince katmanlı yapısı, tatlımsı aroması ve açık rengi. Yani onu biraz geç. Sütlaca döküyoruz biz. Yani Sri Lanka ve Endonezya. Ben çok üzüldüm. Malatya falandır böyle, yok. Karadeniz'de olabilir. Sütlacın üstünde. Üff. Ne güzel olur ha. Of, manda üstünden böyle. Of. Ya ben sütlaç diyorum, bu aşure diyor ya. Ne yapacaksın? Gelinlik kız mısın sen? Tövbe tövbe. Konuştum hemen. Sen evlendin canım benim. Sen güle güle. Hadi hadi. Hadi canım hadi. Sen sıranı sağladın canım. Bize bırak. Yapacak yeni gelinimiz İknur. İknur yeni gelin olduğu için Allah mutluluk versin. Aşure yapacakmış. O aşureyi asla göremeyeceğimize o kadar eminim ki. Sadece kocası için böyle küçük bir kase yapacağına o kadar eminim ki. Kazanı kaynatacağını zannediyor ama. İki kuru fasulye, bir tane buğdaya. Çok iyi yaptım falan deyip kayınvalidesine götürüp nasıl yaptım deyip. Yazık. Yeni gelin sunumu yaptın mı hiç? Yapmış yapmış. Yok yok falan yapıyor ama yapmış, net yapmış, bak net. Kesin. Çayın yanına yenilebilir çiçek koydun mu? Yenilebilir menekşe. Ulan çiçek de yenilmez diyeceğim ama şeyler var ya, aslan ağzı derler, ben onları yerim ya. İçinden böyle balda çıkar ya. O kadar tuhaf bakıyorlar ki bana şu anda. İnşallah kovmazlar beni burada. Yani şey, jandarma eşliğinde, hani polis falan da değil, jandarma eşliğinde çıkarılacağım. Çünkü ancak Anadolu'ya sürmeleri lazım beni. O kadar saçmalayabildiğim için. Ya şuna girmek istiyorum aslında, şu izinlere de. Girsem mi girmesem mi, neyse şuna gireyim. Bakayım var değil mi, dakika. Bak arkamdan konuşuyorsunuz orada. Bak duyuyorum ha. Şşt. Karnım aç, yapma şunu. Yedin orada. Benim börek getirecek şeyim vardı ya. Teyzem vardı, getirmedi ya. Aslında ben Ankara'da gittim ha. Bakayım. Bak. Bak ekonomiye bak. Bak ilk nöre, bu devirde yeni gelin olmak zor. Sunumluk çiçekler almayız diyor. Pahalı diyor. Bak nasıl ekonomi yapıyor, gördün mü? Onları biriktiriyor altınları, her şeyi saklıyor. Sunumluk çiçekleri de kurutuyordur bu. Şey yapacaktır sonra. Böyle kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Ya bunu gönderin ne olur. İki menü öğrensin ya. Kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Gülleri reçel yapıyordur bak. Hiç şüphem yok. Eşi getirip ilk buna böyle gül falan veriyordur. Böyle at aşkım falan deyip. Yemin ediyorum reçel yapmıyorsa... Ben de deliyim diyeceğim ama. dur bana sataşmışlar. Bakayım. 13 ismi de yok beyefendi. İsminizi de söyleyin. Bu nasıl bir yayın? Nasıl bir yayın bu? Melis Elmen'in saçma sapan yorumları, ses efektlerimi dinleyeceğiz. Dalga geçer gibi konuşma tarzını bırakıp düzgünce anlatır mısın Melis Elmen? İşte doğuştan bir sorunum var benim. Neden her yarında garip şekilde anlatım yapıyorsun? Ya. Dur. Ya. Vay. Öyle yazmış. Garip garip sesler çıkartıyorsun. Olur. Bu nasıl bir üslup? Bir de paylaşılıyor sosyal medyada falan. Konuşma tarzını eleştirip rahatsız olduğunu belirtmiş. Saygılarımı ve kalben sevgilerimi ve de wait diye sosyal güvenlikten sadece 5500'ün onunu mu anlatmamı isterdiniz? Bunu mu istiyorsunuz? Olur, o da olur. Onları yaptım zaten. Ama artık onlar sıkıcı ya hani. Ben buyum. Sizi de çok seviyorum. Herkesi tek tek seviyorum ve eleştiriyi kalbimin içine de alıyorum. Hepsini kaldırırım. Sevgimi de size yolluyorum. Melis Elmen bu. Maalesef ben siz neyseniz ben de oyum. Ve sizleri çok seviyorum. Şimdi bazı işletmeler için vay.
3: Hazır mısınız? Zaman daralıyor.
2: Allah aşkına izinlerden bahsedin Melis Hanım demiş Sayın 13. Yok Mustafa Kemal. Aa ismi de oldu. Mustafa Kemal Beyciğim biz de sizi seviyoruz. Önceleri daha bir üslubunuz güzeldi. Hayır değildi, sorun orada. Annem bazen soruyor diyor, ben seni acaba düşürdüm de beyin şeyi mi geçirdin diyor. Yapmayın kurban olduklarım. Ben size yasayı okusam ne olur, okumasam bana bakma Ergen uza. Yasayı okusam size ne olur, okumasam ne olur. Kurban olduklarım. Şimdi ben size burada otursam, açsam önüme 5510'un 3. maddesinin 4. geçici işi. Hoşunuza gidecek mi? Gitmeyecek. O yüzden önce kalben sevgi, sonra bazı işletmeler için zaman daralıyor. Son günlerde işletmeler yakında yeni bir düzenleme çıkıyor. Şimdi işletmeleri sayacağım. 1 Temmuz itibariyle aslında gerçekleşecek. Özellikle e-fatura ve e-arşiv sistemine zorunlu olarak artık dönmesi gereken mükellefler için son süre 1 Temmuz. Şimdi yapılan açıklamaya göre şu şekilde geliyor sistem. 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmeleri gerekiyor. Keza genelde bunu biliyorlardır. Mali müşavir ya da muhasebeciyle herkes bir şekilde çalışıyor. Ama ben bunu bir detaylandırayım çünkü az kaldı süre. Eğer bu kapsama girdiğiniz halde hala kağıt fatura düzenlemeye devam ediyorsanız ki zannetmiyorum ama bazen yapanlar var. Yani hani böyle olur ya, mesela şirketi kurmuş, emek emek yapmış, tamam mı? O sanayi kurmuş yani. Ama işte amcam hala eliyle hani şey yapıyor. Ben diyor anlamıyorum e-faturada. Şimdi bu zorunlu hale geldi. Usulsüzlük cezaları başlayacak. Tabii bir süre gene işte 1 Temmuz zorunlu ama hani bir uyarıyla herhalde şey yapılacaklar. Ama gene de yıllık üst sınırın 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkılabileceği de aslında ifade ediliyor. Yani cezaların tabii, yani bu biz her zamanlı fakirler için değil bu 17 milyonlar. Ha biliyorum ya, Mustafa Kemal Bey, o Mustafa Kemal Bey açıldı ya. Önce bana kızdı. Baktı bu deliyle uğraşmıyor. Sopasını indirdi. NATO zirvesi evet 7-8 Temmuz galiba Ankara'da. Birçok yol kapalı olacak. Benim kendi halamın şey oğlu Ankara'da yaşıyor. Halam da biraz rahatsız. Şey gelin de ameliyat olmuştu. Ben oradan geldim zaten, geçen hafta söylemiştim. Dönerken işte yani bir dahaki hafta alıp halamı getirmek istiyorum ama işte bu NATO şeyini ben de öğrendim. 7-8 Temmuz galiba, her yer kapalı olunca tabii trenle gitmek biliyorsunuz çok rahat oluyor ama gidemeyeceğim herhalde. Ya ilerisine ya gerisine alacağım, bakacağız artık. İnşallah bizim faydamıza da bir şeyler olur. Çünkü Mustafa Kemal Bey attığı gibi Türk ve bayrak. Biz buradayız. Şimdi tekrar dönüyorum ciro kısmına. Şimdi birçok işletme sahibi ben bu kapsama giriyor muyum diye aslında soracaktır muhtemelen. Sadece ciroya bakılmıyor. Düzenleme kapsamında çok sayıda sektör var. Yani ciro dışında bir de sektörel olarak zorunluluklar başlıyor. Akaryakıt şirketlerinden e-ticaret işletmeleri, işte internet reklamı yapan firmalar, biliyorsunuz bu influencer şeyinden, zımbırtısından şeylere üye olmak zorundalar falan. Onlar SGK ile sözleşmeli hastaneler, gayrimenkul, buraya bir virgül koyuyorum, biliyorsunuz ki 30 milyonun üstünde satış yapan emlakçılar avukat tutmak zorunda. Bu da yeni çıktı. Bu benim işime yarar. Vurdum be parayı gene. Yani neden böyle bir şey koyuldu bilmiyorum ama avukat tuttuğun zaman bir belli bir miktar para verilmesi gerekiyor. Neyse, beni tutarsınız, seversiniz, aranızda anlaşırız. Bir böreğe talip şey olabilir mi? Bir şey diyeceğim, aranızda boşnak var mı ya? Boşnak böreği çok severim. Bir boşnak böreğine ruhumu satabilirim. Evet, yani son olarak ya gidin be. Son olarak yani işletmeler 1 Temmuz itibariyle tamamen, zaten mali müşavirinizle ya da şeyle görüşün ve ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Gitmeyeyim mi? Niye böyle yapıyorsun o zaman? Aranızda boşnak var mı deyip yayını kes hareketi yapan. Hadi börek açmazsan şurada şimdi, hadi hadi. Bu ne? Yani boşnak böyle yaparsın, parmağını kaldırırsın ya da böyle yaparsın. Yayını kes hareketi nedir arkadaşım? Neyi göreceğim? Seni ne yapayım ben? Benim tatlış insan diyeyim, vay oyda yazıyorlar bana. Ya bırak ya. Zaten açım. Valla geliyor elim ters hazıra. Ya kızacaksınız gene ama. İşte bunlar böyle ya. Hiçbir börek getireyim yok. Ama ben boşnağım diye debeleniyorlar orada. Hani? Hani börek? Hani boşnak böreği? Hani patatesi? Hani pırasalısı? Hani? Yok. Kimmiş bu? Beni alacak mısınız yayından? Yelemez dedi. Beni yayından alın. Boş muhabbet yapıyormuşum. Alsanız beni yayından. Ya çok tatlısınız, yerim size. Boş muhabbet yapmıyorum. Konuyu anlatmaya çalışıyorum. Arada da sohbet ediyoruz birlikte. Çok tatlısınız. Şimdi 1 Temmuz'da bu sistem bitiyor. Yoğunluk olacak ve eğer bunu toparlamazsanız bir şey gelecek. İdari para cezaları başlayacak. Bölge Adliye Mahkemesi de ile ilgili bir şey paylaşacağım ama beni yayından alacak mısınız? Öyle rica etmişler. Almayacaklarmış. Çok özür dilerim. Çok tatlısınız ama beni almayacaklarmış. Özür dilerim. Kalben ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, kim varsa yanınızda, kocaman kalp attım size. Ama almadılar beni yayından, ne yapayım? Şimdi size bir Yargıtay Adliye Mahkemesi'nin, daha doğrusu işçinin uzaktan çalışmasıyla alakalı bir karardan bahsedeceğim. Aslında pandemi zamanında bunu çok tartıştık, biliyorsunuz. Çok bir boş bir muhabbetim olacak ama şimdi işçi uzaktan çalıştığı zaman, şimdi bunun hazırlığı yapılıyor bu arada. Yeni bir mevzuat çıkacak. Yani uzaktan çalışmayla alakalı, örnek veriyorum. Bir birey evden işte 5 gün çalışıp 2 günde şirkete gidiyor ya da işte 2 gün şirkete gidiyor, 5 gün evden çalışıyor ya, işte ne oluyor, evde fazla vakit geçirdiği için ister istemez işte ne bileyim internet, elektrik, tuvalet kağıdı bile ekstra, hatta su bile ekstra harcanıyor, biliyorsunuz. Buna ilgili hazırlık devam ediyor, henüz hazırlanmadı ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne bir dava açılıyor. Şöyle, işçi uzaktan çalışma sistemiyle evinden çalışıyor diyelim, yani iş görme edimini iş yerinde değil kendi evinde yapıyor. Evden çalışma. Yani bildiğimiz gibi boş boş muhabbetler. Şimdi işçi 12 Ağustos'ta mesela diyor ki ben diyor iş sözleşmemi diyor feshediyorum. Çünkü diyor ben diyor evden çalışıyorum ve bana ekstra maliyeti oluyor. Ben bunu kendime göre ayarlamıştım diye bir dava tarzı bir şey açılıyor. Yani ödeme için diyor ki işte mahkeme fesih tarihinden itibaren, yani öncesi için söylüyorum, şey yapın diyor, işte hani elektrik faturamı, internet faturamı ödesinler. Ben normalde internetimi, işte örnek veriyorum, bakın örnek veriyorum, boş boş konuşsam da örnek de verebiliyorum. 5 GB'lık internet normalde evde kullanıyorum diyelim. Ama iş için evde çalıştığım için o 5 GB yetmeyince 15 GB'a ne oluyor? 2,5 katı belki para ödüyorum. Bunların talebini yapıyor bir nasıl söyleyeyim, evden çalışan işçimiz ve diyor ki elektrik, internet, ısınma, eve koyduğum bilgisayarın elektriği, artı onu rahat oturabilmek ve çalışabilmek için masa, sandalye giderleri gibi gibi baş istekler işte. Ve bunları talep ediyor. Burada en önemli konu tabii elektrik faturasına dönüyor. Çünkü biliyorsunuz artık bayağı geliyor. Yani kettle'ı insan yakmaya üşeniyor. Yani cezveye yapıp ısıtacağız yakında sütümüzü, suyumuzu. Ay, Erhan Tunçay Bey hem kalp atmış hem Melis Elmen'miş. Cansınız. Baş baş konuşuyorum ama seviyorsunuz beni. Hadi iyisiniz. Mahkeme bu noktada uzaktan çalışmayı ilişkin düzenlemeleri ve giderlerin karşı tarafın karşılamasını ve pandemi zamanındaki internet, ısınma, yemek ve mesai için artı bir ödeme vermesiyle ilgili bir karar vermiş. Yani ileriye dönüp bununla ilgili davalara emsal olabilir. Bak, arkamdan müzik çalıyorlar ve beni yolluyorlar, biliyorsunuz değil mi? Ne yapalım, bugün de baş baş konuştuk be. Sizi çok seviyorum. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.

0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye'nin yardım eli Venezuela'da. AK Parti sözcüsü Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. İstanbul'da Taksim metro istasyonu bugün hizmet veremeyecek. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasayla ilgili konuştu. Cezanın ortadan kalkmayacağını, af algısı oluşmayacağını kaydetti.
2: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihaya bütün herkesi kapsayacak, yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Silahlar bırakılsın, diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder, ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacak. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir. Dolayısıyla büyük çoğunluğu bitirilmiş, üzerinde prensiplerde anlaşılmış olan bir sürecin süratle tamamlanmasının Türkiye'nin hayrına olduğunu düşünüyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Sapanca kampında konuştu dün. Terörsüz Türkiye'nin bölge için önemine dikkat çekti.
3: Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütünün gündemden kaldırmış olacak. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi meclis başkanlığına yazı gönderdi. Özgür Özel'in grup başkanlığı görevinin sonlandırıldığı ve koltuğa Faik Öztrak'ın atandığı iletildi. Şimdi gözler gelecek yanıtta. Göç İdaresi Başkanlığı 2016 yılından bugüne kadar gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısını 1.440.123 olarak açıkladı. Tamer Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçlarından resmen soruşturma başlatıldı ve hakkında gözaltı kararı verildi. 2500 LGBT'li Türkiye'ye geleceği duyurulan kruvaziyer gemisine geçit verilmedi. İstanbul Valiliği organizasyonun İstanbul ayağını yöneten Tek Yön kulübünde kapattı. Taksim metro istasyonuyla Taksim Kabataş feniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıkları da toplantı ve yürüyüş dahil çeşitli etkinlikleri geçici süreyle yasakladı. İstanbul Bakırköy'de taş iskele yanında sahile bağlanan bir dere yatağında binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu. Ekipler bölgeyi şeritle kapattı, sudan numune alındı. Karadeniz'de rip akıntısı tehlikesi sürüyor. Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaeli ilçelerinde olumsuz deniz durumu sebebiyle denize girişler yasaklandı. Tekirdağ, Sarayla, Kırklareli'nin Vize ilçelerinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle ön cama monte edilen telefon tutucuları ve araç kameraları yasal güvenceye kavuştu. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlarda serbest bırakıldı. Venezuela'da yaşanan iki büyük depremin ardından can kaybı 1430'a, yaralı sayısı 3238'e yükseldi. Arama çalışmaları sürerken enkazdan bir anne ve 9 aylık bebeği canlı olarak çıkarıldı. Türkiye'den iki askeri nakli uçağıyla yola çıkan arama kurtarma ekipleri de Venezuela'ya ulaştı. Ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Avrupa'yı sıcaklar esir almış durumda. Avrupa genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aştı. Almanya'da demir yollarındaki bozulma riski ve tren raylarının erimesi sebebiyle de tren seferleri iptal oldu. İtalya ve Almanya'da termometrelerin 40 dereceye yaklaşmasıyla sokaklardaki trafik ışıkları eridi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Avrupa Birliği'nin Belçika'daki merkezinde kıdemsiz çalışanların bulunduğu kattaki klimalar aşırı yüklenme gerekçesiyle kapatıldı. Üst düzey yetkililerin bulunduğu üst katlarda ise klimalar çalıştırılmaya devam ediliyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını duyurdu.
4: Hava durumu.
1: Bugün Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Van ve Hakkari'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara az bulutlu 29, İstanbul rüzgarlı 30, Bursa ve Balıkesir 32, İzmir sıcak 37 derece, Antalya 38, Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Kayseri az bulutlu 29, Elazığ 31, Gaziantep ise sıcak 35 derece olacak. Haberleri aktardık, yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Haber bu frekansta. Fox Seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Bunu biliyor muydunuz? Vecihi Hürkuş, kendisinin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli uçağı olan Vecihi K6 ile ilk uçuşunu 28 Ocak 1925'te İzmir'de gerçekleştirdi. İmalatında Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlardan kalan havacılık ekipmanlarının da kullanıldığı Vecihi K6'nın gövdesi, kanatları, dümenleri ve diğer bütün kısımları yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle Dünya Kupası'na gruptan çıkma şansını kaybetti. Büyük umutlarla girilen 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığıyla sonuçlanırken teknik direktör Montella ve oyun anlayışı ise tepki çekti. BTV isimli YouTube kanalında maçı değerlendiren gazeteci Gökhan Dinç'in milli takımın organizasyonu yaptığı tepkili açıklamaları dünyada viral hale geldi. Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programının konu olan Gökhan Dinç canlı yayında yaşadıklarını anlattı.
2: Önce o bir yorumun Türkçe halini bir dinleyelim mi?
3: Stopere, stoper diğer stopere, bu stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sağ beke, sağ bek sağ öne, sağ ön sağ öne. Lan böyle top oynanır mı? Lan böyle 630 değil, 830 tane yapsan ne olacak? Ne yapacaksın lan burada topu? Ne yapacaksın burada yaptığın pasla?
4: Abi maç biter bitmezdi.
2: Ha anında. O evet, evet, bütün öfke, biter, bütün o kızgınlıkla, bütün adrenalin yükselmişken.
4: Aynen abi, şöyle aslında bunu hızlı okuyunca bu hale geliyor. Aslında hani yani normal oynattığınızda da çok farklı bir anlam çıkmıyor ama hızlı oynattığınızda daha da böyle bir farklı moda geçiyor. Yani ben zaten dil yani normalde seninle sohbet ederken neysem yayında da uyum aslında. Yani neysem oyum, ne düşünüyorsam onu da söyleyebiliyorum. Ben o reaksiyonu zaten mesela seninle beraber maç seyretsek de aynısını yapardım. Yani
2: seyretmişliğimiz de vardır daha önce de.
4: Seyretmişliğimiz var tabii. Abi şöyle, yani ben neysem olduğum için dolayısıyla hani ben o reaksiyonu insanlar ne der? İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu ne düşünür? Hakan Çalhanoğlu ki telefonda milyon kez konuştuğum insanlardan bir tane, birçok oyuncu var. Hakan da birçok kez konuştuğum oyunculardan bir tanesi. O ne der, ötekisi ne der, işte Montella ne düşünür diye düşünen ve çalışan bir gazeteci değilim. Yani 30 yıldır yayın bitti, abi farkında mısın falan diye o sırada yayın sırasında korkunç mesajlar geldi. Abi ben ne yap, ne demeye çalışıyor bu insanlar, ne oldu acaba falan derken Uygun acaba yanlış bir şey mi yaptık abi? Çalışma arkadaşlarım şey diyor ya, 1 milyarın üzerinde görüntülenme almış dünya genelinde. Halit Ergenç'ten daha fazla tanınan Güney Amerika'da bir Türk'ümüz daha var. Yani insandan tutun da.
2: Şu birkaç tane dile çevrildi ya, onları peş peşe bir dinleyelim mi beraber?
3: Stopere, stoper diğer stopere, bu stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan'a, Hakan'a, stoparo, stopaga, Hakan'a, Hakan'a, stoparo. Siz konstantes kon Hakan, y vuelta a empezar. Hal hada la'ib, hatta lau zadil vakt, lan yatagay. Ne yapacaksın lan burada topu?
2: Gökhan. Abi, hepsini anladım abi. Ama olacak iş değil. Ben bu kadar dili bilmiyorum. Zaten başka bir dildi bildiğim de

0: şey yapmak lazım. Hani bunu evet izledik, güldük, eğlendik. Arapçasını dinledik. Korece, yani gerçek Flemenkçesini falan dinledim abi ben. Birisi şey yazmış abi, ben adamın dediklerinden tek kelime anlamıyorum ama kalem her şeyi anlatıyor diyor.
1: Yani bilirsin, sen şu anda yorum yapanlar içerisinde gazeteciliği en eski olan, spor muhabirliği olan, spor yöneticiliği olan, belki de gazetecilik temeli olan en de birkaç kişiden birisin. Bir de o kağıtta ne vardı, şey mi vardı, taktik mi yapsın, ne?
0: Attığın evet, işte sağ bek sol beke veriyor ya.
1: Onu ha, onları mı oraya çizmiştin?
0: Tabii tabii, sağ bek sol beke veriyor, sağ bek stopere veriyor, stoper sağ beke veriyor, sağ bek sağ öne veriyor, sağ ön Hakan'a veriyor, Hakan stopere veriyor, stoper sol beke veriyor falan.
1: Ha böyle daha iyiymiş ya, hızlandırmadan.
0: Evet abi, evet, hızlandırmadan daha iyi. Aslında hızlı söylüyorum zaten, yani zaten tempolu söylüyorum, o yüzden belki de viral olmuş olabilir.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, milli takımın Paraguay mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamanın dünya genelinde viral olmasını canlı yayında anlattı. Milli takımın oyun anlayışını ve taktik düzenini YouTube'da yapılan bir programda eleştiren Gökhan Dinç'in siniri saatler içerisinde bütün dünyanın gündemine oturdu. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlatan Gökhan Dinç, "Maç biter bitmez yaptığım yorumdu. Hızlandırılınca daha komik hale geldi ama normalinde de çok farklı bir anlam çıkmıyor," dedi. Dünyanın farklı ülkelerinden röportaj taleplerinin geldiğini söyleyen Dinç, 1 milyarın üzerinde görüntüleme aldığını söyledi. "İran'dan bile röportaj talebi geldi. Bundan sonra nereye gideceğini ben de bilmiyorum," diye konuştu. Videoda yaptığı davranışların doğal olduğu için dünyaca viral olduğunu söyleyen Gökhan Dinç, "İbrahim Hacı Osmanoğlu, Montella ya da Hakan Çalhanoğlu ne düşünür diye konuşan bir gazeteci değilim. Maçı arkadaşlarla izlesem de aynı tepkiyi verirdim," ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı kapatıldı. Venezuela çarşamba sabahı peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Yüzlerce kişi de kayıp durumda. Yaracuğu eyaletine bağlı Yumara kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldi. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Radyo Sputnik'e konuşan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremi yorumladı. Ersoy şöyle konuştu. Venezuela, Türkiye gibi deprem üreten çok sayıda fay zonuna sahip bir ülke. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu diyen Profesör Doktor Ersoy, depremlerin sığ olması nedeniyle ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar, deprem enerjisi yüzeyde şiddetini kaybetmeden yayıldığı için deprem dalgaları daha yıkıcı olur ifadelerini kullandı. Ersoy şöyle devam etti.
2: Venezuela'da Türkiye gibi bir deprem ülkesi, tabii ki bu depremleri üreten pek çok fay zonuna da sahip. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu. Bir tanesi Bocona fay zonu denilen bir zon. Devamında aynı hat üzerinde San Bernardino fay üzerinde de bir başka deprem meydana geldi. Bir tanesi 7,5 büyüklüğünde, bir tanesi 7,2 büyüklüğündeki depremlerdi bunlar. Depremlerin sığ olması nedeniyle de, ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar. Deprem enerjisinin yüzeyde şiddetini kaybetmeden, sönümlenmeden yayıldığı için deprem dalgaları. Nitekim böyle bir iki peş peşe gelen depremlerden sonra büyük bir yıkım beklenebilir. İlerleyen saatler içerisinde de bilgiler değişiyor zaten. Venezuela nasıl bir deprem ülkesi onu söyleyelim. Venezuela geçmişte de büyük depremler yaşamış bir ülke. 1812 yılında yine bu Bocona fay zonu üzerinde bir deprem meydana gelmişti. O 7'nin üzerinde bir depremdi. Ama bu fay zonunun bir özelliğini söyleyeyim. Maksimum 8'e varan, ki 8'e erişmeyen depremler üretir. Aynı bizim Kuzey Anadolu fayına çok benzerlik gösterir. Deprem büyüklükleri ve tekrarlanmaları açısından. 1812'de büyük bir depremin ardından son deprem de San Bernardino fay üzerinde 1967 depremi olmuştu. Bu da Caracas depremi olarak ifade edilir.
1: 1967'de bu kadar gökdelen yokken bugün büyük şehirlerde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi çok sayıda yüksek yapı bulunuyor. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini mevcut deprem test etmiş oldu diye konuşan deprem bilimci Ersoy şunları söyledi.
2: 1967 Caracas depreminden sonra deprem yönetmeliği değişti Venezuela'nın. Deprem yönetmeliği değişti ama Venezuela'da gerek ekonomik koşullar gerekse denetimsizlik nedeniyle o tarihten bu yana yapı stoklarında zafiyetler var. Yani 1967'de bu kadar gökdelen yokken şimdi artık büyük şehirlerde bildiğiniz gibi Türkiye gibi büyük yapılar var. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini bu deprem test etmiş oldu. Şimdi tabii televizyondaki görüntülere baktığımızda da yine burada büyük yapıların yıkıldığını görüyoruz. Bu da yüksek yapılsa bile, ki onların daha yüksek mühendislik görmesi alması gerekir, almadığını görüyoruz. Bunların yıkılması bu anlama geliyor. Tabii bu ders alınacak bir durum. Hatırlarsanız Venezuela bize 50 kişilik bir yardım ekibi göndermişti 2023 depremlerinde. Biz de aynı şekilde buna karşılık değil ama bizim zaten otomatik refleksimiz AFAD, UMKE ve Kızılay aracılığıyla biz de onlara yardım gönderiyoruz. Bu arada tabii Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşlar da var. Bunlar için de Türk Büyükelçiliği duyurular yaptı. İşte şu bölgelerde toplanın. Çünkü uçak seferleri iptal edildi. Simon Havalimanı'ndaki hasarlar nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Şimdilik bekliyorlar. Eğer bir transfer olacaklarsa Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye. Gördüğünüz gibi bu sonuçlar bizdeki gibi yıkımlar yaratan depremler. Çünkü gerçekten diri fay zonlarına sahip. Ama tedbir alınmadığı zaman sonuçların nasıl olduğu görülüyor. Eğer aynı deprem Japonya'da olsaydı, ki orada bu depremlerden 30 kat daha büyük enerjiye sahip depremler olabilmesine rağmen bu tür can kayıpları ve yapı hasarları beklenmezdi. Bu da işte depremin şakası olmadığını, yönetmeliklere harfiyen uyup denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. Umarım fazlaca can kaybı yoktur ama bir tehlike de şu olabilir. Sen Bernardino fayı Kuzey Amerika'nın en kuzeyinde denizin içerisinde devam ediyor. Buradaki geçmiş depremler nedeniyle buranın enerjisi tükenmiş değil. Yani bu iki depremden sonra denizin içerisinde yeni bir deprem olması sürpriz olmaz. Aynı zamanda tsunami de yaratabilir. Çünkü hem deprem hem denizaltı heyelanları nedeniyle bu tür tsunamilerin olabildiğini tarihsel kayıtlardan biliyoruz. Ayrıca yaşayacakları şu durumda var. Bu iki depremin en az bir yıl da üstüne çıkabilir. Artçı depremler olacak. İlk haftalarda, ilk aylarda 6,5 büyüklüğüne varan depremlerle karşılaşabilirler. Bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var. Bu iki büyük depremde hasar görmüş yapıların yıkılma olasılığı var. O yüzden vatandaşların o hasarlı binalarda yaşamaması, toplanma alanlarında beklemeleri gerekiyor. Herhalde Venezuela yetkilileri bu uyarıları yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Venezuela'da meydana gelen depremi Radyo Sputnik'e yorumlayan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise Venezuela'da meydana gelen depremlere baktığımızda depremlerin meydana geldiği önemli kuşaklardan biri olduğunu görüyoruz dedi. Bu sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. 10 kilometre derinlik oldukça sığdır. Bu nedenle yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenen bir sonuçtur diyen Profesör Doktor Tüysüz konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü.
3: Dünyada deprem olan yerlere baktığımız zaman hep böyle bir takım dar kuşaklarda bu depremlerin olduğunu görüyoruz. Bir örnek verecek olursak Türkiye'de büyük depremler, küçük deprem her yerde oluyor ama büyük deprem Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı gibi ona faylar boyunca meydana geliyor. Dünyada da baktığımız zaman mesela Pasifik çevresi ya da Alp Himalaya dağ kuşağı, onların üzerinde depremler meydana geliyor. Bugün Venezuela'da olan depreme baktığımız zaman burası yine benzeri şekilde dar bir kuşak üzerinde depremlerin meydana geldiği ve dünyadaki önemli kuşaklardan bir tanesi. Dünyamızın dışı levha dediğimiz bir takım parçalardan oluşuyor. O parçalar birbirine göre hareket ediyorlar. Bu harekette depremlerin oluşmasına neden oluyor. Şimdi Venezuela'ya baktığımız zaman kuzeyinde Karayip levhası dediğimiz bir parça var. Bir kabuk parçası var. Güneyinde Güney Amerika dediğimiz bir kıta var. Bu ikisi arasında da aşağı yukarı Küba'dan, Haiti'den başlayan, dönerek Venezuela'ya giren, oradan Kolombiya'ya doğru geçen bir kuşak var. Bu kuşak üzerinde depremler oluyor. Bugün olan iki deprem de aynı kuşağın üzerinde. Bu bölgede geçmişte de büyük depremler olmuş. Yakın dönemde, yani su geçtiğimiz son 100 yılda genellikle 6-6,5 civarında depremler meydana gelmiş. Ama daha eski, daha büyük depremlerin olduğu biliniyor. Sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. Yani blokları birbirine göre yanal yönde, birbirine göre yanal olarak hareket eden bir fay sistemi. Bu fay sistemi üzerinde meydana geliyor. 10 kilometre sığ. O nedenle de yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenir bir sonuç. Tsunami ihtimali olduğunu sanmıyorum. Çünkü tsunami genellikle deniz tabanının aşağı ya da yukarı ani hareketiyle oluşuyor. Bu depremi oluşturan fayın böyle bir niteliği yok. Doğrusu atımlı faylarda tsunami oluşmuyor.
1: Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede ciddi hasar meydana gelirken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Hükümet yaşanan yıkımın ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederken arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Venezuela depremini Radyo Sputnik'e yorumlayan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, bölgedeki yapı stoğunun zayıflığına dikkat çekerek artçı sarsıntıların sürebileceği ve deniz kaynaklı yeni depremle tsunami riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Radyo Sputnik'e konuşan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise sığ ve doğrultu atımlı fay nedeniyle sarsıntıların şiddetli hissedildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'li uzman Robert Legwold, Washington'un İran politikasına hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Legwold'a göre ABD yönetiminin İsrail'le birlikte belirlediği hedeflerin büyük bölümü gerçekleşmedi ve ülkede genel kanı İran konusunda ciddi bir hata yapıldığı yönünde. ABD'li profesör Robert Legwold, 12. Primakov okumaları Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu kapsamında Sputnik'e röportaj verdi. Profesör, İran'la ABD arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. Profesör Legwold, Amerikalıların anlaşmadan memnun olup olmadığına dair soruya şu yanıtı verdi. Mutabakat zaptı sonucu ABD'nin İsrail'in katılarak savaşı başlatmasındaki hedefin neredeyse tamamı gerçekleştirilemedi. Genel kanı, yönetim ve ABD'nin büyük bir hata yaptığı yönünde. Uzman, ABD yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarını hafifletmeye hazır olup olmadığı ile ilgili de şöyle konuştu. Büyük resme bakarsak 100 milyon yeniden bağlantı fonu dahil olmak üzere diğer gelişmeler asıl anlaşmaya bağlı ve bunun olacağı şüpheli. Amerikalı profesör Legwold, 12. Primakov okumaları Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu kapsamında Sputnik'e röportaj verdi. Legwold'a göre Washington, İran politikasında hedeflerine ulaşamadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak mümkün mü? Üstelik bu yanlış anıyı milyonlarca insanla birlikte paylaşmak. İşte psikolojide Mandela etkisi olarak adlandırılan fenomen insan hafızasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. İnsan hafızası çoğu zaman kusursuz bir kayıt sistemi gibi düşünülse de bilim insanlarına göre durum hiç de öyle değil. Anılar zaman içinde değişebiliyor, eksik kalan ayrıntılarsa beyin tarafından farkında olmadan tamamlanabiliyor. Bu nedenle bazen hiç yaşanmamış olaylar bile gerçekmiş gibi hatırlanabiliyor. Psikoloji dünyasında bu durum Mandela etkisi olarak adlandırılıyor. Mandela etkisi kavramı ilk kez 2009 yılında paranormal araştırmacı Fiona Brume tarafından ortaya atıldı. Brume, çok sayıda kişinin Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1980'li yıllarda hapishanede öldüğünü düşündüğünü fark etti. Oysa Mandela 1990 yılında özgürlüğüne kavuştu. Ülkesinin ilk siyahi devlet başkanı seçildi ve 2013 yılında yaşamını yitirdi. Buna rağmen binlerce kişi onun çok daha önce öldüğünü güçlü bir şekilde hatırladığını dile getirdi. Mandela etkisinin en bilinen örneklerinden biri Monopoly oyununun maskotu. Birçok kişi karakteri gözünde tek gözlükle canlandırıyor. Ancak Monopoly karakteri hiçbir zaman tek gözlük takmadı. Benzer bir yanılgı Pikachu'nun kuyruğunda da görülüyor. Pek çok kişi kuyruğunun ucunda siyah bir bölüm olduğunu düşünüyor. Gerçekte ise böyle bir ayrıntı bulunmuyor. Ünlü çizgi film serisinin adının Looney Tunes olduğu da yaygın bir yanlış hatırlama. Doğru adı ise Looney Tunes. Ayrıca pek çok kişi Mickey Mouse'un kırmızı şortunun askılı olduğunu düşünüyor. Oysa karakterin askıları yok. Sinema tarihinin unutulmaz replikleri de yıllar içinde farklı biçimlerde hatırlanabiliyor. Peki bilim insanları bu durumu nasıl açıklıyor? Uzmanlara göre hafıza yaşanan olayları birebir kaydeden bir sistem değil. Beyin olayların genel çerçevesini saklıyor, ayrıntıları ise hatırlama sırasında yeniden oluşturuyor. Bu süreçte çevreden duyulan bilgiler, sosyal medya içerikleri ve başkalarının anlatımları da anıları etkileyebiliyor. Bir yanlış bilgi yeterince sık tekrarlandığında insanlar onu gerçek bir anı gibi benimseyebiliyor. Mandela etkisi zaman zaman paralel evrenler veya alternatif zaman çizgileriyle de ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bu fenomenin büyük ölçüde insan hafızasının çalışma biçimiyle açıklanabileceğini ortaya koyuyor. Mandela etkisi insan zihninin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar da yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Çünkü bazen en emin olduğumuz anılar bile gerçekte hiç yaşanmamış olabiliyor. Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak ya da milyonlarca insanla aynı yanlış anıyı paylaşmak mümkün mü? Mandela etkisi olarak adlandırılan bu ilginç psikolojik fenomen, insan hafızasının sandığımız kadar kusursuz olmadığını ortaya koyarken, bilim insanlarına göre bunun temelinde beynin anıları yeniden inşa etme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Özgür Özel'den 86 vekil iddiasına cevap. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Yeşilçam'ın efsanesi, büyük aktör Kadir İnanır'a veda. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sapanca'da düzenlenen AK Parti kampında önemli açıklamaları imza attı. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı, uzlaşı mesajı verdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi güvenlik, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
1: Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasayla ilgili konuştuğu cezanın ortadan kalkmayacağını, af algısı oluşmayacağını belirtti.
3: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihaya bütün herkesi kapsayacak, yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Silahlar bırakılsın, diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder, ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacak. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir. Dolayısıyla büyük çoğunluğu bitirilmiş, üzerinde prensiplerde anlaşılmış olan bir sürecin süratle tamamlanmasının Türkiye'nin hayrına olduğunu düşünüyoruz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel'in meclis grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi ve yerine Faik Öztrak'ın atanması için meclis başkanlığına başvuruda bulunulduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu cephesindense Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak grup başkanı yapıldığı iddiasına yanıt geldi. Sözcü Müslüm Sarı, genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den 86 milletvekilinin kendi partilerine katılacağını iddia etti. Özgür Özel'den ise açıklama geldi, bu haber doğru değil dedi. 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İlk tören birazdan Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak, cenaze töreni sonrası Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de yakalanan Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iade süreci devam eden Altaş'a hakkındaki suçlamalar okundu. Esas duruşma tarihi daha sonra belirlenecek. Zonguldak'ta birinci sınıf tıp öğrencisi olan kız öğrenci kaldığı yurtta ölü bulundu. Hayatını kaybeden öğrencinin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle ön cama monte edilen telefon tutucuları artık serbest. 40 bin lira üzeri kazalarda ise eksper zorunlu hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki elektrikli otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede aracın tamamını saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Antalya'da denizden çıkardığı büyü malzemelerini sosyal medyada paylaşan dalgıç Hüseyin Fırat, tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dış gündemle devam edelim. ABD'nin Hürmüz çevresinde İran'a yönelik saldırılar düzenlenmesinin ardından İran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini füze ve İHA'larla vurduğu gerilim İslamabad mutabakatında tehlikeye soktu. İran Dışişleri Bakanlığı güney kıyılarına düzenlenen saldırıları kınadı. Saldırıların hem Birleşmiş Milletler şartını hem de taraflar arasında imzalanan mutabakatı ihlal ettiğini savundu. ABD Başkanı mutabakata rağmen İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili konuştu. İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Trump saldırıların genişleyebileceği uyarısını yaptı. Bu olursa artık İran var olmaz dedi. Sırbistan'da 12 yıldır iktidarda olan Vučić görevinden istifa edeceğini duyurdu. Kararla birlikte ülke hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento için erken seçime gidilecek. Avustralya'da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağına uymayan Platformlara uygulanabilecek cezalar iki katına çıkıyor. Düzenleme ile E-Satafi komiserinin denetim yetkileri de genişleyecek.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı. L grubunda İngiltere Panama'yı 2-0, Hırvatistan ise Gana'yı 2-1 yendi. İngiltere grubu lider, Hırvatistan ikinci, Gana ise üçüncü olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Panama ise kupaya veda etti. G grubunda Portekiz'e Kolombiya golsüz berabere kaldı. Kolombiya 7 puanla gruptan lider çıktı. Portekiz grubu 2. sırada noktaladı. G grubunun bir diğer maçında ise Demokratik Kongo Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler kontenjanından son 32'ye kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması J grubundaki Cezayir, Avusturya ve Ürdün, Arjantin maçlarıyla sona erdi. Avusturya ile Cezayir 3-3 berabere kaldı. Avusturya grup ikincisi, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi. İran ise Dünya Kupası'na veda etti. Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin de J grubunu 9 puanla lider tamamladı. Ürdün ise turnuvaya veda etti. Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turu eşleşmeleri de belli oldu. İlk maç bugün Güney Afrika ve Kanada arasında oynanacak. Los Angeles Stadyumundaki mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bugün halk arasında kaderin önüne geçilemeyeceğini anlatan, hem düşündüren hem gülümseten bir deyimin öyküsünü anlatacağız sizlere. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Hikayemizin başrolünde talihsizliğiyle meşhur bir adam var. Tıkandı baba. Rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut bir Ramazan günü tebdil gezerken Üsküdar'da bir kunduracı dükkanının önünden geçer. İçeriden düzenli aralıklarla bir çekik sesi gelir. Ama ilginçtir, her vuruşta adam şöyle der: tıkandı da tıkandı. Meraklanan padişah içeri girer, sebebini sorar. Adam başını sallar, iç çeker ve başlar anlatmaya. Bir gece rüyamda çeşmeler gördüm. Bazılarından şarıl şarıl su akıyor, bazıları sızıyor, biri de sadece şıp şıp damlıyordu. Derken nur yüzlü bir ihtiyar belirdi. Bunlar insanların talihidir dedi. Şarıl şarıl akanlar padişahın, sızanlar paşaların. Ama o damlayan, işte o benim talihimdi. Ben de elime bir çöp alıp o lüleyi kurcalayayım dedim. Ah, ellerim kırılaydı. Çöp kırıldı, o damla da kesildi. O günden sonra ne müşteri geldi ne kazanç. Talihim tıkandı. İşte şimdi her örs vuruşumda kaderime serzenişte bulunuyorum. Tıkandı da tıkandı. Sultan adama acır ama kimliğini açıklamaz. Saraya döner, adamı araştırır. Meğer herkes ona çoktan Tıkandı Baba adını takmış bile. Neye el atsa kurutuyormuş. Çeşmeden su doldurmaya gitse kurbağa tıkarmış boruyu. Pazarda mal alsa sıra ona gelmeden tükenirmiş. Ramazan ayında sultan bu garibi sevindirmek ister. Bir tepsi baklava hazırlanır, her dilimin altına bir altın konur. Bir zengin konağından geliyormuş gibi gönderilir Tıkandı Baba'ya. Ama Tıkandı Baba hepsini bir anda yemek yerine satıp birkaç gün iftarlık çıkarmayı düşünür ve tepsiyi pazara götürür. Derken ertesi gün padişah bu kez içine altın doldurulmuş nar gibi kızarmış bir hindi yollar. Ama nasipsizlik bu ya, baklavayı alan uyanık yine gelir. Bire Tıkandı Baba, tek başına o hindiyi nasıl yersin? derken pazarlık olur, hindi de satılır. Sultan bu saflığa artık tahammül edemez. Tıkandı baba saraya çağrılır. Adamcağız neye uğradığını şaşırır. Suçum ne ola ki diye korkuyla saraya varır. Padişah tıkandı babanın haline acır, son bir şans tanımak ister. Hazine odasından bir sandık altın getirilir. Sultan eline bir kürek alır ve sobanın altını yokladıktan sonra verir tıkandı babaya. Al şu küreği sandığa daldır. Ne çıkarsa sana bağışlıyorum. Tıkandı baba titreyerek küreği daldırır. Ama heyecanla ters tutmuştur. Küreği çektiğinde sapında yalnızca bir altın kalmıştır. O an düşer bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişahsa seçili bir üslupla o tarihe geçen sözünü söyler. Vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut? Talih bazen kapıyı çalmaz, bazen de yanlış kişiye uğrar. Vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut? Sadece kaderin cilvesini anlatmaz. Bazen ne yaparsak yapalım, olmayacak şeylerin peşinden koşmanın boşluğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporda savaşın yalnızca Orta Doğu'daki güç dengelerini değil, modern savaş anlayışını da kökten değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda Türkiye'nin yeni dönemde savunma kapasitesini, stratejik dayanıklılığını ve bölgesel rolünü yeniden şekillendirmesi gerektiği vurgulandı. Rapora göre savaşın Türkiye açısından en önemli sonucu savunma sanayinde yalnızca ileri teknoloji üretmenin yeterli olmadığını göstermesi oldu. Raporda geleceğin savaşlarında teknolojik üstünlük kadar seri üretim kapasitesi, mühimmat stokları, tedarik zinciri güvenliği ve uzun süreli çatışmalarda üretimi sürdürebilme kabiliyetinin de belirleyici olacağına dikkat çekildi. Bu nedenle savunma sanayinin sadece yeni platformlar geliştirmeyi değil, kriz anlarında hızla ölçeklenebilen üretim altyapısına da sahip olması gerektiği belirtildi. Raporda Türkiye'nin geliştirdiği çelik kubbe hava savunma mimarisinin öneminin savaşla birlikte daha da arttığı ifade edildi. Ancak hiçbir ülkenin tamamen aşılamaz bir hava savunma kalkanı kuramayacağı belirtilirken, yüksek hareket kabiliyetine sahip ağ merkezi ve birbirini yedekleyen sistemlerin daha etkili olacağı vurgulandı. Ayrıca siber harp, elektronik harp ve taarruzi füze sistemlerinin de hava savunmasının ayrılmaz parçaları haline geldiği kaydedildi. Raporun dikkat çektiği bir diğer başlıksa toplumsal dayanıklılık oldu. Enerji altyapıları, iletişim ağları, finans sistemleri ve bilgi ekosistemlerinin artık savaşların doğrudan hedefi haline geldiği belirtilirken, güvenliğin yalnızca askeri unsurlarla sağlanamayacağı ifade edildi. Akademideki uzmanlara göre Türkiye'nin enerji arz güvenliğinden haberleşme sistemlerine, kriz yönetiminden dezenformasyona mücadeleye kadar geniş kapsamlı bir iç cephe hazırlığı oluşturması gerekiyor. Raporda yapay zeka destekli dezenformasyon, sosyal medya operasyonları ve psikolojik etki faaliyetlerinin modern savaşın temel unsurlarından biri haline geldiği de vurgulandı. Bu nedenle Türkiye'nin yalnızca yanlış bilgilerle mücadele eden değil, aynı zamanda kendi stratejik anlatısını üretebilen ve uluslararası kamuoyunu etkileyebilen bir bilişsel güvenlik kapasitesi geliştirmesi gerektiği ifade edildi. Jeopolitik değerlendirmelerde ise savaşın Orta Doğu'daki mevcut güvenlik mimarisinin sürdürülemez hale geldiğini ortaya koyduğu belirtildi. Rapora göre Türkiye, İran'la Körfez ülkeleri arasında denge kurabilen diplomatik kapasitesi sayesinde savaş sonrası dönemde ara bulucu, dengeleyici ve bölgesel düzen kurucu aktörlerden biri olabilecek konumda bulunuyor. Ancak aynı süreçte İran'ın zayıflamasıyla ortaya çıkan güç boşluğunun Türkiye ile İsrail arasında yeni rekabet alanları oluşturabileceği, özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'de gerilim riskinin artabileceği uyarısı da yapılıyor. Raporda Türkiye'nin kalkınma yolu projesi ve orta koridor gibi ulaşım hatlarıyla küresel ticaret ve enerji güvenliğine daha merkezi bir rol üstlenebileceği de belirtiliyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri arttıkça Türkiye üzerinden geçen alternatif koridorların stratejik değeri daha da yükselecek. Sonuç bölümünde ise ABD-İsrail-İran Savaşı'nın uluslararası güvenlik düzeninde yeni bir dönemin habercisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Rapora göre gelecekte devletlerin gücü yalnızca askeri kapasiteyle değil, teknolojik üretim yeteneği, veri hakimiyeti, toplumsal dayanıklılık ve stratejik uyum kapasitesiyle ölçülecek. Raporda Türkiye açısından temel mesele ortaya çıkan bu tarihsel kırılmayı kriz ve tehdit perspektifiyle değil, uzun vadeli stratejik ölçek büyütme fırsatı olarak okuyabilmektir. Bunun başarılabilmesi ise çok katmanlı güvenlik yaklaşımının kurumsallaştırılması ve mevcut imkanların stratejik açıdan önceliklendirilmesiyle mümkün olacaktır ifadeleri yer aldı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda ABD-İsrail-İran Savaşı'nın yalnızca bölgesel dengeleri değil, modern savaş anlayışını da köklü biçimde değiştirdiği vurgulandı. Türkiye'nin ise bu yeni dönemde savunma kapasitesini, toplumsal dayanıklılığını ve stratejik etkisini güçlendirerek ortaya çıkan dönüşümü uzun vadeli bir fırsata çevirmesi gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında yapılan 1076 başvuru arasında bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesinden kadınlara zorunlu askerlik uygulamasına, boş konut vergisinden heykel yapımının yasaklanmasına kadar birçok dikkat çekici talep yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre vatandaşlar tarafından geçen ay toplam 1076 başvuru yapıldı. Başvuruların 163'ü kadınlar tarafından gerçekleştirildi. En fazla dilekçe çalışma ve sosyal güvenlik, adaletle komisyona yapılan başvuru işlemleri alanlarında verildi. Komisyona en çok başvuru yapan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Vatandaşlardan gelen talepler arasında 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi dikkat çekti. Ayrıca bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi yönünde de başvurular yapıldı. Dilekçelerde sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuk sahibi ailelere ÖTV'siz araç hakkı tanınması ve her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi gibi talepler de yer aldı. Komisyona iletilen başvurular arasında çeşitli yasal düzenleme talepleri de öne çıktı. Bunlar arasında uzun süre boş tutulan konutlar için boş konut vergisi uygulanması, ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi, çocukların hastalık döneminde ebeveyn refakatinin yasal güvence altına alınması, heykel yapılmasının yasaklanması, ev haczi uygulamalarının kaldırılması gibi öneriler yer aldı. Vatandaşlardan bazıları sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler aracılığıyla yıllık hayvan sahipliği vergisi alınmasını da talep etti. Başvurularda ayrıca 5 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere vergi muafiyeti sağlanması, cinsiyet değişikliğinin yasaklanması ve cinsiyet değiştirenlerin vatandaşlıktan çıkarılması gibi talepler de dile getirildi. Komisyona başvuran bir vatandaşsa evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen başvurular kamuoyuyla paylaşıldı. Komisyonun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre gelen talepler arasında kadınlar askere alınsın ve düğün ve nişan törenleri yasaklansın gibi istekler de bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Radyo Sputnik'ten mutlu günler. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Evet. Artık Dünya Kupası'nda son 32 belli oldu. Tarihte ilk defa 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belli olmuş durumda. Grup etabında son hafta ise 6 maçla tamamlandı. Hemen sonuçlarına bakalım. L grubu 3. ve son hafta maçında İngiltere Panama'yı 2-0, Hırvatistan ise Gana'yı 2-1 yendi. İngiltere grubu lider, Hırvatistan 2., Gana ise 3. olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Panama kupaya veda dedi. G grubu 3. ve son hafta maçında Portekiz'e Kolombiya golsüz berabere kaldı. 7 puanla gruptan lider çıkan Kolombiya'nın son 32 turundaki rakibi Gana olurken grubu 2. sırada noktalayan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in rakibi Hırvatistan olacak. Liderliği kaçıran Portekiz'in çeyrek finalde Arjantin'le eşleşme şansı kalmadı böylece. K grubunun bir diğer maçında ise Demokratik Kongo Özbekistan karşısında 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanmasını bildi ve en iyi üçüncüler kontenjanından son 32'ye kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması Cezayir, Avusturya ve Ürdün, Arjantin maçlarıyla sona erdi. Avusturya ile Cezayir 3-3 berabere kaldı. Sonuç en iyi üçüncü kontenjanından son 32 umudu bulunan İran'ın turnuvadaki kaderini de belirlemiş oldu. 3-3 sona eren maçın ardından Avusturya grup ikincisi, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna çıktı. İran ise Dünya Kupası'na veda etti. Arjantin 3-3 ile yoluna devam etti. Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin J grubunu 9 puanla lider tamamladı. Lecleso Martinez ve Messi'nin golleriyle kazanan tangocular son 32 turuna yükselirken Ürdün turnuvaya veda dedi. Lionel Messi ise Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız J grubunda oynanan 3 maçta 6 gole imza attı. Messi böylece üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atarak tarihe geçti. Genel gol sayısını da 19'a çıkardı. Dünya Kupası'nda son 32 belli oldu dedik. Ardından da istifa haberleri gelmeye başladı. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında veda eden İskoçya'da şok eden bir ayrılık yaşandı. 7 yıldır İskoçya milli takımını çalıştıran Steve Clark görevinden istifa etti. Dünya Kupası'nda 32 tura eşleşmeleri belli oldu dedik ve bu 12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi 3. kontenjanından 8 takım mücadele edecek. Dünya Kupası'na katılan 10 Afrika ülkesinden 9'u böylece son 32 turuna yükseldi. Avrupa'dan katılan 16 ülkenin yalnızca 3 tanesi tur atlayamadı. Bu ülkeler arasında Türkiye, Çekya ve İskoçya bulunuyor. Bu akşam saat 22'de ise tüm dünyanın merakla beklediği eleme heyecanı resmen başlayacak. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada Los Angeles Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Yarın ise Brezilya-Japonya mücadelesini saat 20'de izleyeceğiz. Hemen belirtelim, karşılaşma Türkiye'de. Kaptan Tsubasa ile büyüyen milyonlarca futbol severi tanıdık bir hikayeyi de hatırlatmış olacak. Biliyorsunuz 97 yılında Kaptan Tsubasa'da karşılaşan Japonya-Brezilya bu kez gerçek hayatta yarın Houston Stadyumunda mücadele edecek. Almanya'da Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'la Boston Stadyumunda saat 23'te karşı karşıya gelecek. Paraguay'ı elemesi durumunda da Almanya'yı son 16 turunda Fransa bekliyor. Evet, kupanın günlüğünde bugünkü sayfamızı da kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte 13.30'da 2026 Dünya Kupası'nın nabzını tutmaya devam edeceksiniz. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Maden Tetkik ve Arama tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl aradan sonra güncellendi. Yeni çalışmada 2013 yılında 480...
0: Radyo Sputnik son dakika.
2: Değerli dinleyenler, Radyo Sputnik'tesiniz. Ne yazık ki bugün Türk sineması adına oldukça buruk, oldukça hüzünlü bir yayın için an itibarıyla radyolarınızdayız. 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane jönü Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine döneceğiz. Kürsüde Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı jüride kural olacak, birazdan dinliyoruz.
3: Geldiğiniz için hepiniz sağ olun, var olun. Aslına bakarsanız şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Asıl duygum bu. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. O yüzden de kısa da olsa sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında o taşan öfkesini. Sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını. O yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında o şahlanan vicdanını. Bazen de kalbinin kırılganlığında o gözyaşlarının nasıl da o güzelim gözlerinin dostu olduğunu, kısacası aslında onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Belki de hayatı boyunca en büyük heyecanı olan sinemada kendi aktörlüğünü inşa ederken tanık olduğum bir şeydir hep. Dönüp dolaşıp başvurduğu yerdir aslında kalbi, sezgileri ve en önemlisi merakı ve hayata gülümseyerek bakabilme cesareti. Ben onu hep izledim bu süreçlerde ve bu benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Bir yandan da biliyorsunuz ki Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır. Ve aslında o halktır. Anadolu'dur. Ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermenidir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Türk'tür, Arap'tır ve tabii Kürt'tür. Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der. Dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka.
2: Evet değerli dinleyenler, usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor bugün. Muhsin Ertuğrul sahnesinde, kürsüde biraz önce hayat arkadaşı Jülide Kural vardı. Vedasını gerçekleştirdi. Oldukça duygusal bir konuşma yaptı Jülide Kural. Kadir İnanır Anadolu'dur dedi. Büyük vasiyetini açıkladı. Birazdan kürsüde ünlü oyunculardan Menderes Samancular olacak ve ona kulak vereceğiz.
4: Hayatın zor anları vardır. Bizim de bugün zor anlarımızdan biri ve en büyük zorluklardan birini yaşıyoruz. Buradan birçok arkadaşımızı yolcu ettik. Ama bir gün buradan Kadir dayımı yolcu edeceğimizi gerçekten hiç düşünemezdik. Artık dinlemek zor Hekimoğlu'nu. Her dinlediğimizde yeniden ağlayacağız. O derlemişti biliyorsunuz, Ümit Okçan okumuştu. Bundan da hep övgüyle bahsederdi. Sarılırdık dostça. Kocaman bir incir ağacıydı benim için. Sürekli bal gibi incirler veren, bal gibi hayata bakan, barış, kardeşlik, sevgi dolu bir yürek. Asla unutmayacağız. Asla unutmayacağız. Kadir'in inanır gibi bir değeri asla unutmayacağız. Her daim yüreğimize yaşatacağız. İyi ki hayatımıza girdin. Ömrümün 50 yılını birlikte geçirdim. İyi ki varmışsın. İyi ki canım abim. Güle güle. Güle güle.
2: Evet değerli dinleyenler, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde unutulmaz aktör Yeşilçam'ın efsane jönü Kadir İnanır'a veda ediliyor. Jülide Kural kürsüdeydi. Hemen ardından oyuncu Menderes Samancular kürsüye geldi Harbiye'deki sahneye. Gözyaşları içinde yaptı konuşmasını. Biliyorsunuz Hekimoğlu türküsünü Kadir İnanır yapmıştı, derlemişti. Biliyorsunuz bu türküyü dinledikçe ağlayacağız dedi. Menderes Samancular, asla unutmayacağız dedi Kadir abimizi. İyi ki hayatımıza girdin, güle güle dedi. Son cümleleri bu şekildeydi. Şimdi kürsüde Adil Kaya var, kulak veriyoruz.
5: Çok değerli dostlar, Kadir İnanır Nürnberg kentinde düzenlenen ve bu salonda bulunan birçok sinemacı dostunu yakından tanıdığım Türkiye-Almanya Film Festivali'nin Alman seyircisini daha ilk yılında derinden etkilemişti. 1992 yılında gösterdiğimiz Askerin Dönüşü Alman seyirciler tarafından festivalin en iyi filmi seçilmişti. Çünkü Alman seyirciler savaşın insan ruhunda açtığı yaraları yalnızca edebiyattan ya da Borchert'in Draußen vor der Tür eserinden bilmiyorlardı. Onlar bunu bizzat yaşamıştı. Savaşı da, savaş sonrasında artık eski hayatına dönemeyen insanların acısını da. Ama onları en çok etkileyen şey Kadir abinin performansıydı. Sehr gefühlsam diyorlardı. Yani çok derin, çok duygulu, çok sahici. Yıllar sonra Kadir abi festivalimizin en büyük ödülü olan Onur Ödülü için Nürnberg'e geldi ve o gece kendisi hakkında konuşmayı yapan ve ödülünü takdim eden kişi sıradan biri değildi. Mario Adorf. Almanya'nın, Avrupa'nın en kıdemli, en uluslararası ve en saygın oyuncularından biriydi. Çocukluğu İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı içinde geçmişti. Şiddeti, yoksulluğu ve savaşın bıraktığı derin izleri yaşamış bir insandı. Kadir abiyle yaptığı uzun sohbetlerin ardından ona bütün samimiyetiyle şunu söylemişti. Bütün kariyerini barış için riske atıyorsun. İkinci Dünya Savaşı, iki Dünya Savaşı çıkarmış Almanlar arasında bile senin yaptığını yapabilecek sanatçı tanımıyorum. Ve ödül gecesinde sahnede ona dönüp şu cümleyi söylemişti. Mein lieber Bruder Kadir, was für ein schöner Mensch bist du? Canım kardeşim Kadir, bu kadar güzel bir insan nasıl olunur? Kadir abinin hem festival sahnelerinde hem de Alman medyasına verdiği röportajlarda mesajı çok netti. Ben size dünyanın en güzel ülkesinden en güzel selamları getirdim. Evet, sorunlarımız var, çözeceğiz. Mutlaka çözeceğiz ve devam ediyordu. Eğer dünyada ve özellikle ülkesinde önemli sorunlar varsa, bir sanatçı bu sorunlara karşı duyarlı değilse ben ona sanatçı demem. Burada bir parantez açıp 2011 yılına dönmek istiyorum. Nürnberg'de sevgili Tarık Akan ile birlikte festival ofisinde otururken Kadir abinin sağlık durumu ile ilgili kötü bir haber gelmişti. Tarık derinden sarsılmıştı, çok üzülmüştü. En fazla birkaç yılı var dediğini hatırlıyorum. Ama hayat bize başka bir şey gösterdi. Kadir abi o günden sonra tam 15 yıl daha büyük bir dirençle yaşadı, üretti ve mücadele etti, aktif kaldı. Ve yanında hep jüri de vardı. Karşımızda lütfen. Karşımızda yıllar boyunca barışı aramak için Kolombiya'ya kadar giden, emek kavramına büyük anlam yükleyen bir Kadir İnanır vardı. Bir gün sevgi emektir dediğinde Türkiye'de büyük tartışmalar çıkmıştı. Biz ise bu sözün ete kemiğe bürünmüş halini Kadir abiyle Jülide Kural'ın yaşamında gördük. Sevgi gerçekten emekti. Bugün Kadir İnanır'ı seven, ona saygı duyan herkesi, Jülide'ye de büyük bir teşekkür borcu olduğuna inanıyoruz. Biz festival olarak Almanya adına Mario Adorf'a bir kardeş kazandıran Jülide'ye minnettarız. Büyük, büyük internasyonalist, yurtsever sanatçı ve barış insanı Kadir İnanır'ın önünde festivalimiz adına saygıyla eğiliyorum.
2: Evet değerli dinleyenler, Radyo Sputnik'tesiniz. Karadeniz'den yeşil çama uzanan bir yaşam öyküsünü, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine çıkan Kadir İnanır'a veda etmek isteyen sanatçılardan dinliyoruz. Dinlemeye de devam edeceğiz. Yeşilçam'ın Selvi Boylum'u, Beyaz Perde'nin Tatar Ramazan'ını uğurluyoruz bugün. Kadir İnanır Türkiye'ye veda ediyor. Muhsin Ertuğrul sahnesinde kürsüde ilk olarak hayat arkadaşı Jülide Kural vardı. Son konuşmasını yaptı, vedasını gerçekleştirdi Kadir İnanır'a. Duygusal bir konuşmaydı. Kadir İnanır Anadolu'dur dedi. Kural en büyük vasiyetini de açıkladı. Birazdan kürsüde Ali Gündoğdu olacak. Kadir İnanır'ı ondan dinleyeceğiz Radyo Sputnik'te.
6: Hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Heyecanımız mazur görün lütfen. Ben Kadir Dayı'yı tanıdığımda sektöre yeni başlamıştım. Kamera asistanıydım. Bir çıraktım. Kadir Bey bana her zaman Ali'ciğim bir derdin var mı, bir ihtiyacın var mı? Her zaman bir abi gibi davrandı. Yıllar içinde kısmet oldu. Ben Kadir Bey'in yapımcılığını yaptım. Tavrından en ufak bir değişiklik olmadı. Her zaman Ali'ciğim nasılsın, bir isteğin var mı, çocukların, aile nasıl dedi. Şirketimin ve benim burada olma nedenlerinden bir tanesi Sayın Kadir İnanır'dır. Önünde saygıyla eğiliyorum. Güle güle dayı.

0: Evet değerli dinleyenler, ne yazık ki bugün Türk sineması adına oldukça buruk bir gün yaşıyoruz. 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane jönü Kadir İnanır'ı uğurluyoruz. Son yolculuğuna bir veda töreni düzenleniyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde vedalar gerçekleştiriliyor. Kürsüye çıkanlar Köksal Köroğlu birazdan sahnede olacak ve Kadir İnanır'a vedasını gerçekleştirecek. Biz de an be an Radyo Sputnik'te bu anları radyolarınıza taşımaya devam edeceğiz.
1: Değerli Kadir İnanır'ın ailesi, kıymetli dostlar, saygıdeğer misafirler. Bugün burada yalnızca Türk sinemasının unutulmaz bir ismine değil, aynı zamanda duruşuyla, ilkeleriyle ve insanlığıyla hepimizin hayatına dokunmuş çok kıymetli bir insanı anmak için bir araya geldik. Kadir İnanır, sanatını her zaman Anadolu'nun ruhuyla buluşturan, Anadolu'nun birliğine, dirliğine, kardeşliğine yürekten inanan bir insandı. Onun için sanat yalnızca bir meslek değil, topluma karşı taşıdığı sorumluluğun da bir yansımasıydı. Bu duruşu onun milyonların gönlünde ayrıcalıklı bir yere taşıdı. Biz Romatem ailesi olarak kendisini yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda örnek bir rehabilitasyon hastası olarak da tanıdık. Fiziksel rehabilitasyonun gücüne yürekten inanırdı. Tedavi süresi boyunca fizik tedavi seanslarının bir tanesini bile kaçırmadığını gözledim. Her randevusuna aynı disiplin, aynı kararlılık ve aynı umutla geldi. Gösterdiği azim hem sağlık çalışanlarımıza hem de diğer hastalarımıza her zaman ilham verdi. Hastanemize her gelişinde güler yüzüyle herkese moral oldu. Çalışanlarımızla içtenlikle sohbet eder, hastalarımıza umut verirdi. Bizim için yalnızca bir oyuncu değildi. Hastanemizin gülümseyen, saygın, ölümsüz bir yüzüydü. Benim için ise Kadir abinin yeri her zaman çok farklıydı. Kendisiyle yalnızca tedavi sürecinde değil, hayat, ülkemizin geleceği üzerine birçok kez sohbet etme fırsatı buldum. Fikirlerimi rahatlıkla paylaşabildiğim, düşüncelerine değer verdiğim, engin tecrübesi ve samimiyetiyle bana her zaman yol gösteren çok kıymetli bir ağabeydi. Onunla yapılan her sohbet insana yeni bir bakış açısı kazandırırdı. Bugün geriye dönüp baktığımızda sadece unutulmaz filmlerin değil, vakur duruşunu, mücadele azmini, insan sevgisini ve geride bıraktığı güçlü izleri hatırlıyoruz. Kadir İnanır'ın hatırası eserleriyle olduğu kadar insanlığıyla da yaşamaya devam edecektir. Kendisini rahmet, minnet ve özlemle anıyor, değerli ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
2: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun.
0: Değerli dinleyenler, Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'a son görev için Muhsin Ertuğrul sahnesinde Harbiye'de bir veda töreni gerçekleştiriliyor. Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi, dostları teker teker kürsüye çıkıyor ve bir başka isim de yine kürsüde olacak. Kadir abisinin, Türkiye'nin Kadir abisini anlatacak, dinliyoruz.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Değerli dostlar, sevgili Cülide, bugün burada bir insanı uğurlamak için değil, bir ömrün ardında bıraktığı üzere şahitlik etmek için toplandık. Kadir, birçok insanın gözünde büyük bir sanatçıydı. Bizim içinse her şeyden önce iyi bir dosttu. Şöhret gelip geçti, alkışlar sustu, perdeler kapandı. Ama onun dostluğu, verdiği değerler hiç değişmedi. Hayatı boyunca dimdik durmayı seçti. İnandı, doğru bildiğinden kolay vazgeçmedi. Bazen bunun bedelini ödedi ama hiçbir zaman kolay olan olanı değil, doğru bildiği yolu tercih etti. Bütün onu değerli kılan yalnızca başarıları değil, karakteriydi. Kadir, yalnızca sanat hayatında değil, bu ülkenin ortak vicdanını ilgilendiren meselelerde de sessiz kalmadı. Toplumsal çalışmaların sona ermesi, insanların birbirini yeniden dinleyebilmesi, barışın yeşerebilmesi için gerektiğinde büyük riskler alarak elini taşın altına koydu. Özellikle Kürt meselesinin çözümüne yönelik barış arayışlarında samimiyetle hiçbir kişisel hesap gözetmeden yer aldı. Gözyaşının dinmesi, anaların ağlamaması, bu ülkenin evlatlarının kardeşle yaşayabilmesi için inandığı barışın sesi olmaya çalıştı. Farklı düşüncelerin bulunduğu en zor zamanlarda bile bu vicdani duruştan geri adım atmadı. Çünkü Kadir bir sinema yıldızı olduğu kadar bir barış yıldızıydı. Barışı görmeden ölmeyeceğim demişti. Barışın bir sabır işi olduğunu bilir, bıkmadan, usanmadan onun yolunu izlerdi. Dünyadaki barış süreçlerini anlamak için Demokratik Gelişim Enstitüsü ile birlikte Kuzey İrlanda'dan Filipinlere, Kolombiya'dan Güney Afrika'ya adım adım barışı sordu, barışı anlattı. Akıl insanlar arasında yerini aldığında barışı en çok ciddi alanlardandı. Onunla aynı imkanlara sahip insanlar lüks içinde tatil yaparken o bizimle birlikte Filipinler'de yoğun toplantıları büyük dikkatle izliyordu. Toplantılar sonrası yaptığı konuşmayla çoğumuzu ağlatmıştı. Özetle, kaç yıl ömrüm kaldı bilmiyorum ama kalan ömrümü insanlık için işe yarar bir şeye, yani büyük barışa adayacağım demişti. Kadir İnanır kaç kez ölümle mücadeleye girişti, kaç kez ölümle bahşetti biliyoruz ki en çok da barışa daha fazla hizmet için direnmişti. Onunla aynı sofrayı paylaşanlar bilir, bir tebessümle en ağır havayı dağıtır, bir sözüyle insanın içine cesaret bırakırdı. Dostlarının derdiyle dertlenir, seviciyle sevinirdi. İnsanlara yalnızca rol yapmadı, insan olmanın ne demek olduğunu en zor zamanlarında hatırlattı. Geride filmler kalacak, unutulmaz sahneler kalacak, o sesi kalacak ama bütün bunların ötesinde onu tanıyanların yüreğinde bıraktığı iz kalacak. Çünkü bir insanı ölümsüz kılan yalnızca eserleri değil, gönüllerde bıraktığı iyiliktir. O iyiliğin içinde cesaret vardı, vicdan vardı, insanı insandan ayıran değil, insanı sırf insan olduğu için değer veren bir anlayış vardı. Bugün gözyaşıyı döküyoruz çünkü çok sevdiğimiz bir dostumuzu uğurluyoruz. Sevgili Kadir abim, bize bıraktığın en büyük miras, onurlu yaşamanın, vicdanlı olmanın ve dostluğu her şeyin üstünde tutmanın mümkün olduğunu göstermendi. En zor meselelerde bile barıştan yana söz söylemenin, ön yargı yerine diyaloğu, ayrışma yerine kardeşliği savunmanın bir insanın taşıyabileceği en büyük sorumluluktan biri olduğunu yaşayarak gösterdin. Şimdi seni DPI camiası adına sevgiyle, saygıyla uğurluyoruz.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır için düzenlenen veda töreninde tüm duygusallıkla devam ediyor. Az önce kürsüdeki dostlarının da ifade ettiği gibi Kadir İnanır aramızdan ayrıldı ama geride yıkılmaz bir ekol bıraktı. Şu an kürsüde bir başka isim var, Kadir İnanır'la ilgili konuşmasını gerçekleştiriyor. Aslı Kızıltuğ konuştu, konuşmasını vedasını yaptı Muhsin Ertuğrul sahnesinden. Baran Seyhan birazdan kürsüde olacak ve konuşmasını sinema gerçekleştirecek, dinliyoruz.
5: Özellikle ülkemizde her sinemacı da bir kahramandır. Ama bir de kahramanların kahramanı var, o da Kadir İnanır'dı. Bizi çok etkileyen, derinlikli, güzel, ruhumuzu coşturan cümleleri ellerin kalemlerin yazdığını düşünürüz ama bana kalırsa o eşsiz cümleleri aslında gözler yazar. O eşsiz cümleleri yazan en güzel gözler de Kadir İnanır'a aitti. Ne mutlu ki ülkesine sevdalı birisi olarak ülkesinin de sevdası haline gelebildi. Tıpkı törenin başlangıcında izlediğimiz kıymetli meslektaşım Hüseyin Karabey'in hazırladığı belgeselden bir kesitte annesinin cümlesini hatırlattığı gibi, meğer sen Kadir İnanır olacakmışsın. Evet, o Kadir İnanır oldu. İyi ki de oldu.
2: Sağ olun.
0: Evet, Türkiye Kadir abisine vedasını gerçekleştiriyor. Yeşilçam'ın en karizmatik isimlerinden filmleriyle hafızalara kazınan Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinden. Biliyorsunuz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda etmişti Kadir İnanır. Bugün anma töreni gerçekleştiriliyor Muhsin Ertuğrul sahnesinde ve törenin ardından da İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek ve son yolculuğuna uğurlanacak Kadir İnanır. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreninde kürsüye birçok isim çıktı elbette. İlk çıkan isim Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'dı. Vedasını gerçekleştirdiği duygusal bir konuşmaydı. Kadir İnanır Anadolu'dur dedi. O halktır, halkların dostudur. Bu yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Boşnak'tır, Arap'tır, Kürt'tür dedi. Jülide Kural gözyaşları içinde anlattı. Kadir İnanır'ın en büyük vasiyetinin barış olduğunu dile getirdi. Jülide Kural'ın hemen ardından tam Menderes Samancılar oyuncu. Samancılar Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeydi. Kadir abisine vedasını yaptı. Gözyaşları içinde yaptı bu konuşmayı. Biliyorsunuz Hekimoğlu türküsünü Kadir İnanır yapmıştı, derlemişti. Dinledikçe seni ağlayacağız dedi Menderes Samancılar. Asla unutmayacağız dedi Kadir İnanır'ı. İyi ki hayatımıza girdin, güle güle abim dedi. Ardından Adil Kaya çıktı. Almanya film yapımcılarından biriydi. O da Kadir İnanır'a vedasını gerçekleştirdi. Doktoru da sahnedeydi. Kadir İnanır'ın tedavi sürecinden bahsetti ve mücadelesini anlattı. Sevgili dinleyiciler, Kadir İnanır Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, Türk sinemasının deli Kadir'i, Asya'nın İlyas'ı, unutulmaz filmleriyle Kadir İnanır'ı bugün bir veda gerçekleştiriliyor ve an itibariyle tekrardan Muhsin Ertuğrul sahnesine dönüyoruz.
6: Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Nurlarda hayat. Seni hiç unutmayacağız Kadir.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi de konuştuk.

0: Başın sağ olsun canım.
1: Söylenecek her sözün eksik kalacağı birini uğurluyoruz bugün. En azından benim için öyle. Kadir İnanır'ın sanatçı ve aydın kimliğini, kişiliğini, o şanın, şöhretin hiçbir kuruşun bozamadığı duruşunu anlatmaya ne hacet? Hepimiz bilmiyor muyuz zaten? Dünya biliyor. Birkaç cümle söyler misin dediklerinde herkesin bildiğini tekrarlamaya gerek var mı diye düşünmüştüm. Duruş demişken aklıma belki pek bilinmeyen o hastalığı döneminde hastalığının bile bozamadığı duruşuna dair zihnime hücum eden sayısız anekdottan birkaçını paylaşmak isterim. O hasta yatağında bile önceliği hiçbir zaman kendisi olmadı. Orada da hepimizin güvenli limanı ve sığınağı olmaya devam etmişti. Yurt dışına taşınan ortak bir arkadaşımızı arayıp nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı demeyi hepimizden önce düşünmüştü. İlk yattığı hastanede bir gün gittiğimde, evet hepimiz biliyoruz o gariban emekçi dostu, bir gariban hastane emekçisi onu bulmuş, bizimle paylaşmıştı benimle, buna yardımcı olabilir misin diye. Ebe Kadir'cim, emekçi seni bulur, sen emekçi dostusun da hangi arada o halinle o adamcağızın derdini dinledin de çözüm bulmak için bizlerle paylaşıyorsun. Hepimizin hayatın olağan koşturmacasında atladığımız onlarca detayı o hasta yatağında bile asla atlamadı. Rakı nasıl, hastalığı mı, kızın nasıl, dersleri nasıl? Hiçbir sorusunu eksik bırakmadı. Evet, Kadir'in önceliği kendisi değildi ama tek başına dostları da değildi. Ülke gündemini, dünya gündemini o kadar yakından ve o kadar berrak bir zihinle takip ediyordu ki burada kuşkusuz hayat arkadaşı ve kötü gün yoldaşı sevgili Jülden'in ve yakınlarının katkısı tartışmasız. Ama onun ilgisi olmasaydı eğer hepimizin çabası nafile çaba olarak kalırdı. Yani ben bunlara tanıklık edince Kadirizm denilen şeyin aslında popülist bir kavram değil, gerçekten bir yaşam felsefesi ya da felsefesi olan bir yaşam olduğunu bir kez daha hissetmiştim. Kadir İnanır gerçekten kolay olunmuyordu. Bir gün Nigar Hanım şimdi yanımda oturuyor. Onu hatırladık, şahittir. Sevgili Sırrı Süreyya'nın ardından kah gülüp çokça ağlarken Canancığım ben inançlı bir insanım. Ölümü de hastalığı da sorgulama, yargılama gibi bir düşüncem yok ama benimle ilgili yazdığı yazıyı okuduğum Sırrı'nın benden önce gitmesi bana koydu demişti. Kadir'cim senin gidişin de bizlere çok koydu. Son olarak sevgili Kadir'cim, Kadir İnanır, bu çok sevdiğin ülkeye, insanlarına iyi geleceğini bildiğin, barışa dair zihinsel katkını hep sundun ama fiziksel olarak hastalığı nedeniyle katkı sunamıyor olması hastalığı döneminde en çok üzüldüğü şeydi sanıyorum. Ya da ben öyle hissediyorum. Sevgili Kadir, bu topraklara barış gelecekse eğer ki gelecek, emin ol sen ve senin gibilerin yüzü suyu hürmetine gelecek. Güle güle.
2: Değerli dinleyenler, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır'a veda ediliyor Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Biraz önce konuşmalarını yaptı Canan Kaftancıoğlu'nu dinledik. Muhsin Ertuğrul sahnesinde, kürsüde. vedasını gerçekleştirdi. Başka isimler de gelecek sırasıyla elbette. Evet, Yeşilçam'ın usta ismi

0: An itibariyle Muhsin Ertuğrul sahnesinde törenle uğurlanıyor. Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi, dostları, çok sayıda sinema emekçisi de son görevlerini yerine getiriyor. Şimdi tekrardan Ertuğrul sahnesine, Muhsin Ertuğrul sahnesine dönelim. Kürsüde bir başka isim daha var.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Evet değerli dinleyenler, adı sinema tarihine altın harflerle yazılan Kadir İnanır'ı uğurluyoruz bugün. Türk sinemasına damgasını vuran bir isimdi. Toplumsal sorunları ele alan filmleri tavrıyla Yeşilçam'a yeni bir soluk getirmişti. Sanatçılar, sol görüşlü sanatçılar arasında da ön saflarda yer almıştı Kadir İnanır. Biraz hayatından bahsedelim dilerseniz. Aslen Trabzon Sürmeneli olan bir ailenin son çocuğu olarak 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsay ilçesinde dünyaya geldi. Sinema dünyasına girişi 1960'ların sonunda dönemin ünlü dergilerinin düzenlediği yarışmalarla oldu biliyorsunuz. 67 yılında Ünlü Ses Dergisi'nin, 68 yılında ise Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği sinema artist yarışmalarına katılmıştı Kadir İnanır'ı. Buralarda görmüştük. Ardından dikkatleri çekti. Foto romanlarda oynamaya başladı. Beyaz Perde'ye ilk adımını 18 yaşındayken 1968 yapımı 7 adım sonra filmiyle attı ve Kadir İnanır'ı biz aslında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ilk kez başrol olarak gördük ve elbette sinemanın sultanı Türkan Şoray'la bu filmde kameralar karşısına geçmişti. Öyle tanıdık. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden biri olmuştu Kadir İnanır ve Türkan Şoray Kara Gözlüm'de. Bu filmle başlamıştı ikilinin sinemaya emeği. İkili son olarak da Gönderilmemiş Mektuplar'da bu filmde rol almıştı. Kısa sürede başrollerin aranan ismi haline gelmişti Kadir İnanır. Tabii ilk dönemlerinde filmlerinde haksızlığa boyun eğmeyen o delikanlı karakterleriyle tanımıştı Türk sineması Kadir İnanır'ı. Farklı kılan şey de aslında ayrıca aksiyon filmleri değil, Türk sinemasının toplumsal gerçekçi yapıtlarında da yer almıştı. Özellikle Cengiz Aytmatov'un eserinden, hani o hepimizin bildiği Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle yine Türkan Şoray'la başrolünü paylaştığı bu filmde sinema tarihinin en büyük aşk filmi olarak da kabul edebiliriz aslında. Hani o zihinlerimizde kalan repliği, sevgi neydi, sevgi emekti repliği onunla özdeşleşmişti. Yıllar içinde yine Kadir İnanır'ı Karagözüm, Dila Hanım, Bodrum Hakimi, Devlerin Aşkı gibi filmlerle Türkan Şoray ile birlikte gördük. Yani sinema tarihinin en ikonik çiftlerinden biri olmuştu. Evet şimdi değerli dinleyenler, biz Muhsin Ertuğrul sahnesinde Kadir İnanır'a düzenlenen anma töreninde an be an canlı yayında aktarmaya çalışıyoruz kürsüye çıkan isimlerin sözlerini. Birazdan yine döneceğiz. Elbette Kadir İnanır'ın vedasını sizlerle paylaşacağız. Yeşilçam'ın efsane ismi. Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi, dostları var ve çok sayıda sinema emekçisi son görevini yerine getiriyor. Salon hınca hınç dolu diyebiliriz. Şimdi tekrardan bir Harbiye'ye dönelim.
2: Hayatımda yüzde sonsuz yazı yazılmıştı benim için ama kadının bu yazısıyla bir de anamın bir resimde çok boğuldum böyle. Büyük bir resim anama gösterdim. Ana dedim, ha buna bir şey söyle. Durdu, baktı, baktı. Ha uşağım çok karışık dedim. Yaşamda bu iki analiz kadar beni etkileyen başka hiç kimseden gelmedi. Ve bir de son resimlerden birinin ismini söyleyeyim. Işığı dışarıda unutulmuş yalnız bir evdir yaşamak.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Değerli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün çok kıymetli sanatçımız Kadir İnanır, benim canım dayımı ebedi yolculuğuna uğurlamak üzere burada toplandık.

0: Onun yokluğu biliyorum hepimizin yüreğinde derin bir boşluk ve hüzün yarattı. Canım dayım, seninle geçirdiğimiz her an benim için çok kıymetliydi. Senin yeğenin olmaktan her zaman gurur ve şans duydum. Canım dayım, gerek bana verdiğin öğütler, gerekse her zaman yanımda olman beni çok güçlü kıldı. Geçen yıl annemi ve babamı kaybettikten sonra dayım benim sığındığım, güvendiğim bir limanım oldu. Kadir dayımla çocukluğumuzdan beri çok güzel bir bağımız vardı. Bu bağ Adana'da Mehmet dayımı kaybettiğimiz onun hastalık sürecinde güçlendi. Kendisinin uzun süren hastalık döneminde de daha da derinleşti. Onu sık sık ziyaret etmem, yanında olmam, ona moral vermem, ailemizle, gençliğimizle ilgili olayları anlatmam, yad etmem ailemizi, onu çok mutlu kılardı ve bundan ailesiyle bahsedilmesinden çok çok mutluluk duyardı. Kadir dayım ailesine çok bağlı bir insandı. O sadece benim dayım değil, bütün ailenin, bütün ailemizin göz bebeği ve ülkemizin gerçekten çok büyük bir yol göstericisiydi. Canım dayım, sen bizim her zaman düzene karşı dik duran Tatar Ramazan'ı, sevgi emektir diyen İlyas'ısın. Hayatıma kattığın tüm güzellikler için sana çok ama çok teşekkür ederim. Seni daima kalbimin en derin köşesinde her zaman özlemle ve saygıyla anacağım. Dayıcığım, ruhun şad, mekanın cennet olsun.
1: Teşekkür ederiz. Başınız sağ olsun.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Evet, Karadeniz'den Yeşilçam'a uzanan bir yaşam öyküsü. Selvi Boylum, Yeşilçam'ın Selvi Boylum'u, Beyaz Perde'nin Tatar Ramazan'ı uğurluyoruz. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Biraz önce Kadir İnanır'ın yeğeni konuşmasını gerçekleştirdi ve birçok isim de bu konuşmayı yaptı ve yapacak. Biz de onları an be an canlı yayında Radyo Sputnik'te sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Evet, Kadir İnanır öldüğümde her evden bir cenaze çıkacak demişti. Halkın kendisini aileden biri gibi kabul ettiğini anlatmak istemişti belki. Evet, doğru. Bu üzüntüyü yaşıyoruz. Canlı yayında da an be an Radyo Sputnik'te bu veda törenini sizlerle buluşturuyoruz. Sinemanın unutulmaz ismi Kadir abiye veda ediyoruz. Bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde törenle uğurlanıyor. Türk bayrağına sarılı tabutu başında sevenleri var. Salon hınca hınç dolu ve Kadir İnanır'ın yeğeni oyuncu olan Levent İnanır birazdan kürsüde olacak. Radyolarınızda sizlerle buluşacak.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Hoş geldiniz diyeceğim ama alışılagelmiş bir selamlama olduğu için kullanıyorum. Kadir dayım, dayım diye başlayacağım. Büyük usta, büyük aktör, büyük insandı. Çok şey öğrendim ondan. Hatta öğrendiğim her şeyi, birçoğunu ve ağırlıklı gerekli olan yükünü ondan, yekünü ondan öğrendiğimi söyleyebilirim. Onun erdemini de sürdüreceğim. Kadir dayım yıllar önce bir röportajında şöyle demişti: ben bir gün ölürsem Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak demişti. O gene kendi söylemi: benim bedenim gider ama yaptığım filmler yıllarca sonra keyifle izlenecek derdi. Keyifle izlenecek, izlenmenin altı şöyle çizilebilir: bütün filmler nitelikli, sosyal yaralara parmak basan, kahramanları içimizden seçen, nitelikli ve kendi oynadığı kadar senaryolarına da dokunduğu işlerdi. O yüzden hepimize izler bırakacak, biz de o izlerle yaşamımıza devam edeceğiz. O yüzden ben onunla vedalaşmıyorum. O içimizde yaşayacak, yaşıyor.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Evet, Radyo Sputnik'in değerli dinleyenleri, ne yazık ki bugün Türk sineması adına oldukça buruk, üzünlü bir yayın için radyolarınızdaydık. 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane jönü Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde konuşmacılar vardı. Son konuşmayı yeni oyuncu olan Levent İnanır yaptı. Türk bayrağına sarılı Kadir İnanır'ın tabutunu öperek başladı konuşmasına. Söylediği sözleri paylaştı, vedasını gerçekleştirdi Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır'a. Evet, İstanbul'da 77 yaşında çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kadir İnanır'ı bugün uğurluyoruz. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinden hemen cenaze programını da paylaşalım sizlerle efendim. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti yapılacak cenaze töreni sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek ünlü sanatçının naaşı. Taziyeler Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek diyelim. Bir kez daha sinemamızın dev ismi, toplumun ortak hafızası Kadir İnanır'ın ruhu şad olsun diyelim. Büyük ustanın, Türk sinemasının, tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun diyelim ve burada noktalayalım.
1: Radyo Sputnik son dakika.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
3: Benim aldığım kararı belki de en sonda size söyleyeceğim. Hiç kimsenin baskısı altında olmadan, bu kararı Yüksek Seçim Kurulu açıklamadan ben bu kararımı aldım. Bunların şahitleri şu andaki bizleri çok iyi dinliyorlar. Çok değer verdiğim Sputnik Radyo'da açıklarım diye söyledim.
2: Yani?
3: Kendi ün kararımla şu açıklanan çağrı heyeti kadrosundan affımı istedim ve ayrılıyorum.
2: Geçmiş olsun ve gözünüz de aydın bu arada.
4: Herkese desteği için çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizin yayınınız bize çok değerli kişiler kazandırdı. Bu yönden çok mutluyum. Evet, kardeşim şu anda New York Buffalo Federal Gözaltı Merkezi'nde. Çok teşekkürler. İnşallah bir gün kendisiyle de bir yayın yapma fırsatı buluruz.
2: Gelir gelmez.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? Depremin büyüklüğü, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklüğü, ölçümün nerede yapıldığına bağlı olarak değişmez. Depremin şiddeti ise, depremin yeryüzünün belirli bir noktasında sebep olduğu sallanmanın gücünü ifade eder. Bu nedenle depremin şiddeti, depremin merkez üssünden uzaklığa bağlı olarak değişir. Bunu biliyor muydunuz?

0: aramızdan ayrılanlar.
1: ...400'e yakın film, filmlerindeki çoğu tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayı reddedecek kadar sinemaya gönül vermiş bir efsane. Bugün Türk sinemasında aksiyon, heyecan ve maceranın simgesi Cüneyt Arkın'ın ölüm yıl dönümü.
2: Bir sene Reydar Arda Sirkin'e gittim. Filmler bittikten sonra gece... ...adamların şarabını taşıdım, havlusunu taşıdım. Ama Medrano Sirkin'de ne kadar atraksiyon varsa aldım, getirdim. Türk sinemasına uygulandım. Herkes şaşırdı. Derken Kazak Sirki geldi. 6 ay falan gittim, çalıştım. Kazak Sirkin'de ne kadar at numarası varsa aldım, geldim. Türk sinemasına uyguladım. 6 yıl karate çalıştım. Karate, siyah kuşak buldum. Karate yapayım diye. Çalışmadan olmuyor. Benim sinema hayatım... Başarısını söyleyecek bir tek şey var. Delicesine çalışmak. Çılgınca çalışmak.
1: Dünyayı kurtaran adam, Battal Gazi, Kara Murat gibi klasikleşmiş birçok filmin başrolü olan Cüneyt Arkın, 7 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batur olan Arkın, Artist Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde rol almaya başladı. Arkın sinemanın büyülü dünyasına dokunduğunda hayatı tamamen değişti. İşte o an Fahrettin Cürekli Batır'ın yerini Cüneyt Arkın'ın aldığı andı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının en parlak yıldızlarından biri haline geldi.
3: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
4: Şerefime borçluydum size.
3: Sebep sadece bu mu?
4: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
3: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
4: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
3: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
1: 1963 yazında Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri sırasında Halit Refi ile tanıştı. Birinci Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamıyla ilgili bir film çeken Halit Refi, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak Arkın, yönetmelikler sebebiyle bu filmde rol alamadı. Askerliğini bitiren Arkın, aynı yılın sonbaharında oynadığı Gurbet Kuşları filmiyle bir kırılma noktasına ulaştı. Duygusal romantik jön karakterlerden sıyrılarak aksiyon filmlere yönelen Arkın, Halit Refik'in önerisiyle İstanbul'a gelerek Medrano Sirkin'de akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimle birlikte Malkoçoğlu ve Battal Gazi serilerinde eşi benzeri olmayan bir tarzla karşımıza çıktı. Böylelikle Cüneyt Arkın, genellikle aksiyon, macera ve dövüş sahneleriyle tanınan bir aktör haline geldi. Filmlerdeki performansı ve fiziksel yetenekleriyle seyircilerin beğenisini kazandı.
5: Biz aracımızı adamın ciğerini söke söke alırız.
6: Yer içer üste de arpa alırız.
5: Hey Mehmet Efendi, hizmet edecek misin bize yoksa dağıtalım mı dükkanını?
7: Yeter artık. Ya edebinizle oturun ya voltanızı alın burada.
5: Vay canına. Ulan moruk, sen mi bize posta koyuyorsun?
6: Ha, sen mi?
5: Hayır ben.
8: Fırtına Kemal.
9: Kemal abi.
8: Oğlan itler, başka ötecek çöplük bulamadınız mı? Bu dükkanın sahibi Mehmet Bey'i sevdiğim, saydığım bir kişidir. Ona yapılacak her yanlış iş bana yapılmış sayılır. Anlaşıldı mı?
6: Anlaşıldı abi. Bağışla bizi.
5: Bundan sonra Mehmet Dayı'ya yan bakan karşısında bizi bulur.
8: Şimdi paşa paşa oturup içkinizi için.
6: Sağ ol.
1: Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın altın döneminde Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak anılan Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte birçok aşk filmi başrolünde yer aldı. Yakışıklı görünümü ve yetenekleriyle jön rollerine hayat veren Arkın, sadece romantik filmlerle sınırlı kalmadı. Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal Gazi gibi tarihi filmlerde yenilmez kahramanı canlandırdı, toplumsal temalı yapımlardaysa iyi kalpli, yiğit direnişçi, yardımsever ve adaletli karakterlerle izleyicinin beğenisini kazandı. Ayrıca Cüneyt Arkın senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık alanlarında da etkili oldu. Birçok filmde senaristlik ve yönetmenlik görevlerini üstlenerek kendi vizyonunu sinemaya yansıttı. Aynı zamanda filmlerin yapımcılığını üstlenerek sinema sektörüne katkıda bulundu.
0: Bu anam için! Bu kaba sakal ve Mihal için! Bu da öldürdüğün bütün Müslümanlar için!
1: Arkın 12 Mart döneminde 4. Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney'in yerine en iyi erkek oyuncu seçilmesi sebebiyle ödülü reddetti ve siyasi baskılara tepki gösterdi. Spor alanında binicilik ve karate konusunda uzmanlaşan Arkın, ayrıca televizyon programlarını sunmuş ve sağlıkla ilgili köşe yazıları yazmıştı. Siyasi olarak Türk milliyetçisi kimliğiyle tanınan Cüneyt Arkın, Anavatan Partisi'nden Eskişehir Milletvekili adayı olarak gösterildi ve İşçi Partisi'nin düzenlediği kampanyalara katılarak siyaset sahnesinde aktif oldu. 1990'lı yıllarda sinemaya geri dönen Cüneyt Arkın hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyerine devam etti. Bu dönemde Kara Murat serisi gibi popüler filmlerde rol aldı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının en tanınmış ve en sevilen isimlerinden biri olarak Türk halkının kalbinde özel bir yer edindi. Kendisi aynı zamanda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de katıldı ve derneklerde görev aldı. Arkın uzun ve başarılı kariyeri boyunca pek çok ödül kazandı ve Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu.
10: Ne haber babalık? Babalık değil evladım, baba.
11: Söyle bakayım.
10: Baba.
11: Aferin yavrucuğum. Daha tatlı baba de. Söyle bakayım.
10: Babacım. Babacım.
11: Daha tatlı.
10: Babacım.
11: Ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha?
12: Ömer'ime kaçıranlar dövmüşler.
11: Vay canına. Ölen sen. Korkma ölen. Bu evladın benim olduğumdan emin misin sen?
12: Bu hakaret bana mı?
11: Bu hakaret bana. Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar ölen.
1: Cüneyt Arkın Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca en iyi erkek oyuncu, yaşam boyu onur ödülü gibi birçok ödülün sahibi oldu. Oyunculuğu ve sinemaya olan katkılarıyla Türk film endüstrisinde iz bırakan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde kalp durması sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, ölümüyle Türk halkını yasa boğdu. Ancak ardında bıraktığı eserleri ve oyunculuğu sayesinde hala izleyiciler arasında sevgiyle anılmaya devam ediyor.
2: Ben ne yaptım? Çok samimi davrandım. Çok doğru filmler söyledim. Doğru sözler söyledim. Türk halkının söyleyemediği sözleri onlar adına söyledim. Türk halkının, insanın yapamadığını ben yaptım. Vurdum masaya. O vurmayı istiyor. Vuramıyor. Ben vurdum masaya. Sas. Yakaladım adamın şeyinden, yakasından. Söylemek istediği o kadar çok söz vardı ki Türk halkının. İçinde birikmiş evladım. Ben onların yerini onlara söyledim. O yüzden ben onlardan oldum. Onlardan biri oldum. Türk halkı, Cüneyt Arkın Türk halkından biri olduğu için bu kadar çok sevildi.
13: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak mümkün mü? Üstelik bu yanlış anıyı milyonlarca insanla birlikte paylaşmak. İşte psikolojide Mandela etkisi olarak adlandırılan fenomen insan hafızasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. İnsan hafızası çoğu zaman kusursuz bir kayıt sistemi gibi düşünülse de bilim insanlarına göre durum hiç de öyle değil. Anılar zaman içinde değişebiliyor, eksik kalan ayrıntılarsa beyin tarafından farkında olmadan tamamlanabiliyor. Bu nedenle bazen hiç yaşanmamış olaylar bile gerçekmiş gibi hatırlanabiliyor. Psikoloji dünyasında bu durum Mandela etkisi olarak adlandırılıyor. Mandela etkisi kavramı ilk kez 2009 yılında paranormal araştırmacı Fiona Broome tarafından ortaya atıldı. Broome, çok sayıda kişinin Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1980'li yıllarda hapishanede öldüğünü düşündüğünü fark etti. Oysa Mandela 1990 yılında özgürlüğüne kavuştu. Ülkesinin ilk siyahi devlet başkanı seçildi ve 2013 yılında yaşamını yitirdi. Buna rağmen binlerce kişi onun çok daha önce öldüğünü güçlü bir şekilde hatırladığını dile getirdi. Mandela etkisinin en bilinen örneklerinden biri.
0: Radyo Sputnik son dakika.
2: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısının kapanışında konuşuyor. Canlı olarak Radyo Sputnik'te dinliyorsunuz.
3: Bir şekilde her zaman olduğu gibi görevlerini yüksek bir hassasiyetle icra eden emniyet birimlerimize bir kez de sizlerin huzurunda tebriklerimi iletiyorum. Kameraları, mikrofonları, teknik ekipmanlarıyla milletimizin doğru, tarafsız, güvenilir habere erişebilmesi için fedakarca çalışan basın mensuplarımızı ayrıca kutluyorum. Bizleri samimiyetle bağrına basan Sapancalı, Sakaryalı vatandaşlarıma bu güzel ve kıymetli ev sahiplikleri için tek tek şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dün açılış konuşmamda da belirttim. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve tarzı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak, bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında her türlü öneriye, her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet hesaba çekmeden kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır. AK Parti'nin dün de dediğim gibi bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. 25 yıldır AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni hikayeler, yeni karakterler eklemekten geri durmadık. Şurası da son derece önemlidir. Artık kendi alanında, ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen istişare ve değerlendirme toplantılarımız en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık çalışmalarına, içeriğinden temasına, şarkısından oturumlarda ele alınacak konulara kadar hep çok titiz davrandık. Hiçbir detayı atlamadık. Hiçbir boşluk bırakmadık. En verimli, en doyurucu şekilde geçmesi için çok titiz bir çalışma yürüttük. Değerli kardeşlerim, burada da istişare mekanizmasını 2 gün boyunca tüm unsurlarıyla çalıştırmaya gayret ettik. Dün Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatileri gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi, gözden geçirildi. Genel merkez çalışmalarımızın da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını partimizin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracağız. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. dönem milletvekillerimizin katılımıyla meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleri oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sahadan aktardıkları geri bildirimleri aldık. Milletimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi kendileriyle mütalaa ettik. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir 2 gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük. Gerek soru ve sunumlarıyla, gerek fikirleriyle, gerekse teklif ve tenkitleriyle toplantımıza katkı yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonun başarıyla icrasında emeği geçen genel sekreterlik birimimiz ile tanıtım ve medya başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha partimiz ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bundan 7,5 asır evvel Yunus Emre arır duru Türkçesiyle şöyle seslenmişti. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur kalçakta dura, yüceden bakan göz değil. Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya, perdenin ardı perde, perdenin ardı perde. Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde. İşte biz de bir siperi açtığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bir engeli açtığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun, o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Çeyrek asırlık bu kutlu yolculukta sizlerle omuz omuza olmak, birlikte yorulmak, birlikte ter dökmek, en çetin mücadelelere birlikte girmek, bir yol arkadaşınız, bir dostunuz olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için, çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için hep şeref duydum, kıvanç duydum. Aldığım her nefeste Rabbime hamd ettim.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Ben siz kardeşlerimden razıyım. İnanıyorum ki bu millet de sizlerden razıdır. Millet için, memleket için, ülkemiz için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.

0: Değerli Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Rabbim kadro olarak bizlere bu ülke ve millete hizmet etme bahtiyarlığı nasip etti. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik. Yağmur çamur demedik. Güneş yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına, dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde bunların da önemli bir kısmı daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerlerdi. En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti. Arkadaşlarımız gitti. Diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: İhmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa, tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün şu gerçeği bir kez daha tüm samimiyetimle, tüm yüreğimle burada siz dostlarımın huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. Nasıl Türkiye, Türkiye'den daha büyükse AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Unutmayın, Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor. Unutmayın, biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında, ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız, Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, küvezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

0: Bu soykırımın hesabına Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, Radyo Sputnik tüm kalbimle canlı söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşenur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Canbaz'ı hatırlayın. ...15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam, ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur. Unutmayın, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz. Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız. Tevazuu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız. Allah'ın izniyle çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. kampımızın her aşamasında payı ve emeği bulunan, toplantımıza katkı veren tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
2: AK Parti Genel Başkanı Cumhur...
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Canlı olarak da Radyo Sputnik'te dinlediniz. Çeyrek asırlık destan AK Parti temasıyla düzenlenen kampın kapanış konuşmasında verdiği mesajlar neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen sizler için aktaralım. Her adımı başarıyla dolu, çeyrek asırlık destan yazdık dedi. Millet hesaba çekmeden kendimizi hesaba çekmek kabiliyetimiz var diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin bütün renklerini parti çatısında birleştirdiklerini dile getirdi Erdoğan. AK Parti Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni bir bakış açısı kazandırdı ifadelerini kullandı ve 25 yıllık süreçte AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğu sözlerini dün açılış konuşmasında yaptığı gibi bugünkü kapanış konuşmasında da dile getirdi. Türkiye kitabı olduğunu AK Parti'nin bir kez daha altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık ifadelerini kullandı. Kampın kapanışında yaptığı konuşmada partinin yol haritasını oluşturmada bakanlar, MYK üyeleriyle de kapsamlı oturumların, görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve bunun da yol haritasında önemli rol oynadığının altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sahadan geri bildirimlerin alındığında dikkat çekti. Dolu dolu bir iki gün geçirdiklerini söyledi Erdoğan. 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik. Kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik AK Parti olarak dedi. Çok ağır bedeller ödediklerini, duvarlarla karşılaştıklarını ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri yıkarak bugünlere geldik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu sözü dikkat çekiciydi. Biz çıkar birliği değil, kader birliği yaptık diye konuştu. Böyle bir partinin genel başkanı olduğum için de şeref duyuyorum dedi. Sizlerden razıyım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kadrolarına. Dış politik

0: alan bir aileyiz, hareketiz ifadelerini kullandı. Gazze'de, parklarda, hastanelerde masum yavrularımızı katlediyorlar dedi ve bu soykırımın hesabını işte bu kadro soracak diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan salona döndü. Yükünüz ağır dedi ama yükün altına gönüllü olarak girdiniz dedi. Yapmanız gereken davanın hakkını vermektir dedi. Yorulan varsa dinlensin, kenara çekilsin, kenara gelmeyen de bu meydanın hakkını versin dedi. Bu sözleri büyük alkış aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. AK Parti kadrolarına bu şekilde uyarılarda bulundu. Teşkilatlarımız vatandaşlarımızla hemhal olacak dedi. Eleştirilere kulak vereceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sapanca kampında yaptığı konuşmada verdiği mesajlar bu şekildeydi diyelim ve saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik son dakika. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim sistemini öğrenme anlayışını dönüştürecek bir düzenleme hayata geçirildi. Yükseköğretim Kurulu, üniversitede yeni dönemle birlikte mikro kredi uygulamasının başlayacağını duyurdu. Buna göre üniversite dışında edinilen bilgi, beceri ve sertifikalar ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin edindikleri yetkinlikler belirli kriterlerle tanınıp Avrupa standartlarıyla uyumlu AKTS kredisine dönüştürülecek ve transkriptlerle diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler, belirli bir konuda kısa süreli ve hedef odaklı öğrenme süreçlerinin sonunda kazanılan, ölçme ve değerlendirmeyle doğrulanan yetkinlikler olarak tanımlanıyor. Düzenleme özellikle yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilerin kazanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrenciler böylece diploma programlarının yanı sıra iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri de edinme fırsatı bulacak. Programları başarıyla tamamlayanlara uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazananlar dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. YÖK'ün açıkladığı sisteme göre öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün %10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin ve sertifikaların akademik olarak tanınacağına ise üniversitelerin senatoları karar verecek. Üniversiteler önümüzdeki eğitim döneminden itibaren kendi mikro yeterlilik programlarını uygulamaya başlayabilecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası tanınırlığının artırılması ve yaşam boyu öğrenme anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yükseköğretimde mikro kredi uygulaması başlıyor. Yeni sistemle öğrenciler, kampüs dışında yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda edindikleri yetkinlikleri AKTS kredisine dönüştürerek transkriptlerine işletebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yazın korkulu rüyası Kene. Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları artış eğilimini sürdürüyor, uzmanlar uyarılarını yineliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde kene kaynaklı hastalık riski yükselirken tablo hem kırsalda hem de yerleşim yerlerine yakın alanlarda endişe yaratıyor. Sağlık otoritelerinin en son paylaştığı toplu verilere göre Türkiye'de bugüne kadar 17 bini aşkın Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakası bildirilirken 800'ün üzerinde can kaybı kayıtlara geçti. Ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık vaka ve ölüm verileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle uzmanlar özellikle yaz aylarında artan risk nedeniyle bireysel korumanın önemine dikkat çekiyor. Ölümcül virüsü taşıyan kenelere karşı koruma yöntemlerini bilmekse her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bugün Radyo Sputnik'te son yılların en önemli halk sağlığı başlıklarından biri olan kene vakalarını ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Tam 24 yıldır gündemimizde olan özellikle yaz aylarının korkulu rüyası kene, sandığımızdan çok daha fazlası. 225 milyon yıldır dünyada var olan bu zorunlu parazitler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kene ısırığıyla bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, enfekte hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla, nadiren de olsa hasta bireylerin vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabiliyor. Dünya genelinde yaklaşık 900 kene türü bulunuyor. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından en riskli tür Hyoelma cinsi keneler. Hastalık, kenenin vücuda tutulmasından genellikle 1-3 gün, en geç 9 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı, ateş ve üşüme gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Bazı vakalarda bulantı, kusma, ishal görülürken ağır seyreden olgularda yaklaşık %10 ila 15 oranında kanama bulguları ortaya çıkabiliyor. Peki kenelerin taşıdığı bu hastalığın ismi nereden geliyor? Kırım-Kongo kanamalı ateşinin adı hem coğrafi kökenini hem de klinik tablosunu yansıtıyor. 1944 yılında Kırım'da tanımlanan ilk vakalar nedeniyle hastalık Kırım adını aldı. 1956'da Kongo'da benzer vakaların görülmesiyle Kongo ifadesi eklendi. Kanamalı ateş tanımı ise hastalığın yüksek ateş ve kanamalarla seyreden ağır klinik tablosunu ifade ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda yaşayanlar için risk oluşturan Kırım-Kongo kanamalı ateşi can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Tokat'ta tanımlanan hastalık 2003'te kesin tanı aldı. O tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 17 bini aşkın vaka bildirildi ve 800'ün üzerinde ölüm kaydedildi. Vakalar en çok Kelkit Vadisi hattında yer alan Tokat, Sivas, Amasya, Erzincan ve Yozgat'la Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlara göre vaka artışına etkili faktörler arasında sıcaklık artışı, kuraklık ve iklim değişikliği öne çıkıyor. Göçmen kuşlar ve yaban hayatı da kenelerin farklı bölgelere taşınmasında rol oynuyor. Hayvancılığın yapıldığı alanlardaysa kene temas riski belirgin şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı, Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle mücadele kapsamında güncellenen vaka yönetimi ve saha rehberlerini uygulamaya devam ediyor. Uzmanlar, bireysel koruma önlemleri ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Tarla ve açık alanlarda çalışanların vücutlarını düzenli kontrol etmesi, kenenin mümkünse 12 ila 24 saat içinde doğru yöntemle çıkarılması kritik görülüyor. Halk arasında yaygın olan alkol, yağ, kolonya veya gaz yağı dökme gibi yöntemler ise kesinlikle önerilmiyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşinin tedavisinde hastalığa karşı onaylanmış spesifik bir ilaç veya yaygın kullanıma girmiş bir aşı bulunmuyor. Ancak destek tedavileriyle özellikle erken müdahale edilen hastalarda ölüm oranları azaltılabiliyor. Aşı geliştirme çalışmaları ise Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde sürüyor. Unutulmamalı ki kene ısırıklarına karşı en etkili mücadele kişisel koruma ve hızlı müdahale ile mümkün. Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarında yeniden artış eğilimi sürüyor. Başta İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere birçok bölgede risk devam ediyor. Türkiye, Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarının en yoğun görüldüğü ülkeler arasında yer alırken toplam yük yıllardır yüksek seyrini koruyor ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık istatistikler henüz açıklanmış değil. Radyo Sputnik'te kere dosyasını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684'e yükseldi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 1005,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 1010,8'e Sinop olurken Sinop'u 1010,2 ile Kastamonu, 1009,6 ile Giresun ve 1009,5 ile Balıkesir takip etti. En düşük kaba ölüm hızı ise 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından 2,5 ile Hakkari, 3,1 ile Van, 3,2 ile de Batman ve Şanlıurfa sıralandı. Ölüm nedenleri incelendiğinde 2025 yılında ilk sırada %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise %42,3'ü iskemik kalp hastalıkları, %24,6'sı diğer kalp hastalıkları, %18,2'si serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gerçekleşti. İllere göre incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il %47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi %42,8'e Balıkesir, %42,2 ile Hatay ve %42 ile Burdur izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise %25,4 ile Kilis, %28,7 ile Hakkari, %28,9 ile İstanbul ve %29 ile Kayseri olarak kaydedildi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde ölümlerin %28,9'u gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörü, %8'i kolonun kötü huylu tümörü, %7,6'sı ise lenfoid ve hematopoietik kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşti. Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,4 ile Ağrı olurken %19,8 ile Van, %19,5 ile Kocaeli ve Ankara, %19,4 ile Elazığ sıralandı. En düşük oranlar ise %9,7 ile Kilis, %10,9 ile Burdur, %11 ile Şanlıurfa ve %11,2 ile Aydın olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8.484 iken 2025 yılında 6.988'e düştü. Bebek ölüm hızı da 1009'dan 1007,8'e geriledi. Doğumdan sonraki 5 yılı içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı ise 2024'te 1011,1 iken 2025'te 1009,5 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, Mustafa Öç'le Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da istemiyoruz başlıklı bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu istenmeyen adam ilan ettiklerini belirten Bodrum sakini platform üyeleri, Kılıçdaroğlu'na dilerse tarih önünde savunma hakkını kullanma seçeneği sunduklarını açıkladı. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan canlı yayında şöyle konuştu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan olarak alınması meselesi çok Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'na ait ya da onun belirlediği bir süreç değil. Olmadığı da çok ortada. Bir sürece eklemlendi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu bizi çok yakinen ilgilendiriyor. Tekrar rejiminin ömrünü uzatmaya yönelik bir operasyon olarak görüyor. Bütün Bodrum böyle görüyor bunu. Sağcısı solcusu böyle. Ya bu işin görüş ayrımı yok zaten. O yüzden Yurttaş İnisiyatifi biraz ön plana çıktı bu süreçte. Buyurun.
3: Yani bu CHP'nin meselesi değil de hani özelinde siz Bodrum'u özelinde söylüyorsunuz ama bir Türkiye'nin meselesi olarak mı ele alıyorsunuz bunu?
2: Tabii ki. Yani ilk kez Türkiye ittifakı kendiliğinden böylesi bir ittifak oluştu. Yani eğer siyasal özellikler düşünürseniz Zafer Partisi İyi Partisi'nden Türkiye İşçi Partisi'ne, Sol Partisi'ye Emek Partisi'ne örgütlü taraflarında bu. Ama daha bence içeride bir kesim var ki Türkiye'de bağımsız olarak kalmış herhangi bir siyasal parti üye olmayan pek çok unsur bu süreçte dinamize oldular. Yani bunu görüyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Çok fazla politikayla, siyasetle de alakalı değil o kesimler. Ve bunun Türkiye meselesi olduğunu farkında toplum şu anda.
3: Yani yarın başlatılacak bu kampanya. Nasıl yarın bir şey yürüteceksiniz?
2: Yarın başlatacağız. 5 gün sürecek. Çok yoğun ilgi var. Daha imza kampanyamızı başlatmadan vatandaşlar kendi tüylerini diken diken şu anda gerçekten izah ederken de anlatmakta zorlanıyorum. Yurttaşlarımız imzalar toplamaya başlamışlar. Köylerden, beldelerden, mahallelerden akın akın imzalar toplamaya başlamış. Yani durun dedik, bekleyin, bir start vereceğiz, bir açıklama yapacağız. Bunu bekletemedik, durmuyor artık insanlar. Yani böyle bir süreç yaşıyoruz, insanlar durmuyor. Ve yani sadece bu ya butlan kararının Kılıçdaroğlu ile CHP ile alakalı olmadığını Türkiye görüyor şu anda. Yani İyi Partisi'nden Zafer Partilisi'ne, Türkiye İşçi Partilisi'nden Sol Partilisi'ne, Emeklisi'ne kadar bağımsız unsurlarına kadar herkes görüyor bunu.
3: 2023'teki kampanyada Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
2: %81 oy aldı efendim burada, %81.
3: Evet tamam, tam işte onu soruyorum. %81 oy aldığı bir yerde şimdi istenmeyen adam ilan ediliyor. Bunun kesinlikle üzerine konuşulması, tartışılması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu sizi arasa ne söylersiniz?
2: Tamam. Arınsın gelsin. Arınsın gelsin.
3: Kemal Kılıçdaroğlu mu?
2: Arınsın gelsin. Evet. Arınsın gelsin. Yani bizim herkese kapımız açık ama yani arınsın.
1: Mustafa Öç'le Yol Arkadaşı programının konuğu olan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, Kılıçdaroğlu'nun neden istenmeyen adam ilan ettiklerini canlı yayında anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahil olduğu süreç CHP'nin değil Türkiye'nin meselesi haline geldi diyen Ayhan, bu süreci iktidarın ömrünü uzatmaya yönelik bir operasyon olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. 2023 seçimlerinde Bodrum'da Kılıçdaroğlu'na %81 destek verildiğini de söyleyen Karahan, Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum'a gelecekse önce arınması gerekiyor dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine mesaj. 1 Temmuz'da restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti kampının kapanışında konuştu. AK Parti teşkilatına uyarıları vardı.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
1: Mecliste yoğun mesai başlıyor. 12. yargı paketi ve Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlemesi gündemde olacak. Genel kurul haftalık çalışmalarına 30 Haziran Salı günü başlayacak. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, mutlak butan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibiyle görüşmeler yürüttüğünü, 86 vekilinde partilerine katılacağını ileri sürdü. Bedri Yalçın'ın dikkat çeken bu çıkışına Özgür Özel'den yanıt geldi. Bu haber doğru değil dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlandı. İlk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Usta sanatçı Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törene gönderdiği çelenk İBB yönetimi tarafından salona alınmadı. ESK 2. Dairesi Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından tahsil edilmesine hükmetti. İşletmelerde sunulan yiyecek ve içeceklerin kalori, içerik ve alerjen bilgilerinin menülerde yer alması zorunlu hale geliyor. Ulusal zincir restoranlar için son uyum tarihi 1 Temmuz. İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle ön cama monte edilen telefon tutucuları ve araç kameraları yasal güvenceye kavuştu. Fabrika çıkışlı multimedya ekranları da serbest bırakıldı. Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 100 dekar ekili alan zarar gördü. Çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Karadeniz'de rip akıntısı tehlikesi sürüyor. Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaeli ilçelerinde olumsuz deniz durumu sebebiyle denize girişler bugün yasaklandı. Tekirdağ'ın Saray'la Kırklareli'nin Rize ilçelerinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasak. Dış gelişmelere bakalım. ABD-İran arasında mutabakat zaptına rağmen karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde yeni saldırılar düzenlemesinin ardından İran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri noktalarını hedef aldı. ABD Başkanı'ndan İran'a tehdit. İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Trump, gerekirse işi askeri olarak tamamlarız, bu olursa artık İran var olmaz ifadelerini kullandı. Venezuela'da yaşanan iki büyük depremin ardından can kaybı 1430'a yükseldi. Arama çalışmaları sürerken çöken bir binanın enkazından 32 saat sonra yeni doğmuş bir bebek sağ olarak çıkarıldı. Sırbistan'da 12 yıldır iktidarda olan Vučić görevinden istifa edeceğini duyurdu. Kararla birlikte ülke hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento için erken seçime gidecek. Skydiving uçuşu faciayla bitti. Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentine düştü. Kazada 14 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar herkese. Canlı yayında yine bir gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta iki konuğum olacak. Ayça Çakmak ilk konuğum. İkinci konuğumsa aynı zamanda bir tıp hekimi olan Meral Saklıyan olacak. Meral Saklıyan Yaşar Kemal'i çok derin bir biçimde ele aldı. Programın ikinci kısmını Yaşar Kemal'e ayırmış olacağız. Ayça Çakmak hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün de bir röportajdan çıktınız geldiniz diyebiliriz.
2: Evet.
1: Aslında röportajlara baktığımız zaman birkaç analizimiz oldu. Yanlışsak lütfen düzeltin bizi. İlk olarak epistemolojik bir hassasiyet görüyoruz. doğru soru sorabilmek onun temel düşünce ekseni denilmiş sizin için alınan notlarda. Doğru.
2: Çok doğru.
1: Peki. İkincisi güçlü normatif bir pozisyonunuz var. Eğitim sistemi, popüler kültür, mutluluk ideolojisi gibi konularda oldukça sert ve kesin hükümler kuruyorsunuz. Doğru mu?
2: Bilemiyorum. Benim için bakış açım dahilinde kesin olmayan, resmi olmayan kesin sonuçlar gibi diyeyim. Kesin lafı beni biraz ürkütüyor. Kitap boyunca da bunu aslında söylemeye çalıştım ama çok güzel ve bir tarif oldu.
1: Peki.
2: Hoşuma gitti.
1: Üçüncüsü sezgisel insan okuma iddianızın olduğunu görüyorum.
2: Benim mi?
1: Evet. Bunu da nereden yola çıkarıyorum? Gözlerden insan okuma vurgusu vardı bir röportajda. Rasyonel değil, sezgisel bir değerlendirme sistemi kurduğunuzu gösteriyor bu da sanki bize göre. Bu arada yanlış olabilir değerlendirmeler. Lütfen hayır diyebilirsiniz tabii ki. Hepsi illa doğru olacak diye tik koymamıza gerek yok.
2: Sezgisel olabilmeyi arzu ederim. Hı-hı. Çünkü sezgiler en az mantık ve rasyonel ilişkiler kadar değerli. Ama öyle miyim? Bu büyük bir iddia olur.
1: Peki. Yüksek iç disiplin ve üretim konusunda bir hassasiyet olduğunu görüyoruz. Okumayı biyolojik ihtiyaç gibi tanımlamışsınız çünkü.
2: Haklısınız, evet.
1: Peki. Kendililik anlatısı var. Bunu açacağız. Eğitim sistemine karşı güçlü eleştirel söylemler görüyoruz bir de.
2: Haklısınız, evet.
1: Peki. Şimdi birkaç özelliğini aslında burada dile getirdik. Mübadil bir ailenin torunu olarak Ankara'da doğup farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşadınız, okudunuz ve çalıştınız.
2: Evet.
1: Gençliğinizden itibaren çeşitli dergilerde şiirlerinizin, öykülerinizin ve denemelerinizin yayınlandığını görüyoruz. Farklı portallarda köşe yazılarınız okundu okuyucularınız tarafından. Toprak, deniz, rüzgar ve tüm dünya dilleri düşkünü olduğunuz söyleniyor. Kitaptaki yazar tanıtımına baktığımız zaman son 17 yıldır tabanı yüksek bir ev gibi ferah olduğu için sevdiği İstanbul'da 3 çocuğu, 2 köpeği ve eşiyle yaşadığınız yine kitaptan çekeceğimiz kopyalardan biriydi. Kitap derken Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler adlı kitapta yazar tanıtımından kopya çekiyorum. Yeniden Doğsam adlı söyleşi kitabınızın ardından şu an elimizde tuttuğumuz kitap gelmiş oldu.
2: Evet, çok güzel bir özet. Teşekkür ederim.
1: Peki siz soru sormak hayatın merkezidir diyorsunuz. Peki kendi kendinize sorduğunuz ve cevabından kaçtığınız bir soru var mı?
2: Ben aslında yanıtlardan daha çok soruları önemsiyorum. Hı hı. Doğru soruyu sorduğunuz zaman orada artık yanıt önemini kaybediyor. Yanıtlayıp yanıtlayamadığınızdan çok doğru soruya ulaşıp ulaşmadığınız önemli benim bakış açımda.
1: Tabii hayatı doğru soruyu bulmak olarak da evet, nitelendirdiğinizi evet, evet. Görüyoruz. Yanlış soru sormanın bir bedeli var mı insan için?
2: Evet var, çünkü her şekilde hayat size bir yanıt veriyor. Yanlış soruyla yanlış yanıtla bu sefer hep birbirine eklemlenen yanlış sorulara doğru gidiyorsunuz. Ama hata yapmaya açık olmak lazım. Yanlış sorulara da açık olmak lazım. Ama doğru soruyu arayarak yanlış sorular sorarsanız yine orada onu hissedeceksiniz. diye düşünüyorum. Benim için soru sormak, doğru soruya ulaşmak için bir vesile.
1: Peki bugün geçmişe dönüp kendi hayatınıza baktığımız zaman başkasının sorusu olarak gördüğünüz bir bölüm var mı hayatınızda?
2: Çok ilginç bir soru oldu bu. Başkasının sorusu olarak görmedim ama... Ben kendi hayatımda özellikle babama çok öykünmüş bir kız çocuğuyum. Benim babam kızı olsun diye Dilek tutmuş ve ön adımı Dilek koymuş. Yani o kadar istenen bir çocuk olarak doğmuşum. Ve dolayısıyla bu da bana hep hissettirdi. Yani sen istenen, özenilen ve çok değerli bir evlatsın diye yetiştirildim. Böyle olunca ebeveyn hayal kırıklığı yaratmamak için yaptığınız şeyler hayatınızı şekillendirebiliyor. Benim gibi birçok insan var ve dolayısıyla yanlış işler seçebiliyorsunuz, yanlış yollar yürüyebiliyorsunuz. Halbuki aslında ben de şimdi bir üç çocuk annesi ebeveyn olarak diyebiliyorum ki bir ebeveynin çocuğunun mutlu olmasından öte bir beklentisi olmaz. Ama çocuk gözünüzden onları mutlu etmek, gururlandırmak gibi bir gayeyi erken ediniyorsanız o zaman onların sorusu olduğunuzu düşünerek ilerlemiş olabilirsiniz.
1: Peki. Kendini gerçekleştirme kavramı da sizin çok kullandığınız bir kavram. Peki kendini gerçekleştiremeyen kişi açısından baktığımızda gerçekten bir kayıp olarak mı bunu görmek lazım yoksa başka bir tercih biçimi diyebilir miyiz buna?
2: Hayatta mizaçlar var. Bunu kimin nasıl yorumlayıp yol yürüyeceğini bilemiyoruz. Şimdi ben bir önceki kitabımda Yeniden Doğsam aynı yolu yürür müydümdü aslında bu soru ve bir grup söyleşi yapmıştım. Ben şöyle görüyorum, kendini gerçekleştirmiş insanların mutluluk tarifi gerçekleştirememiş olanların mutluluk tarifinden farklı. Mutluluk bir sürekli hoşluk ve heyecan ve eğlence hali değildir. Mutluluk bir iç onaydır. Ve o kendini gerçekleştirememiş insanlar, dönem dönem belki hepimiz ama kimimiz de kendini en baştan gerçekleştirme cesaretiyle hayatını yaşamış kişiler arasında belirgin bir tanım farkı var bana göre. Böyle.
1: Peki konuğuma kendilik, kimlik ve tutarlılık başlığı altında konumlandırdığım 5 soruyu sordum. Gelelim bu defa yazarlık ve otorite ilişkisine. Yazdıklarınızda güçlü bir haklılık hissi olduğunu da görüyoruz. Sizce edebiyatın görevi haklı olmak mı yoksa şüphe bırakmak mı?
2: Bu son kitap özelinde mi soruyorsunuz bunu? Yazdıklarımda bir haklılık hissi olduğu kanaatinde değilim. Ben bu kitap boyunca da bu kurguyu oluştururken de haklı olma çabasında olmadım. Yine kendi sorumun arayışındaydım. Mesela ben bir önceki kitapta şöyle bitirdim kitabı.
1: İlk kitaptan bahsediyoruz. Bir de çok satanlarda yer alan bir kitaptı. Evet. O hangi yayın eviydi? Aynı yayın evi değildi herhalde.
2: Hayır,
1: değil mi?
2: Değildi.
1: Başka bir
2: Flora'dan çıkmıştı. Ve şu soruyla bitiyordu. Ben kendi sorumu buldum. Yazmak için mi doğdum

0: kurduğunuzu söylüyorsunuz. Çok güçlü bir değer sistemi de kurduğunuzu görüyoruz. Bundan bir çelişki olarak söz edebilir miyiz?
1: Biraz daha açar mısınız?
0: Tabii, röportajınızda okuru yönlendirmemeye çalıştığınızı söylediğinizi okuduğumu hatırlıyorum, değil mi?
1: Şimdi ben okurda bir olduğu gibi yazmaya çalıştım. Hı hı. Ve buradaki karakterlerden bahsedecek olursak ben ana karakteri bir hekim üzerinden kurguladım. Hı hı. Burada bir amacım vardı. Hekim dediğimiz kişi, özellikle benim orada kurguladığım profesör, doktor imajı aslında bilimin peşinden koşan, sebep sonuç ilişkileriyle ancak hayatı anlamlandıran ve aktarabilen ve dertlere derman olan biriydi. Bu benim için şu demekti: bilim en umutsuz anlarda bile bir çıkış kapısı olduğunu hatırlatan can simidi benim nazarımda. Ben haklılık peşinde değil ama bilimin özelinde bu umudu yakalamış bir kitap olmasını isteyerek yazdım. Sonuç itibariyle bir distopik roman yazmadım, bir bilim kurgu yazmadım, bir fantazya yazmadım. Hı hı. Gündelik hayattan aslında çıkarımları olan bir kitap yazdım. Haklı mıdır değil midir, bunu hep birlikte konuşabiliriz ama ben haklı olmak için bir kitap yazmadım.
0: Peki, o halde madem kitaptan da bir bahsetmiş olduk, doktor,
1: evet,
0: da demiş oldunuz, o halde kitabın bir içine böyle bir özet olarak bakalım. Bu arada bazı yazarlar aman spoiler verme hassasiyetindeler. Aslında hani sonuçtan ziyade, olayların gelişiminden, evet, ziyade yazarın o konuyu nasıl ele aldığı, değil mi, önemli olduğu için, evet, böyle ufak tefek spoilerlar olursa da böyle bakış gözüm sizde olacak. Hemen müdahale edebilirsiniz. Roman aslında yüzeyde bir gastroenteroloji, değil mi? Profesörü olan Parla'nın sedasyonsuz kolonoskopi olmak isteyen genç bir kadın olan Jane'le karşılaşmasıyla başlıyor. Ancak bu tıbbi anlaşmazlık giderek bir vaka olmaktan çıkıyor ve Parla'nın ailesine, öğrencilerine, meslek çevresine ve geçmişine uzanan büyük bir ağın kapısını aralıyor. Parla başlangıçta meseleyi bilim inanç çatışması olarak okuyor. Fakat ilerledikçe karşısındaki yapının yalnızca bir inanç grubu olmadığının, sahte anılar üreten sentetik maddeler, manipülasyon teknikleri, aidiyet mekanizmaları ve nüfuz ilişkileriyle çalışan örgütlü bir yapı olduğunu fark ediyor. Roman boyunca Eda'nın başından geçen o şey, söyleyebilir miyim? Eda'nın ölümü, Edis Kara çevresi, aydınlatılmış bilim vakfı, üniversite ve hastane içindeki güç ilişkileri, Parla'nın ailesine kadar uzanan sızmalar ve dostluklarının sınanması iç içe geçiyor. Aslında romanın temel sorusu kim haklı değil? İnsan kendi hafızasına, algısına ve en yakınlarına ne kadar güvenebilir sorusu da aynı zamanda. Hafıza, kimlik, inanç, bilim, otorite ve aidiyet sürekli yer değiştiriyor. Finalde de Parla'nın eline geçen belgeler ve Eda'nın bıraktıkları yalnızca bir komplonun değil, aynı zamanda kendi hayatına dair bazı kabullerin de yıkılmasına yol açıyor. Roman bir çözümden çok bir yüzleşmeyi andırıyor adeta. Evet, bu bilgilere, hı hı, bu özete ekleyecekleriniz varsa zevkle dinleyebilirim. Ve romana ilişkin neler söyleyebiliriz?
1: Evet, güzel bir özet. Şimdi burada ben şunu anlatmaya çalıştım. Parla iyi bir insan. Kendini iyi olmakla ilgili konumlandırmış bir hekim. Hı hı. Seçtiği meslek bile aslında böyle ve ismi bile böyle. Yani Parla bu bir emir kipli bir isim, hı-hı, olmakla beraber onu hayat ismiyle müsemma dediğimiz birisi aslında. Hı-hı. Parlayan bir hekim. Hı-hı. Fakat gelin görün ki hepimiz gibi Parla'da günün birinde kısa çöpüğü çekiyor. Ve bu kitap bunu anlatıyor bir taraftan. Siz, ben örgütlü bir kötülüğe karşı aslında hiçbir şey yapamayacak olan münferit üyeleriyiz bu toplumun. Örgütlü kötülük dediğimiz şey herhangi bir alanda ve herhangi bir konuda da olabilir. Fakat bir kötülük içinde kısa çöpü çektiğinizde artık siz olarak kalabiliyor musunuz? Mühim olan budur. Sevgili ve çok değerli yazarımız Ayfer Tunç'un bir lafı vardır. Der ki, kötülük

0: kisvesine bürünebilir kolaylıkla. Ama iyilik kötülük kisvesine bürünemez. Yani iyi iyidir. Hı hı. Ama bir kötü arzu ederse size iyiymiş gibi davranabilir. Ve siz orada manipüle olabilirsiniz. Bu konu her ne olursa olsun. Şimdi ben bu kitapta bu konuyu bir örgüt, bir cemaat, bir yapı, bir tesis üzerinden anlatmaya çalıştım. Demek istiyorum ki toplumun bireyleri olarak sizin bizim iyi olarak kalabilmemizin bedeli nedir? Bunun istediği cesareti sergileyebilmek veya sergileyememek noktasında, o yol ayrımında cesaretimizi sergileyemediğimizde olacaklarla baş edebilir miyiz? Ya da o yol ayrımında hangi değerlerimizle karar vereceğiz? Aslında kitabın sorguladığı şey bu.
1: Romanda insanlar yalana değil, hatalı hatırlamaya da yeniliyorlar, değil mi?
0: Evet, o bir olgu olarak kullandığım.
1: İnsanın en güvenilmez tarafı bu bağlamda hafıza mı diye soracaktım, buyursunlar.
0: İnsanın en güvenilmez tarafı hafıza değil. Ama günümüzde gerek sosyal mecralarla, kullandığımız cihazlarla hafızamız da, anılarımız da, yanı sıra yediğimiz, içtiğimiz ve kullandıklarımızla tüm bunlar yönetilebilir şeyler. Bu benim hani müthiş bir komplo teorisi iddiam değil. Bunlar zaten yıllardır Hollywood'un da işlediği filmlerinde, işte çeşitli ülkelerin kitaplarının yazarlarının da konu ettiği temalar, gerçekler aslında. Yani bizim tema dediğimiz şeyler toplumda yaşanan hayatın gerçekleri. Dolayısıyla hafıza en güvenilir şeyimizken elimizden en net olarak alınan şeyimiz haline geldi ve bunun çok farkında olmalıyız. Yani sağlığımız da nasıl etap etap elimizden alınıyor, bu işte kirlilikle, besinlerle, suyla, onunla bununla, hafızamız da elimizden alınıyor. Kitabın adı da tam burada devreye giriyor. Ölümün elinden kurtarılan şeyler. Benim bu kitabı yazarken kitabın adı bu değildi. Adı Kazan'dı. Ama kazan benim anlattığım bu dev kazanlar, kaynayan kazanlardı. Oysa ki kime kazan desem kazanmak fiilinin emir kipi sandı. Dolayısıyla bundan kurtulmak gerekti. O zaman ben dedim ki bu ölümün elinden kurtarılan şeyler olsun. Yani aslında gönderme yaptığım söz uçar yazı kalırdan başka bir şey değil. Ben diyorum ki ölümün elinden kurtarabileceğimiz şey hafızamızda doğru kalmış şeyleri aktarabilmektir. Tarihe bir not düşebilmektir. Bunu edebiyatla yaparsınız. Bunu bir radyo programının metniyle yaparsınız. Bunu bir kitapla yaparsınız. Akademik çalışmayla yaparsınız. Ama yarına bırakabileceğimiz, bugün hala hafızamızda doğruluğunu koruyan her türlü bilgi yazılmalıdır ve ölümün elinden kurtarılmalıdır.
1: İnsanın anılarını değiştirdiğimizde acaba onu aynı insan olarak görmeye devam edebilir miyiz? Ne dersiniz? Hani bu konuyla da bağlantılı sormuş olayım.
0: Şimdi anılardan yola çıkarak yaşıyoruz aslında. Bu tıpkı çocukken, bebekken, büyürken elinizi bir şeye değersiniz. Eliniz yanar ve artık o sizin yanma anınızdır ve ondan sonra değmemeyi öğrenirsiniz. Dolayısıyla anınız değiştirildiğinde artık öğrendiklerinizin yönü de değişmiş olacağı için elbette ki karşıdaki kişi artık aynı kişi değildir.
1: Romanda kanıtla hatırladığını sanmak arasında çizgi giderek siliniyor. Günümüz toplumlarında da benzer bir durum yaşandığını düşünüyor musunuz?
0: Kesinlikle düşünüyorum. Toplumların hatırlamakla mükellef olduğu şeyler vardır bence. O toplumu toplum yapan değerleri vardır, yaşanmışlıkları vardır. Evet, bunlar da sahte anılarla varmış gibi olan ya da aslında var olup da şişirilip daha anım haline getirilen şeylerle, evet, böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce insanların en büyük korkusu ölüm korkusu mu, yoksa yaşadıkları hayatın aslında düşündükleri hayat olmadığını öğrenmesi mi?
0: Çok kişisel bir sorudur bu herhalde. Ölüm korkusu taşımayan bir canlı olamaz tabii ki, insan içinde böyle, ama o kendi içinde helalleşmiş bir insanın en büyük korkusu o değildir galiba. En büyük pişmanlık ya da keşkeyi içinde taşımayan insanların daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz, ama kimin en büyük korkusu nedir? Bunu söylemek büyük iddia.
1: Romanda sahte anılar meselesini okurken aklıma sosyal medyada geldi. Sizce bugün insanlar anı mı biriktiriyor, yoksa anlatı mı inşa ediyor? Ne dersiniz?
0: Bence ikisi de değil. Bence insanlar sosyal medyada haddinden fazla paylaşım yapıyor. Yani ne diyorlar buna İngilizce'de, oversharing dedikleri, biz de belki tam karşılamıyoruz ama bizim toplumumuzda zaten bu bütün bunlar çıkmadan önce de herkes birbiriyle çok şeyini paylaşırdı değil mi? Komşuculuk vardır, akrabalıklarda böyle herkes herkesin her detayını bilir. E şimdi onlar bir de görsele bürünüyor ve istemediğiniz her şeye maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bir şey inşa ettiği yok. Yani bunu belki çok sistemli şekilde yapan firmalar, markalar adına söyleyebiliriz. Fakat bunları insanlar için ben bir şey yaptıklarını ve yaptıklarını bildiklerini de düşünmüyorum. Kendim de katayım işin içine. Bazen unutmayı hiç istemediğim şeyleri nakşetmek için kullanıyorum gerçekten. Fakat o sistemli bir şekilde inşa edilen falan bir şey olduğunu sanmıyorum.
1: Romanı okurken bir şey daha düşündüm. O da asıl çatışan bilimle inanç arasında değil, sorgulamayla teslimiyet arasında olabilir diye düşündüm. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Yoksa farklı bir görüşte olur musunuz? Nedir?
0: Şimdi bilimle inanç arasında aslında bir çatışma yaşamamak ve yaşatmamak lazım. Çünkü birisi iç dünyanın bir inanma ihtiyacıyla yola çıkıp, yani bir ölüm döşeğinde bir yakınınızı düşünün. O anda artık bilim adamı şu bu ya da din adamı olmanız önemini kaybediyor. Bir güçten yardım talep ediyorsunuz değil mi? Tanrım, Allah'ım, benim şu yakınımı iyi et, ölmesin kalmasın bir şey diyorsunuz. Şimdi o bir ihtiyaçtan doğmuş ve bağlandığınız bir sistemle bilimi kıyaslamak ve karşılaştırmak zaten çok elma armut hikayesi bana göre. Evet, ben bilimin pozitifliği ışığında anlayabiliyorum ve anlamlandırabiliyorum kendi hayatımı, ama bunu sadece inancıyla veya dini görüşüyle yapan birini de dışlayamam. Çünkü bilmiyorum.
1: Evet. Tabii Parlak konuğumun kendisi olmadığından, yarattığı kurgu karakter olduğundan, Parlak'ın bakış açısıyla konuğumun bakış açısı zaman zaman çatışabilir. Bu noktada şunu söylemek isterim. Parlak'ın en büyük öfkesi yanlış düşüncelere değil, düşünmeyi bırakmış insanlara gibi görünüyor.
0: Haklısınız. Çok doğru. Yani bu benim kişisel görüşüm de aslında. Evet, Parla'yla aynı kişi değilim. Olmak da isterdim, bakınız. Çok hoş bir karakter çıktı bence ortaya. Fakat evet, ben de öyle düşünüyorum. Sorgulamayı bırakmış olmak burada hayatta yapabileceğimiz en sıkıntılı şey galiba. Yanlış düşünmek veya yanlış düşün... Yani düşünmenin herhangi bir yanlışı olamaz bana göre de. Alt yapısını sorgulamadan körü körüne inanmak herhangi bir şeye, bilim dahil. Ki bilim de böyle yükselmez ya. Dolayısıyla evet, Parlak'ın derdi onlarla.
1: İnsanın eğitim düzeyi arttıkça tabii manipülasyonu olan bağışıklığı da ona göre artıyor diye düşünüyorum. Bu kapsamda baktığımız zaman romandaki örgütlü yapı en çok aslında eğitilmiş ya da zeki insanları hedef alıyor diyelim. Ne dersiniz?
0: Şimdi eğitilmiş insan... Şimdi günümüzdeki eğitim sistemiyle derdim olduğunu biliyorsunuz.
1: Tabii,
0: zaten.
1: Hemen onunla ilgili notlarıma bakayım o
0: şimdi,
1: zaman.
0: Ama bu çok uzun yıllardır böyle. Çünkü ben bu sistemde 3 çocuk büyüttüm. Yani hep her biri farklı sınıf seviyelerinde olduğu yıllar oldu elimde. Yani ilk orta lise falan gibi böyle her milli eğitimin her seviyesine evlat verdim ben aynı yıl mesela.
1: Sertleştiriler yapıyorsunuz o yüzden görerek.
0: Evet.
1: Onu
0: evet,
1: yaşayarak evet, bildiğiniz
0: evet,
1: için.
0: Evet. Dolayısıyla şimdi ben eğitim dediğinizde çok iyi eğitimli biri ve eğitimsiz biri... Burada muhakeme yeteneğini kaybetmiş. İster eğitimli olsa, şimdi ne bekleriz? Yüksek eğitimli, yüksek tahsilli birinden muhakeme yeteneğinin daha iyi olmasını bekleriz. Empati dediğimiz o ilginç kelimenin günümüzde artık pelesenk oldu herkese, daha iyi olmasını bekleriz. Ama ne görüyoruz biz? Bunun tersini görüyoruz çoğunlukla. Yani onlar daha körü körüne ve katılaşmış olabiliyor. Dolayısıyla aşağıdan gelen toplumun o diğer akımını, yani daha yükseltmek için el vermesi gereken kısımları böyle çok dışlayabiliyor. Fakat bu kitaptaki hikaye şu: bu çok eğitimlileri, belki işte bir lider olacak insanları, bir önder olacak kişileri eğer örgütlerin yapıları içine çekerlerse zaten aşağıya çekmek daha kolaylaşıyor. Yani bütün örgüt yapıları böyle değil midir zaten? Bir lideri daha parlatabilmelisiniz ki alttan onun destekçileri gelsin. Hiçbir şey birbirinden farklı değil. Dünyada da farklı değil. Yani ben bir Türkiye'de bir sistemi eleştiriyor falan değilim. Bu kitabı yazabilmek için çok kitap okudum. Çok makale okudum. Çok belgesel izledim. Çok insanla görüştüm. Bu kitap benim evimin odasında kurgulayıp yazdığım bir kitap değil. Bu kitap benim yaşadığım bir şey de değil. Fakat mesela bir Eda karakteri yarattıysam, bu Eda aslında bir beş kişinin birleşimi bir Eda. Ama bunlar gerçek. Bu kitapta yazan şeyler bugün Türkiye'de, dün Türkiye'de, yarın işte Almanya'da, öbür gün Amerika'da, bir yerde hep yaşanmış ve yaşanacak şeyler. Çünkü örgütlü kötülük dünya üstünde var ve örgütlü iyilik diye bir şey olmadığı için ne yazık ki dünyanın hiçbir yerinde bunlara teslimiz.
1: Evet, bu arada çocukların özgünlüğü törpüleniyor demiştiniz.
0: Evet, evet, evet.
1: Eğitim sistemi ilişkin yaptığınız keskin eleştirilerden birinde. Peki çocukların özgünlüğü derken eğitim sistemine ilişkin, acaba kendi çocuklarınız ya da kendi çocukluğunuzu düşündüğünüz zaman, kendi çocukluğunuzu sormuş olayım, sizi en çok şekillendiren şey özgünlüğü, özgürlük müydü yoksa disiplin miydi?
0: Ben özgür de değildim, disiplinli de değildim. Böyle bir ortamda da büyütülmedim. Çünkü bizim zamanımızda, ben 75 doğumluyum, bizler çok öyle o açılardan üstüne titrenen bir nesil değildik. Yani çocuklar sırtı pek, karnı tok olduğu sürece, evet, belirgin değerler eğitimi de aile içinde alındığı sürece doğru eğitime aslında tabiler gibi düşünülürdü. Biz şimdi bunları daha çok yapıyoruz. Aman çocuğum keman mı çalsın, gitar mı çalsın? Aman çocuğum şu sporu mu yapsın, bu mu ona daha uygun filan. Biraz artık buradaki hassasiyet de yerli yersiz bir artışa geçti galiba. Benim derdim, çocuk, benim bir arkadaşım demişti ki, çok sevdiğim bir yazar arkadaşım Özgür Bolat. Bir gün ona bir şey danıştım. Dedim ne yapayım çocuklarla, bak şöyle şöyle bir durum. Dedi ki sen mümkünse karışma. Yani sadece bozma yeter. Şimdi o zaman ben bir kendime geldim. Yani bizim iyi niyetli ebeveyn olarak yaptığımız her şey aslında o çocuğun özündeki bir şeyi hırpalamakla sonuçlanıyor. Dolayısıyla özgünlüğünü törpülemiş oluyoruz. Ama özgürlük dediğiniz şey de çok sınırları geniş bir şey. Fazla ellemeden onların teknik olarak güvenliğini sağlayıp biraz onlara emanet etmek isterdik. Ama işte tam da bu kitabın konusunda olduğu gibi kaygılıyız. Kaygılı bir çağın kaygılı ebeveynleriyiz. Dolayısıyla ben özgür de değildim, özgün de kalamadım. Çok disiplinli de değildim. Ama olduğum, geldiğim, vardığım noktadan memnunum. Kendimi onaylıyorum. Dilerim birçok kişi için de böyledir.
1: Evet. Ölümün elinden kurtarılan şeyler vesilesiyle Ayça Çakmak konuk oluyor sevgili dinleyenler şu an programımıza. Ve ana karakter Parla ile ilgili birkaç şey soracağım. Parla'nın doktor kimliği ona bilgi veriyor, evet. Ama aynı zamanda kör noktalarda yarattığını görüyoruz. Uzmanlık bazen insanı körleştirir mi?
0: Muhakkak. Yani aşırı uzmanlaşma denen şey her bilim dalında olduğu gibi çok iyi bir şeydir. Fakat kör noktaları da fazladır şüphesiz. Bu aşırı uzmanlaşabilmiş kişilere biraz lazer lakabı verilir. Yani lazer bir hafıza veya yaklaşım ve öğrenme metodu sergiler onlar. Çok derin ilerleyebilirler. Bir de projektörler vardır. Bu benim tanımlarım değil. Howard Gardner'ın özellikle bu alana kazandırdığı terminoloji. Daha geniş, böyle perspektifi geniştir ama o kadar derine inemez. İkisinin de kendi içinde handikapları vardır. Fakat aşırı uzmanlaşma, evet, zaman zaman gerçekten kör noktalar yaratabildiği için daha kopuk toplumdan ya da diğer alanlardan kopuk bir bakış açısı da oluşturabilir.
1: Roman boyunca da önce hastalar doktorları ve doktorlar hastaları yanlış anlıyor, yanlış okuyor diyelim. Gerçek hayatta da tabii benzer bir durum söz konusu olabiliyor. Ne dersiniz?
0: Yanlış okuma, şimdi şöyle, burada sizin ne okutmak istediğinizle ilgili. Yani doktor hasta ilişkisi çok kendine has bir ilişki ve siz ne tariflerseniz karşıdaki de açılışı onunla yapacaktır elbette. Yani bir hasta olarak doğru bilgileri vermekle mükellefsiniz. Hekim olarak da önce zarar verme ilkesiyle doğru teşhis ve tedaviye yönelmek isteyeceksiniz. Yani iki taraf açısından da olması gereken bu. Ama yanlış anlaşma, yani kitap boyunca bir yanlış anlaşmadan doğrusu bahsetmeye çalışmadım ben. Sadece mesela şunun anlaşılmasını istedim aslında. Hekimler bu ülkede en çok mürekkep yalayan, tabir yerindeyse, meslek grubu. yangında ilk kurtarılacaklar kategorisindeler. Fakat gelin görün ki şimdi sağlıkta şiddeti konuşabiliyoruz. Bu demek değil ki doktorlar her biri sütten çıkmak ak kaşıktır ve her zaman doğruyu yaparlar. Fakat bu yine demek değil ki sadece birisi iyi bir şey yaptığında, yani iyi olur Allah'tan, kötü olur kuldan gibi de bakmadan, bir değerler kaybettiğimizi de fark ederek o değerleri yeniden nasıl kazanırız? Bu insan ilişkileri arasında kibarlık, bu insan ilişkileri arasındaki saygı ve bilgiye verilen hürmet. Benim aslında anlatmak istediğim bu. Şimdi geliyor kitapta Ceylin, diyor ki ben herhangi bir anestezik madde almaksızın kolonoskopi yaptırmak istiyorum. Hekim de diyor ki bunu ben tercih etmiyorum. Çünkü o çağda değiliz ve bunu böyle gerçekleştirmek zorunda değiliz. Hem sizin hem benim konforum için böyle ilerlemeliyiz. Ama şimdi biz bunu günlük hayatta da görüyoruz. Hekim kendine işte rahatı için gitti sezaryen yaptı. Ya oradaki güven o kadar sarsılmış ki misal. Ya hekime duyulan, hekimin hastaya duyduğu böyle karşılıklı güven gibi bir derdi var toplumların şu anda. Ve bu güven tekrar inşa edilmezse zaten insan ilişkilerinde fazla bir anlamı kalmıyor. Şimdi sizin güvenmediğiniz biriyle herhangi bir ilişkiye girmeniz neden mevzu bahis olsun? O zaman biz bu toplumun aradaki yapı taşlarını birbirine bağlayan şeyi nasıl inşa edeceğiz? Nasıl olacak bunlar? Benim kaygılarımın kitabı bu tabii ki, ama kurguda genel geçer bir dert var.
1: Parla'nın yaşadığı şeylerin bir kısmı aslında kurumsal şiddet olarak da değerlendirilebilir. Sessizlik, bir yer içerisindeki, kurum içindeki söz gelimi sessizlik açık baskıdan daha tehlikeli olabilir mi sizce?
0: Ne için yapıldığı önemli. Burada örgütlü bir kötülük yaparken zaman zaman sessizlik, zaman zaman gizleme. Fakat temelde bir kumpas var. Yani burada artık sesli ya da sessiz olması önemini yitiriyor. Parla'ya kurulmuş bir kumpasın kurbanı olan Parla. Ama aslında Parla Ayşe Fatma, yani fark etmiyor. Bunu anlatıyor kitap.
1: Romanınızdaki yapıya baktığımız zaman yalnızca bir tarikat olarak bunun okunması sizce de eksik bir okuma olur değil mi?
0: Şüphesiz. Yani öyle olsaydı daha net bir tarikat adı koyardık. Tarikat yapıları anlatırdık. Müritler derdik, lider. Hayır. Çünkü herhangi bir tarikatın toplumun bir yerine yerleşebilmesi için hangi koşulların oluşmuş olması gerekir? Dolayısıyla evet, bu bir tarikat kitabı falan değil. Ama evet, bir tarikat örgütlü kötülüğü üzerinden anlatılan bir toplum kitabı.
1: Evet, bundan sonraki birkaç sorum aidiyet ve tarikatlaşma üzerine olacak. İnsanlar neden bazen özgürlüklerini gönüllü olarak teslim eder sizce?
0: Bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bunun hür iradeyle yapılabilir bir şey olduğunu düşünmediğim bir altyapıdan geliyorum. Ben hür irademle böyle bir şey tercih edemem. Dolayısıyla ben araştırırken buldum ki zaten birçok kişi hür iradesiyle tercih etmiyor. Ama burada Eda'nın en son Parla'ya söylediği sözlerden biri var. Diyor ki her ne olursa olsun, her koşulda çocuklarına senden daha yakın kimse olmasın. Yaptıklarını onaylamayabilirsin, yanlış olduğunu görebilirsin. Buna rağmen çok çığırtkan veya çok sert bir tutum takınman onları senden uzaklaştırabilir. Ama bil ki senden uzaklaştığında bulacağı, sadece bunun için kurulmuş o sıcak sevecen görseller altındaki yapılar onu senden alır. O yüzden sadece çocuklarına odaklan ve senden daha yakın kimse olmasın diyor. Bu bizim gibi erişkinler için sanıyorum, ben bunu bu yaşımda yazdığıma göre, anlaşılması daha güç bir konu. Ama geri dönelim bir ergen zihin yapısına. Orada başka bir dünya, başka bir hormon değerleri, başka bir şey var ve bu çocukların, bu yaş gruplarının kolaylıkla daha iyi bulabildikleri, daha kendilerini rahat ifade edebildikleri ortamlara kayma meyli de
1: aidiyet duygusu için mi?
0: Aidiyet duygusu için de olabilir. Onaylanma ihtiyacı için de olabilir. Çünkü dış onaya ihtiyaç duyan herkesin ailesinde bunu bulamadığında bulmak için bir arkadaş grubu, bir örgüt, bir okul, bir tarikat bir yere kayma meyli bu ülkede yeni değil. Bugün de çıkmadı. Biz bunları hep okuduk, hep yaşandı değil mi? 12 Eylül'den beri de konuşulan, bunun üstüne yazılan, çekilen dünya kadar sanatsal eser de var mesela. Yani filmler, diziler, şunlar bunlar. Biliyoruz yani biz bunu. Bu aidiyet değil, sadece bir onay. Bu onay ihtiyacı, eksikliği de evet oralara taşıyabiliyor.
1: İnsanı manipüle etmek için romanla ilişkili soruyorum ama romandan bağımsız olarak Ayça Çakmak olarak da cevap verebilirsiniz şüphesiz. Önce neyi hedef almak gerekir? Korkularını mı yoksa umutlarını mı?
0: Aslında insanlar en güçlü oldukları yerden
1: manipüle edilirler.
0: Sarsılırlar. Evet, oradan devreye girmeye çalışıyor. Sizin eğer dürüstlük gibi mesela çok böyle kendinize adadığınız bir yanınız varsa, sizin dürüstlüğünüzü öyle bir kırmak üzerine kurguluyorlar ki, aa hani sen çok dürüstün, hani böyle bir iddian vardı, bak sen de dürüst değilmişsin gibi yaklaşabiliyorlar. Kitapta da buna ilişkin olaylar kurguladım ben. Bu hepimiz için geçerli. Ya da çok merhametlisinizdir. Mesela bununla övünürsünüz. Herkes size der ki çok merhametli bir insansınız. Ha, sizi tam oradan vuracak bir şey yapıyorlar. Yani aslında en güçlü olduğunuz yerden kırmaya çalışıyorlar. O zaman zaten yelkenleriniz, çünkü o tutunduğunuz dal ya, o dalın kırılmış olması sizi boşluğa sürüklüyor ve yol alıyor.
1: Bu romanda örgütü yöneten kişiyle aslında hiç karşılaşmasaydık bile etkisini hissedebiliyoruz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman güç sizce görünmez olduğunda daha mı etkili?
0: Güç görünmez değil. Gücü çeşitli şekillerde görünür kılıyorlar. Hı-hı. Bu sizi nasıl etkileyeceklerini bilerek yaptıkları bir şey. Yani siz bir genç kadınsınızdır, başka türlü bir güç uyguluyorlar. Yani gücünü göstermeyen, sergilenmeyen bir güç güç değil zaten. Onu böyle içsel olarak fark ettirmeden yapmak falan mümkün değil. Öyle de manipüle edilmez. Nitekim Parla da görmeden yol almıyor aslında. Karşılaşıyor, tanışıyor, etkilenmiyor ama zorlanıyor. Yani bu bir direnç ve neden direnç gösterilemeyeceğini de anlıyor. Yani anlamak aslında yolun çok büyük kısmını yürümek anlamına geliyor. Parla için ve hepimiz için.
1: Birkaç soru da Eda için olsun. Eda aslında romanın en ilginç karakterlerinden biri. Sizce Eda kurban mı, tanık mı, kahraman mı?
0: Eda hepsinin toplamı. Yani şimdi gelirken biz bunu konuştuk. Ve şuna vardık. Dedik ki bir itirafçı. Ama aynı zamanda suçlu ve fail değil mi? Yani onu itirafçı olduğu için, müşteki olduğu için ya da hoş mu göreceğiz? Yani o aynı zamanda suçlu değil mi? Şimdi Eda kurban olarak tarifleniyor. Yani akış öyle, kurban. Hı-hı. Fakat yani kurbanın da bir onuru var mı? Başlangıç ve bitişi var mı? Yoksa alet olduğu kısımla ilgili sadece bir itirafta bulunmak onu aklar mı?
1: Eda'nın ölümü, evet, bir kitapta onun sonu olabilir ama kitap açısından bir başlangıç adeta.
0: Belki Eda ölmedi, biz onun cenazesine de gitmedik mesela, giden kimseyi de görmedik mesela.
1: Eda'nın yani bıraktığı zarfı düşündüğümüz zaman peki ne söyleyeceğiz? Parla'nın yaşadığı o sarsıntıyı bize birazcık anlatır mısınız? Temelinde ihanet mi var, kayıp mı var ya da ne olarak adlandırırsınız?
0: Şimdi o zarfın zaten Parla'yı en çok sarsan şey olmasını istediğim için oraya yerleştirdim. Bazen en emin olduğumuz şey aslında gerçek olmayandır. Yani resmi yanlış görmemizin sebebi odur bazen. Dolayısıyla şimdi buradan ilerlersem çok spoiler'a girecek ve belki de okuyucunun okuma hevesini biraz kaçıracak. Peki. Fakat ben en azından şunu söyleyeyim. Eda'nın da ölüp ölmediğini bilmiyoruz.
1: Ölmüşse bir fedakarlık mı yapmış olur? Burada bitiriyorum soruyu. Peki, sadece eğer spoiler vermiş olmasaydık okur Eda'yı affetmeli mi diye soracaktım ama dolayısıyla bunu da sormuş olmuyorum. Ama iyi çalıştım dersime, farkındaysanız.
0: Elinize sağlık, nefis sorular.
1: Romanda en ürkütücü şey aslında düşmanlar değil, dostlar. Bunu bilinçli mi bu şekilde kurdunuz?
0: Bilinçli bu şekilde kurdum. Çünkü dost...
1: Bu arada bazı soruları bildiğim için soruyorum. Bunun cevabı zaten hayır, bilinçsiz kurdum değil. Ama bir de topu atmam lazım size, o yüzden.
0: Şimdi şöyle bakınız, kimseyi, kendimizi dahi son noktamıza kadar sınanmadan tanımıyoruz aslında. Dostlarımızı da öyle. Şimdi siz emin olabilirsiniz, benim şu dostum şunu asla yapmaz. İşte o asla yapmaz denen şeyi bir gün biri gelip yapabilir. Ama o yapabilirin arkasında neler var? Yani Parla o çok sevdiği dostundan aldığı o darbenin arkasında aslında ne olduğunu iyi kötü biliyor. Keşke burada hani spoiler yani kendimi de artık tutuyorum ne yazık ki çünkü bir yerde de durmak lazım değil mi?
1: Hani genel sorular soralım o zaman.
0: Yok, çok güzel sorularınız ama benim de anlatma isteğim depreşiyor ve orada biraz
1: birbirimizi
0: sınırımı aşıyorum.
1: Tutalım. Siz de beni tutun. Roman boyunca insanlar birbirlerinin zaaflarını biliyorlar aslında. Bu kapsamda düşündüğünüz zaman bir ilişkiyi ayakta tutan şey sevgi mi, zaaf bilgisi mi, nedir, ne diyebiliriz?
0: Emektir. Çünkü bütün o zaafları ya da hataları ve iyilikleri ve hepsini kardığınız zaman eğer o dostluğa, ilişkiye emek vermiyorsanız zaten olur bir şey değil. Yani hepimizin hataları, kusurları var öyle değil mi? Yani bu fiziksel olarak da var, psikolojik olarak da var. Biz o kişiliği, o ilişkiyi ayakta tutacak şekilde hayatımızda var etmek istiyorsak emek vereceğiz. Bunun başka yolu yok bence.
1: Birkaç soru da roman tekniğine ilişkin. Romanın polisiye tarafı aslında felsefi tarafın önüne geçmiyor. Bu dengeyi bilinçli olarak
0: öyle mi olmuş?
1: Seçtiniz. Bu dengeyi kurmak zor oldu mu diye soralım.
0: Çok yazmak istediğim bir kitabı yazdım ben Serhat Bey. Yani o kadar yazmak istedim ki bu kitabı ve bu şekliyle ve bazı yerleri o kadar kendi yazdırdı ki bana. Şöyle bir şey oldu. Ben bu kitabı yazmaya başladım ve yarısını geçtiğimde başıma çok ciddi bir sıkıntı geldi ve bilgisayarım bir gün açtım ve kitap yoktu. Ya kabus düşünebiliyor musunuz?
1: Tabii,
0: ve ben aklımı oynatıyordum. Yani oğlum en son hani şöyle bir şey demişti bana, anne kendini atacağını sandım. Yani ben o anda neler yapıyorsam, çünkü yok yani 200 sayfa falan yok, uçmuş gitmiş. Ve bütün
1: 200 sayfa mı dediniz? 200.
0: 200. 200. Yani böyle bir rakam.
1: Korkunç bir şey. Tekrar yazılamaz.
0: Ve ben işte çok iyi IT'ci arkadaşlarımı arıyorum. Nasıl bunu, nasıl yok olur diyorum yani. Evet. Böyle de bir şey yok.
1: IT'ciler de ihtiyacımız olduğu zaman problemi çözmede çok mahir olmuyorlar sanki.
0: Kapatıp aç falan diyerek başlıyorlar biliyorsunuz. Evet. En son çok yakında bir arkadaşım dedi ki, Ayça'cığım dedi, bak şöyle düşün. Bu kitabı sen yazdın ve mutlaka bunlar satır satır senin hafızanda var. Allah. Otur ve tekrar yaz. Şimdi o kadar zorlu bir şeydi ki oturup tekrar yazmalı mıyım yazmamalı mıyım? Yani 200 sayfa ve aynı mesela çok tat alarak yazdığım satırları tekrar bulup
1: yeni
0: aynı
1: keşfettiğiniz
0: şey.
1: Yani var yeniymiş mı? Gibi tekrar bunu yapamazsınız. Evet. Ki. Evet.
0: Sonra o ara Beliz Güçbilmez hocanın bir atölyesi vardı ve şunu diyordu. Açılış konuşmasında, yani ilk atölyenin ilk böyle dakikalarında, biliyor musunuz dedi, Tolstoy Anna Karenina'yı 4 yılda 6 kez yazdı. Şimdi ben elbette Tolstoy değilim ama bu olabilen bir şey demek ki, bir de düşünüyor musunuz? Düşünür müsünüz yani elle yazılan bir şeyden? Evet, şimdi ben kimim ki 200 sayfam uçtu diye dertleniyorum. Otur tekrar yaz dedim ve bu tekrar yazılmış hali bu kitabın aslında. Yani çünkü bulamadım. Evet. En son dedim ki ben o bilgisayarı görmek bile istemiyorum. Her şey bittikten sonra ortaya çıkar, bir yerden bulup çıkarılır. Evet. Yani yok katiyen ve ben yeni bilgisayar alıp yeniden başlayıp yeniden yazdım.
1: Ama hikayesi olan bir şeymiş. Mesela o da başka bir baskıyla orijinal kopya diye çıkabilirdi mesela.
0: Yarın bir gün öyle bir şey olabilir. Ama yani kitap o kadar kendini de yazdırdığı anlara sahip ki ben mesela yorulduğumu hissederdim. Yani hikayenin akışından böyle hani nereye götürüyor beniden yorulduğumu hissederdim yazmaktan değil. Bir koşmaca bir şey vardı içinde ve bu kitap uzadı. Yani bir 550-600 sayfaya gitti. Sevgili Nermin Mollaoğlu Kalem Ajansı'nın sahibi.
1: Bu arada unutmayın lütfen, satır aralığı da çok az. Aslında evet, bu kitap çok daha yüksek bir hacmine sahip olmalı.
0: Sevgili Nermin Mollaoğlu Kalem Ajansı'nın sahibi, benim de bağlı olduğum ajansın çok da sevgili dostum, dedi ki kısaltmak zorundasın. Bu çok uzun. Ve sonra bu kitabı oturdum. Bir kez daha yazmak olmuyor o tabii ki ama kısalttım. Yani buna indirgendi şu anda. Dolayısıyla ben polisiye ile felsefe arasında seçim yapmaktan ziyade bütün bu hızı ve kendi temposunu geçirebilecek bir şey yazmak istedim. Ama neticede polisiye bir roman yazmak için de yola çıkmadım. Evet, kendi içindeki felsefesini de anlamak ve anlatmak istedim. Bakın benim en önemsediğim kısım bu. Önce kendim anlamaya çalıştım ve sonra da aktarmaya çabaladım.
1: Romanın bazı bölümlerinde mizah var. Mizah olmasa anlatılan kimi yerler, o karanlık çok daha ağırlaşabilirdi. Mizah sizin için de bir savunma mekanizması mı?
0: Evet, evet. %100 öyle. Hayata mizahla bakmak benim en sevdiğim şey. Ben korku filmi izleyemem, polisiye film izleyemem. Ben sadece komedi filmi izleyebilirim aşağı yukarı. Çünkü hayat o kadar zorlu bir yer ki bir taraftan. Ben yaşamayı çok seviyorum ve iyi ki bu hayata geldim diyorum. Bütün her kötülüğe ve çok da dört başı mamur olmayan hayatımın çeşitli dönemlerine rağmen. Dolayısıyla evet, mizah benim için bir yaşayabilme yöntemi. Bir miktar olsun eğer koyabildiysem ve öyle hissettirdiysem size, ne mutlu.
1: Roman boyunca ölüm çok görünür bir şekilde karşımıza çıkıyor ama aslında en çok hangi kişi ölüyor kitapta?
0: Anlayamadım sizi.
1: Tabii, roman boyunca baktığımız zaman ölüm çok görünür, değil mi? Aslında en çok hangi şey ölüyor diye.
0: Hangi şey ölüyor? En çok güven ölüyor. Ve aslında var olduğu sanılan güven ölüyor. Bu da en tehlikeli şey. Ki yani bedenler ölür zaten, hani ölmek üzere doğuyoruz. Fakat güvenler, fikirler, duygular, bunlar somut olmamakla birlikte hayatta kalması halinde bizi de daha iyi yaşatan duygular. Bence en çok güven ölüyor kitapta.
1: Romanda Parla'nın aslında çok hırslı da olduğunu görüyoruz bir taraftan. Parla'nın yerine siz olsanız hangi aşamada vazgeçerdiniz?
0: Hiçbir aşamada vazgeçmezdim. Çünkü ben bir annenin ve bir kadının cesaretini korumakla mükellef kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir aşamasında vazgeçmezdim.
1: Romanın en tehlikeli karakteri kim? Hani okurun da böyle fark etmediği bir karakter olsun.
0: Tehlike yani olayın kendisi ama tabii ki bir tarikat yapısı ve o tarikat yapısının dahilindeki her türlü sinsi insan, iyi görmeye meyilimiz olan ama aslında işte tekrar Ayfer Tunç'u anıyorum, iyilik kisvesine bürünebilmiş kötülüğün tamamı romandaki tehlikeli kişiler.
1: Romanda size göre gerçek kötü bir karakter mi, bir kişi mi, bir fikir mi?
0: Gerçek kötü bir fikir de, yani hiçbiri değil. Gerçek kötü dediğimiz şey kötünün etrafında girdaplanabilen olaylar döngüsü. Bu bir örgütlü kötülük. Bu çok başka bir şey. Siz şimdi şurada bana çelme takarsınız, düşerim. Bu bir kötü bir davranıştır ama sizinle benim aramdadır. Topluma taktığınız çelmeyle düşen hayatlar, gelecekler, değerler ve güven, bu işte örgütlü kötülüktür. Dolayısıyla kötü bir kişi, bir olay, bir düşünce değil. Toplamda bu girdabın kendisidir.
1: Romanı okuyup bitiren okuyucunun zihninde tek bir soru bırakma hakkınız olsa hangi soruyu bırakırdınız?
0: Romanla ilgili geri bildirimleri çok almaya başlamadım henüz. Fakat var tabii ki ve bunların hepsi bana şunu soruyor. İkincisi, devam kitabı ne zaman? Bu bir devam kitaplı bir plan olarak çıkmadı ve bu kitap burada bitti. Evet. Ama aldığım soru bu.
1: Evet, niye onu sorar acaba okuyucular? Çünkü romandaki herkesin... Parla siz misiniz? Devam kitabı çıkacak mı? Bunun filmi yapılacak mı?
0: Söyleyeyim, devam kitabının sorma sebepleri şu. Çünkü kitap havada bitiyor. Ama herkesin mutlu bittiğini duymaya ihtiyacı var. Mutlu son istiyor burada. Çünkü bu örgütlü kötülük aslında bildiğimiz, duyduğumuz, belki de şahit olduğumuz bir şey bu kitaptaki hikaye. Dolayısıyla bir mutlu sona benim ikinci kitapta ulaştırmamı umut ediyorlar. Ama tutalım ki, kaldı ki benim böyle bir niyetim yok. Bambaşka bir kitap yazıyorum şimdi. Fakat ben bunu yazsam yine mutlu bitiremem. O yüzden çok ümit var olmayayım.
1: Peki, teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programda konuklarıma ufak bir kitap hediye ediyorum. Yani ufak bir kitap değil, bir kitap hediye ediyorum. Tuğçe Tatari programa konuk olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Bir Kuşağın Peşinde gittiği başlığıyla Literatür Hayat iki nüsha göndermişti. Birini size hediye etmek istiyorum.
0: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Zevkle okuyacağım. Evet, çok teşekkür
1: Tuğçe
0: ederim.
1: Tuğçe Tatari'nin de kulaklarını çınlatmış olalım. Sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Saniyeler kaldı programı bitirmemize.
0: Nefis
1: bu bölümü.
0: Sorular hazırlamışsınız. Çok teşekkür ederim ilginize, desteğinize. Umarım okuyucular da en az benim yazarken aldığım zevk kadar, okurken zevk alırlar. Her ne kadar klostrofobik ve kötü bir konuda olsa. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Dakikalar içerisinde haberlere bağlanacağız sevgili dinleyenler. 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra ise Meral Saklıyan konuğumuz olacak. Hani bugün ilk bölümde konuğumla sohbet ederken hekimden bahsettik. Bir ana karakter Parla'dan bahsettik. Ve maceradan maceraya koşuyordu ya. Şimdi ise bizatihi bir hekim olan Meral Saklıyan gelecek. Devlet Hastanesi uzman bir hekim olan ama yazarlık da bir taraftan çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. Everest biyografiden çıkan son kitabı Yaşar Kemal Çukurova'dan Dünya'ya kitabıyla bizimle olacak ve Yaşar Kemal'i etraflıca ele alacağız. Daha önce Everest'ten çıkan bir romanıyla Meral Saklıyan'ı konuk etmiştik. Bu defa ise bir kurgu tabii değil. Bu defa gerçek bir karakterle ilgili neler yazdığını ve onun gözünden Yaşar Kemal'i inceleyeceğiz sevgili dinleyenler. Yayın evlerinin gönderdiği birkaç kitap var. Onları da programın ikinci yarısında konuşacağız. 17 haberlerine dakikalar içinde bağlanıyoruz.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

Bakmam abi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türkiye'de yeni sayfa açtı dedi. Trafik radar sistemi özelleşecek iddiasına yalanlama. 100. yıl Gazi koşusu bugün koşulacak. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca kampında bugün kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Partililere uyarılarda bulunan Erdoğan, siyasi çalışmalarda temponun düşmemesi gerektiğini vurguladı.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
1: Mecliste yoğun mesai 30 Haziran Salı günü başlıyor. 12. yargı paketi ve Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlemesi gündemde. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 11.22 kilometre olarak kaydedildi. Van Barosu Üniversite öğrencisi Rojin Kabeyiş'in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasından çekildi. Gerekçe, baba Nizamettin Kabeyiş'le sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülememesi. 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Usta sanatçı cenaze töreninin ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Dezenformasyonla mücadele merkezinden bir yalanlama daha geldi. Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi. TÜİK 2025 zaman kullanım araştırması verilerini açıkladı. Sosyal medya kullanımı 10 yılda 2'ye katlandı. Gazete, dergi ve kitap okuma oranları yarı yarıya azaldı. Dış gündemle devam edelim. İran, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesi için takvimin belirlenmesi gerektiğini bildirdi. ABD'ye de İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya ve bölgeden çekilmeye zorlaması çağrısı yaptı. İsrail Bakan Ben-Gvir, savaş suçları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi. Filistinlilere yönelik sistematik işkence ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığı belirtildi. Pakistan'ın Karaçi kentindeki ordu karargahına düzenlenen saldırıda 3 asker öldü. Saldırıyı Pakistan'ın Taliban'dan ayrılan Cemaatül Ahrar örgütü üstlendi. Fransa'da paraşüt okuluna ait sivil bir uçak düştü. Uçaktaki 11 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 5'inin öğrenci, 5'inin ise eğitmen olduğu belirtildi. Suudi Arabistan şirketi Aramco'ya ait helikopter, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde düştü. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir haftada en az 1300 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nin Belçika'daki merkezinde kıdemsiz çalışanların bulunduğu kattaki klimalar aşırı yüklenme gerekçesiyle kapatıldı. Üst düzey yetkililerin bulunduğu üst katlarda ise klimalar çalıştırılmaya devam ediyor. Spor. Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da elbette gündemde. Olivotski'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş Nottingham Forest'ta forma giyen Brezilyalı santrafor Igor Jesus'u transfer listesine ekledi. Türk yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun 100.sü bugün saat 17.15'te Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 3 yaşlı 22 safkan İngiliz sayı 2400 metre mesafeli çim pistte yarışacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'da 100. Gazi koşusunda bugün bir araya geldi. İki başkanın samimi görüntüleri dikkat çekti. Wimbledon'da heyecan yarın ana tablo maçlarıyla Londra'da başlıyor. Tenis sezonunun 3. Grand Slam turnuvasında Türkiye'yi Zeynep Sönmez'e Ahmet Kaplan temsil edecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümündeyiz. Meral Saklayan ikinci kere bizimle. Sanıyorum bir 5 yıl oldu Meral Hanım, değil mi? Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Evet, 5 yıl değil ama 3-4 sanıyorum.
1: 3-4 yıl oldu.
2: Evet,
1: hoş geldiniz
2: hoş
1: tekrar.
2: Hoş buldum.
1: Meral Saklayan'ın çok şahane bir tıp kariyeri var. Bir hekim, uzman bir hekim.
2: Çok
1: ama
2: teşekkür ederim.
1: Bu kariyeriyle yani başa baş gidiyor demek hangisine haksızlık olur bilemiyorum ama sonuç olarak hobi olarak yapmadığı, Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden de çıkan kitapları olan da bir yazarlık kariyeri var. Önemli öykü dergilerinde yayınlanmış öyküleri öncesinde. Öyle ki 2010 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin açtığı bir projede bu sınavı kazanarak 4 yıl süreyle eğitim gördü ki bu sınava İletişim Fakültesi mezunları, Devlet Konservatuvarı mezunları evet, belki girmişti. Onların hepsini geçti ve hem tiyatro oyunculuğu ve metin yazarlığı yaptı.
2: Evet, evet.
1: Evet, bu şahane bir kariyer.
2: Çok
1: yani bir taraftan tıp fakültesini bitirmek, TUS'u kazanmak, uzmanlık olması ayrı bir dünya ama öbür tarafta da farklı bir Meral Saklayan var.
2: Evet.
1: İkisini isim benzeri zannetmeyin lütfen. İkisi tek kişide toplandı. Peki, öykülerinin Notos, Varlık gibi dergilerde, Edebiyat List gibi dergilerde yayınlandığını konuşmuştuk daha önceki gelişinde yıllar önce. Ama tabii unutmuşsunuzdur sevgili dinleyenler çünkü sizin hafızanıza pek güvenemiyorum. ve Kafe Kitap'ta derlediği kadın yazarlardan kadın öyküler seçkisinde Hamam Öyküsü'yle yer almıştı. Ve sonra da yine yazarlık kariyerine devam etti. Önceki programa gelişinde öyküleriyle Meral Saklayan'ı konuk etmiştik. Şimdi ise Yaşar Kemal'in biyografisini yazdığı kitapla konuğumuz oldu ki Çukurova'dan Dünya'ya başlığını taşıyor. Tıpkı Meral Saklayan'ın bizatihi kendisi gibi.
2: Çok teşekkür ederim.
1: O da hemşehrisinin değil mi romanını yazmış oldu. Ne hissettiriyor size? Kitaptan bağımsız olarak soruyorum. Bir Adanalı olarak Yaşar Kemal size ne hissettiriyor?
2: Ben bu konuya böyle ilgi duyduğum zamanlarda Yaşar Kemal'le yeni tanışmıştım. Çok etkilendim tabii. Çok sevdiğim bir yazar. Yan yana olmak çok heyecan vericiydi. Hı-hı. Hakikaten kendim ona tanıtırken çok heyecanlanmıştım. O da bunu anlamıştı. Adanalıyım demek için çok çaba sarf ettim. İçimde böyle savaşlar oldu. Yanına gittim ve ben de Adanalıyım, ben de yazıyorum. Ama çok yeniyim falan dedim. O da benim ne kadar...
1: Siz kaç yaşındaydınız bunu konuşmayı yaparken?
2: Aslında
1: bu heyecanı
2: çok,
1: yaşarken?
2: 2013 yılıydı. Ben yazıyordum. Öykülerim de vardı ama çok böyle hani her yerde görünen, yazılan öykülerim daha yeniydi. Bundan dolayı onun da bunu önemsemeyeceğini zannedip yanıldım. Çünkü o kadar önemsedi ki ne kadar güzel kalemin de var, doktorsun, sen bizim kızsın, Adanalısın, ben senden her şeyi beklerim zaten falan deyip beni öyle bir motive etti ki o gün oradan çıkıp gerçekten ben zaten yazar olmayı çok istiyordum, çok da çalışıyordum. Yazar olmak öyle durup dururken yapılacak bir iş değil. O yüzden çok okumak, yazmak, değerlendirmek, gözlemlemek, hekimlikle beraber götürmeyi istediğim için de bayağı bir zorlandım. Ama yapıyorum, çok da severek oluyor. O gün sonra Yaşar Kemal'i ben 2013 yılından sonra hiç göremedim. Tam görüşeceğiz ve birbirimize söz verdik. Fakat 2015 yılında hastalandığında ve ben bir yoğun bakım uzmanı olarak o da yoğun bakıma yatınca orada çok etkilendim. Gittim, arkadaşlarımla görüştüm, onun hakkında bilgiler aldım. Fakat sonradan da onu kaybettik. Nur olsun. Kaybettiğimiz gün böyle bir hissiyatla mutlaka onun hakkında yazmalıyım diye düşündüm. Tabii bunu hemen hayata geçirmek kolay olmuyor. Hayata geçirmek için de bir zamana ihtiyacım vardı. Belki kendi haddimi aşmıştım. Çünkü Yaşar Kemal'i yazarım dediğimde onun hakkında yazmanın bu kadar zor olacağını bilmediğimi anladım. Bu işe girişince de şeyi fark ettim. Yani sen ne yaptın? Nasıl böyle bir şeye kalkıştın dedim demedim değil. Sonra da kendime şöyle bir söz verdim. Yapabildiğini yap. Seninle ilgili olan tabii ki onu anlatmak çok zor. Ama yapabildiğin kadarıyla ve çalışarak ve ona uygun olacak şekilde yapabilirsin diye düşündüm. Çok okudum. İlk 6 ayım sonra 1 yılım daha okumakla geçti ama mümkün değildi yapılan yazılan her şeyi okuyabilmek, Yaşar Kemal'i tanıyabilmek, kitapların hepsini bitirebilmek, ülkeler arasında aldığı ödülleri kanıtlamak.

0: geldi mesela, bir gençle karşılaştınız, sordunuz Yaşar Kemal'i yazdım diye, kim olduğunu bilmiyor, ne hissettirir size? Çünkü böyle bir kuşak var.
1: Evet, ama şöyle, hiç ummadığım kadar tanıyanlar da var. Aslında biz biraz böyle gençleri şey gibi hissediyoruz ya bazen, aramızda makas çok açıldı tabii bizim geldiğimiz dönem ve onların dönemiyle. Çok alakasız durumdayız. Makas çok açılmış durumda. Ama şunu fark ediyorum. Çoğunluk tanıyor Yaşar Kemal'i. İnternetle ilgili bir şey bu. Ya da onun yazdığı bir takım cümleler vardır. O işte Yaşar Kemal demiştir onu diye. Altına yazınca oradan tanıyorlar. Bir takım cümleler geçtiği için tanıyorlar. Sevgililerine söylemek için bazı cümleleri sarf ediyorlar. Onun Yaşar Kemal'e ait olduğunu biliyorlar. Özellikle İnce Mehmet... hem türküsü hem kitapları ve oradan alınan alıntılar çok fazla internette yer alıyor. Bilmeyen yok gibi, ama bu bilmekle farkında olmak ayrı şeyler. Ben farkında olmadıklarını görüyorum. İşte onu, o beni biraz hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ama bence bunu da yapabiliriz. Yani Yaşar Kemal artık okullarda da çok okutulan bir yazar. Ve mutlaka onun hakkında öğretmenlerimizin biraz daha derin bilgiye sahip olup öğrencilere onu sevdirmeleri, onu en azından onun yazdıklarını, edebiyata olan katkısını, barışa olan katkısını, sevgiye, çiçeğe, ağaca, ormana, doğaya olan katkısını, onu söyleseler o bile çok güzel. Çünkü biliyorsunuz kitabımın başında...
0: karşılaşma.
1: Bir giriş,
0: ön söz mü?
1: Ön sözüm var Abidin Dino'nun. Ve diyor ki Abidin Dino, gözümüzün önünde bir deri bir kemik köylü delikanlının biri. Adı Kemal Sadık Gökçeli. Hemite köyünden gelmedir. Dağ bayır dinlemez, köyünden, dağ köylerinden, obalardan, ovalardan, kasabalardan ikide bir de kopup gelir Adana'ya. Çöker önümüze, ağıtlar, türküler, destanlar serer, buruşuk sarı kağıtlar üzerine yazılmış. Her getirdiği söz yumağı akıllara durgunlukta. Dehşet acı, dehşet güzel. Bu Abidin Dino'nun Yaşar Kemal'le ilk tanıştığı yıllarda, sanıyorum Yaşar Kemal 13-14 yaşlarında. Abidin Dino ve Arif Dino Adana'dalar. Bu iki kardeş Yaşar Kemal'le tanışıyorlar Ramazanoğlu Kütüphanesi'ndeyken, ve onun ağıtlar yaktığını ve bunları yazdığını görünce çok hoşlarına gidiyor. Sonra zaten arkadaşlıkları ilerliyor.
0: Şimdi siz aslında insan bedeniyle uğraşıyorsunuz yaptığınız iş itibariyle. Diğer profesyonel işiniz ise insan ruhuna, değil mi? Evet. Hitap ediyor. İkisi arasında nasıl bir ilişki var?
1: Ruhunu bilmeden bedene hitap etmenin bir anlamı yok. Ruhu anlamak lazım. Beden tamamen kılıf olan bir şey, ruhtan beslenen bir şey. Beden tek başına bir varlık değil. Varlık bize görünen fiziki bir varlık olsa da ruhu olmayan bir beden zaten bizim ilgi alanımıza girmez.
0: Yoğun bakımda ilgilenmezsiniz,
1: evet.
0: Yani.
1: Yani şu anda biliyorsunuz yapay zeka var. Ruhu olmayan bedenler işte. Tabii çok fark eden şey orası. Ruh olmadan bedenin bir anlamı yok.
0: Çukurova'nın yetiştirdiği bir kadın olarak baktığınız zaman Yaşar Kemal'i yazmak sizin için bir biyografi çalışması, bir görev miydi? Yoksa kişisel bir yolculuk muydu?
1: Kişisel bir yolculuk. Görev değil, sevgi. Sevgi. Ve onu kutsamak değil ama hayranlık. Ve bir benim için de bir yolculuk. Çünkü Yaşar Kemal'in hayat yolculuğu beni çok etkiledi. Biliyorsunuz onun hayat yolculuğu çok acıdır. Acılarla gelmiş bir insandır Yaşar Kemal. Bilenler için değil ama bilmeyenler için söylüyorum. Yaşar Kemal tek çocuk. Ailesi Van'dan göç ediyor Adana'ya. Adana'nın bir köy, Hemite köyüne. O da o zamanlar...
0: Birinci Dünya Savaşı sırasında,
1: evet,
0: değil
1: Dünya
0: mi?
1: Birinci Dünya Savaşı'nda. Savaşı sırasında geliyorlar. O zaman köy şu anda Osmaniye'ye bağlı ama o zaman Kadirli'ye bağlı. Kadirli ilçesine bağlı. Orada yaşıyorlar ve Yaşar Kemal doğuyor. Orada doğuyor Yaşar Kemal. 3,5 yaşındayken sağ gözünü kaybediyor bir kurban kesimi sırasında, ki Yaşar Kemal için kesilen bir kurbandır o.
0: Köyün tek Kürt ailesi.
1: Evet, tek Kürt ailesi ve Türkmen bir köy. Ama o kadar iyi birbirlerini taşımışlar ki, ya da iyi komşuluklar edinmişler ki, kimse kimsenin Kürt, Türk olduğunu falan hiç irdelemiyor. Birbirlerini çok seviyorlar. Yaşar Kemal'in babası Sadık Ağa çok

0: kendi çapında aklı başında, işini gücünü bilen, çevresinde çok saygın bir insan. Geldiklerinde maddi durumları da çok iyi. Ama sonradan bu işler bozuluyor. Bir de 4,5 yaşında, 5 yaşındayken de Yaşar Kemal'in babası camide namaz kılarken büyük abisi dediğimiz evlatlık olan Yusuf tarafından hançerlenerek öldürülüyor. Yani bir ağır, bir 8 yaşına kadar çok ağır, travmatik bir çocukluk, ama aynı zamanda maddi yönden iyi bir çocukluk. Fakat sonra 8 yaşından sonra annenin töreye göre amcayla evlenmesi ve Yaşar Kemal'in babasının yokluğu ve amcanın...
1: Bütün bu anlatılanlar tabii hani o Türk romanında bize, bizim karşımıza çıkan, değil mi, Türk filmlerinde bizim karşımıza çıkan motifleri de aslında anlamamızı sağlıyor.
0: Tam anlatıyor. Hı-hı. Tam böyle bir yaşam öyküsü. Hı-hı. Sanki eski Türk filmlerinde Hı-hı. olan bir yaşam öyküsü. O sırada anne amcayla evleniyor ve tek amacı var, kocasının öcünü almak. Hı-hı. Tabii bu bir kadın için çok önemliymiş. Demek ki kadın bütün parasını, pulunu bu yolda harcıyorlar ve sonra Yaşar Kemal bu iş, daha çocuk. Tabii o abi dediği Yusuf'la hiç görüşmüyor, ona küs, onunla hiç kardeşlik bağı yok. Daha sonra Yusuf öldürülüyor ama Yaşar Kemal öldürmüyor. Onların ailesinden birisi öldürüyor Yusuf'u. Ama anne, bunu mutlaka altını çizmek istiyorum, anne bunu etrafa şöyle yayıyor: Kemal babasının öcünü aldı diye. Yaşar Kemal bunu hep anlatırken, ben hiçbir zaman hiçbir kimseye zarar vermem, vermeyecek bir insan zaten. Kurda, kuşa, ağaca, her şeye, suya, toprağa çok saygılı, çok seven, doğayı kendine tac edinmiş
1: katil
0: insan.
1: Bulundu mu peki?
0: Evet, katil kendi şeylerinden, aşiretlerinden, büyük Osman adında birisi.
1: Bu arada anne motifi özellikle Yaşar Kemal'in o kitaplarındaki eşkıyayı anlamak için, değil mi? Akrabalarından bahsediyorum, anne çevresinden bahsediyorum. Önemli bir detay.
0: Evet,
1: veriyor.
0: Çünkü annenin dayısı ya da kardeşi, iki tane şeyi var orada. Çok önemli eşkıyalar var. Bu eşkıyalar bu annenin yakınları. Yaşar Kemal de bu eşkıyaları yazarken bu eşkıyalardan çok yararlanıyor. Onlar onun için büyük bir büyük bir örnek. Hatta Yaşar Kemal'in eşkıyayı, dağdaki eşkıyayı İnce Mehmet'i yazarken bence bundan çok etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü gözünün önünde olan da var, onları da görmüş ya da işitmiş ya da söylence olarak önüne gelmiş. O yüzden bunu çok iyi anlatıyor. Çünkü yaşanmışlığı da var.
1: Evet, yazarların yaşadığı yerle beslenmesi.
0: Evet.
1: Değil mi? Hazırladıkları metinlerde ve o eserlerde çok, kendisini çok gösteriyor. Hani böyle bir Çukurova'da ve böyle bir ailede yetişmiş olmasaydı, söz gelimi bir o zamanın şartlarında İstanbul'un böyle bilinen bir muhitinde yaşamış olsaydı, Cihangir'de yaşamış olsaydı, Nişantaşı'nda, nasıl bir Yaşar Kemal acaba hayatımıza girmiş olurdu yani... ve edebiyatta bir eksikliği hissederdik muhtemelen. Yani bilemezdik aslında neyi hissedeceğimiz ya, ama bir eksiklik olurdu bakıldığı zaman. Öyle töre kavramı, değil mi? Türk filmlerinde de romanında da çok karşımıza çıkan bir öge. Ne kadar evet. güçlü bir öge. Çünkü ailede her şey törenin kurallarına göre yerine getirilmeliymiş. Sizin metinlerinize baktığım zaman bunu görüyorum. Çocukluk yıllarına ilişkin töre kanunları alelacele yerine getirilir ve Yaşar Kemal'in annesi de babasının ölümünden sonra zaten biraz önce sizin söylediğiniz gibi amcasıyla evlenmek durumunda kalmış oluyor.
0: Aslında amcasıyla evlenmenin getirdiği bir şartla evleniyor zaten. Hı hı. Tahir'le evlenme nedeni, amca Tahir'le evlenme nedeni de sebep bu. Sadık Efendi'nin kanının yerde kalmaması. Hı hı. Aslında birinci neden o. Tabii ki töre de var ama bunun birinci neden olarak ortaya koyuyor ve bunu görmek istiyor.
1: Şimdi yavaş yavaş kişiliğin oturmaya başladığı dönemlere evet. geçmek istiyorum. Yaşar Kemal'in iç sesini dinleyerek kendi hayatında seyirci değil, başrol oynamaya karar verdi. 1950 yılına bizi götürün lütfen.
0: Evet, şimdi Yaşar Kemal 1950'lere çok çabuk gelmiyor tabii. 1950'lerden önce işte bu 23 ya da 25 doğumlu, 1923 ya da 25 doğumlu olduğu söyleniyor Yaşar Kemal'in. 14-15 yaşında Adana'ya geliyor ve Ramazanoğlu Kütüphanesi'nde bir sürü iş yapıyor ama okumak için geliyor aslında. Fakat Çırçır Prese Fabrikası'na girdiği zaman orada bekçilik yapmak üzere geceleri bekçilik yapıyor, gündüz de okula gidiyor. İkisini birlikte götüremediği için de okulu bırakıyor. Hatta daha sonraki yıllarda neden bitirmediniz okulu dediklerinde neden okumadınız diye soru soruyorlar Yaşar Kemal'e. O da diyor ki okumayı çok sevdiğimden.
1: Hmm, tam bir kitap yani, kurdu olduğunu belirtmişsiniz.
0: Evet, evet, bir kitap kurdu. Daha sonra da burada Abidin Dino'larla ve Arif Dino'yla görüşüyor onlarla. Onlar da ona bir takım şeyler, bir takım kitaplar hediye ediyorlar. Çünkü çok zengin insanlar, maddi yönleri çok iyi, tanınmış bir aile. Yaşar Kemal'in 1950'lere kadar geldiği yer şöyle. Önce Ağıtlar kitabı, Ağıtlar kitabı basılıyor onun. Ağıtlar kitabı...
1: İlk okuduğu kitaplara baktığımız zaman madem geriye gittik, evet, küçük şeyleri görüyoruz, küçük şeyi görüyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Yaşar Kemal okuduğu ilk romanın bu olduğunu söylemişsiniz. Ardından Kerem'le Aslı'yı okuyacaktır.
0: Ama Kerem Aslı yasakmış o zamanlar.
1: Hmm, nesi yasakmış ki acaba? Niye yasaklanmış?
0: Onu okuyanlar intihar ediyorlar. Aa. Evet, kara sevdaya girip intihar ettikleri için yasaklanmış.
1: Kerem çok enteresanmış. Evet. Acaba bir vaka var da mı öyle yapmışlar?
0: Ben
1: canlarına mı?
0: Var mıymış vaka? Öyle bir şey görmedim. Evet, ama tabii bu ne derece doğru onu bilmiyorum. Fakat öyle bir rivayet var. Hmm. Evet.
1: Sonra Don Kişot gelecek değil mi Kerem Aslı?
0: Don Kişot'u
1: ona veriyorlar.
0: O okuduğu
1: ilk kitapları bize biraz bahsederseniz, hani kişiliği otururken ve yazarlığı oluşurken,
0: evet,
1: neler okudu? Tolstoy
0: şimdi
1: okumuş.
0: Tolstoy okuyor. Ondan sonra Dostoyevski okuyor. Dostoyevski ve Tolstoy'dan başka bir de Stendhal okuyor. Kırmızı, hı-hı, siyah, kırmızı, hı-hı, ve siyah. Bunları çok seviyor ama esas burada bir şey var. Abidin Dino ona yüz tane kitap hediye ediyor. Bir toprak satıyorlar Abidin, hı-hı, ve Arif Dino'nun ailesi ve sonra, hı-hı, Yaşar Kemal'e çok büyük bir kitap hediye ediyor. Büyük bir kutu, büyük bir yani 100 tane kitap ediyorlar ve bunların 5'i söylediğiniz gibi Don Kişot'lardan oluşuyor. Bu da yanlışlıkla aldığını zannediyor bu kitapları ve geri vermek istiyor. 5 tane Don Kişot var diyor. Hmm. Ben bir tanesini aldım, 4'ünü size vereyim. Yanlışlıkla geldi herhalde. O zaman Abidin Dino diyor ki hayır, biz sana özellikle verdik bunu. Bunları bir sürekli okuyup okuyup aynı kitabı okuyacaksın. Çünkü bu kitabı okumak zaten çok iyi bir yazarlık. Hmm. Yazar olursun. O yüzden bu kitap birisi kaybolursa öbürünü, öbürü kaybolursa öbürünü sürekli elin altında olsun diye 5 tane kitap hediye ettik diyor.
1: Farklı nüshalar değil, aynı kitaptan 5 tane.
0: Aynı kitaptan, evet.
1: Farklı
0: aynı
1: çeviriler
0: kitap
1: değil. Yani.
0: Hayır, enteresan. Hayır değil. Güzin Dino da var o dönemde. Güzin Dino, Abidin Dino'nun eşi. Ve o da Fransızca eğitmeni, bir akademisyen. O da onunla Fransızca kitapları okuyor ve onunla Fransızca kitaplarını şey yapıyor, tartışıyorlar. Aslında olay şu. Onlarda Yaşar Kemal'de ağıtlar var. Toplumun getirdiği edebiyat var. Diğerlerinde de dünya edebiyatı var. Hı-hı. Diğer arkadaşlarında. Dolayısıyla gece oturmalarında ya da bir araya geldiklerinde hakikaten tadına doyulmayan sohbetler ediyorlar. Çünkü Yaşar Kemal'de onları tamamlayan bir şey var. Ağıtlar, destanlar, toplumun diğer tarafı, onlar da dünya edebiyatına hakimler. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz, böyle bir ikili oluşuyor ve bunlar birbirlerine bu konularda yardımcı oluyorlar. Her iki tarafın da çok yararlandığı sohbetler olduğuna eminim. Keşke olsaydım, hı hı, oralarda.
1: Hı hı hı. Peki ilk öykü ve askerlik dönemine baktığımız zaman değil mi?
0: Evet.
1: Bununla ilgili önemli bilgiler vermiş oldunuz. Özellikle Arif Dino ile karşılaşması, Abidin Dino ile karşılaşması bu anlamda,
0: evet,
1: önemli.
0: Evet.
1: Kadirli günlerine geçelim mi? Özellikle Kozan Hapishanesi ya da TİP'e katılmasıyla mı başlayalım? Akışı size bırakayım.
0: Şöyle, Adana'da Komünist Parti kuruluşu oluyor ve Yaşar Kemal de kurucular arasında oluyor. Daha sonra da Kadirli'de bir şey yapıyor, arzuhalcilik yapıyor. Hı. Gidip geliyor Kadirli'ye, kendi köyüne, hı hı, gidiyor. O durumda tabii para kazanması da gerekiyor. O durumda birisi hapishanede, bu kuruculardan değil de dışarıdan birisi hapishaneye düşünce Yaşar Kemal'in adını veriyor ve diyor ki evet, o da Komünist Parti'yi kurdu, elebaşlarından birisi o, bu ülke için zararlı birisi. Tabii Yaşar Kemal'in peşine düşüyorlar, onu hemen alıyorlar, hapishaneye koyuyorlar ve hapishanede kendi mahalle, yani bulunduğu yerin hapishanesi, Kadirli Hapishanesi aslında, Orada yalnız halk tabii galeyana geliyor. Yani bu bir hain, vatan haini. Yani aramızda bir hain dolaşıyor.
1: 1940'lar.
0: 40'lar, evet. Bir vatan haini. Düşünün, 17-18 yaşında bir çocuk aslında aynı zamanda. Ve bu Yaşar Kemal'i çok etkiliyor. Çünkü neden? Bir cuma günü orada pazar varmış. Sebze pazarının olduğu gün, yani sebze, meyve pazarının olduğu gün ve halk kendi arasında Fısıltı gazetesiyle insanlar bir araya gelmek için organize oluyorlar. Ve diyorlar ki hapishaneyi basacağız ve Yaşar Kemal'i orada öldüreceğiz. Bu Fısıltı gazetesi komutanın kulağına da geliyor. Bunu duyunca hatta Yaşar Kemal çıkıp Yaşar Kemal'e söylüyorlar, bir akrabası gelip ona söylüyor. Bunu duyunca Yaşar Kemal hemen komutanla görüşüyor, diyor ki beni öldürecekler.
1: Evet.
0: Komutan da hemen onu
1: Fısıltı
0: alıyor.
1: Gazetesi ne üretiyor tam olarak? Yani vatan haini vatan denmesinin haini. Ötesinde başka bir şeyler daha
0: var mı? Hayır, komünist parti. Yani onlar için kötü bir şey bu. Çünkü Yaşar Kemal zaten solcu olarak mimlenmiş. Evet. Öyle mimlenmiş. Ve hep şeylerin karşısında, ağaların karşısında, beyliklerin karşısında, haksızlığın karşısında sürekli bunları dile getiren bir adam aynı zamanda. Böyle olunca tabii komutan onu alıyor ve başka bir küçük bir oda var. Şeyden karakolun dışında bir yerde. Onu oraya koyuyor ve bekliyorlar. Bunu aslında şey vermiyorlar. Olmaz diye düşünüyorlar. Yani bence bu olmaz diyor. Yani tamam, öyle bir şaya yayılmış ama yapılmaz. Fakat bir bakıyorlar ki pazar daha varken bütün halk karakola doğru geliyor ve Yaşar Kemal orada diye karakolun bazı yerlerini yerle bir ediyorlar. Tabii komutan çıkıp bunlarla bir konuşma yapıyor. Diyor ki biz burada tutmadık, onu gönderdik buradan, merak etmeyin diyor. Ve onu gece, tabii halkı gönderiyor, halk gidiyor evlerine. Gece karanlıkta Yaşar Kemal'i gizlice Kozan'a gönderiyor. Kozan'da mahkemeye çıkıyor Yaşar Kemal ve orada hapse giriyor. Evet. Hapse girdiği zaman onu bir eşkıya karşılıyor. Eşkıya diyor ki ona, ben senin annenden babandan çok yardım aldım, çok da severim. Ama sen eğer buraya ırz düşmanlığı ya da kapkaç ya da bir hırsızlık nedeniyle düşseydin ben seni baş tacı ederdim. Ama sen komünistsin ve sen benden zarar göreceksin, ki kolla kendini diyor ve gerçekten Yaşar Kemal'i bıçaklıyor.
1: Evet.
0: Ama çok şükür bir şey olmadan bitiriyor. Daha sonra da
1: bir hapishane değil, bir akıl hastanesine düşmüş adeta.
0: Gerçekten. Sonra da mahkemeye yeniden çıktığında hakim ona diyor ki ben diyor az çok kitap okumuş bir insanım. Kitaplarınızı çok beğeniyorum. Özellikle eşim sizin bebek öykünüzü
1: ilk öykünüzü çok
0: beğendi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Siz burada kalmayın, yoksa sizi öldürürler. Siz buradan gidin diyor.
1: Hakim mi diyor gidin. Bunu?
0: Hakim diyor. Evet. Ve Yaşar Kemal oradan böylelikle gidiyor.
1: Evet, bu başka bir aslında
0: çok
1: değil,
0: acayip,
1: mi?
0: Değil mi?
1: Bir roman sizi, konusu olur.
0: Evet, sizi diyor tutuklamak için çok baskı altında kaldım. Ha. Bunu da itiraf ediyor. Evet. Ama işte zaman, mekan, yani bu üçlü, zaman, mekan, kişi üçlüsünü düşündüğümüz zaman, yılları da düşündüğümüz zaman ne kadar, hani o ana gitmek çok zor. O yüzden bu yazılanlar ne derece muhtemelen doğrudur ya da yazanlar bunları açık araştırmışlardır. Ben de araştıranların kitaplarını okuyarak bu kitabı yazdım. O yüzden ben de böyle şaşırarak hakikaten.
1: Edebiyat ve politika konulu bir röportaj yaptığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Abdi İpekçi ile.
0: Evet, Abdi İpekçi ile edebiyat ve politika
1: yolları kesişmiş ve siyasi eğilimlerini belirlemeye başladı. Dönemlere karşılık geliyor değil mi? Abdi İpekçi ile yapmış olduğu bu röportaj.
0: Evet, yani o zamanlar tabii Abdi İpekçi ile bu röportajını anlattığı kendi kitabı var. Oradan almıştım onu da. Orada gerçekten politikanın edebiyatla olan ilişkisini o kadar güzel kuruyor ki ben diyor burada kendim kişiliğimle ilgili değil ama toplumu çok önemsediğim için kendim tek başıma bir şey yapamam ama kalemimle, düşüncelerimle ve kitaplarımla bir döneme katkım olabilir diyor. Yani özeti oydu o şeyin, o yaptığı röportajın.
1: Evet. 1948 yılında yayınlanan öyküsü Bebeği Adana'daki yazar dostlarının önünde okuduğunu görüyoruz. Nasıl bir tecrübeydi? Bizim gözümüzde bir canlandırabilir misiniz rica etsek? Bir öykü yazıyor ve evet. işte topluyor demek ki Abidin Dino da var herhalde. Ya orada Arif Dino var. Kimler varsa.
0: Yani çok istiyor. Beğenilmek istiyor. Yani ağıtlar yakıyor, destanlar. Çünkü okuma yazması olmayan bir adam, bir çocuk bunları aslında kulaktan dolma şekilde öğreniyor önce. Ve onları öğrendikçe de bunları nasıl yazacağını bilemiyor aslında. Fakat bir gün bir çerçi geliyor köye. Bakıyor ki çerçinin elinde bir kağıt kalem var. Ne yapıyorsun amca diyor. Bu kağıt kalem ne? Diyor ki benim sattıklarımı unutmamam için onları yazıyorum diyor. Yoksa unuturum diyor kime ne sattığımı. Aa diyor ben de öğreneyim. Bunun için de okula gitmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmek için de gidip bir öğretmene yalvarıyor. Ayağında ayakkabı yok. Hiçbir maddi bir durumu yok. Öğretmene de şöyle diyor. Ben okuma yazma öğrendiğim gün buradan gideceğim zaten diyor. Yani sizinden ricam sadece okuma yazmayı öğrenmek. Şimdi bütün bunlar ne gösteriyor? Çünkü neden destanlar bize destanları yazıyor. Kendi kafasına yazıyor hepsini. Ağıtları kafasına yazıyor. Bütün bunları, öyküleri, hayalindeki insanları, işte gördüklerini, bütün bunları kağıda kaleme dökmek kolay bir şey değil ama bunu öğrenirse eğer yapabileceğini düşünüyor. Daha sonra öğrendikten sonra da kendini beğendirmek istiyor. Daha doğrusu beni fark edin anlamında ben alıyorum onu. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ben de şu anda yazdığım zaman bir çok güvendiklerime gösteriyorum mesela nasıl buldunuz diye. Öyle olunca tabii ben de bunun öyle oldu. Yani bu şekilde düşündüm ben olayı. Onlara gösterince onlar da hayran kalıyorlar. Çünkü bu kadar derinlik, bu kadar güzel betimlemeler, bu kadar güzel toplumun bu gelenek göreneklere, töreye ve halk edebiyatına bu kadar nasıl diyeyim hakim olmak o yaşta bir çocuk için çok zor. Ama bunu yapıyor Yaşar Kemal ve ona hayran kalıyorlar.
1: İstanbul'a uzun bir yolculukla gelmiş oluyor ama parası da yok.
0: Hiç parası yok.
1: Ucuz bir otele yerleşiyor. Arif Dino'dan gelecek haberleri bekliyor. Arif Dino, Dinolar genel olarak çok önemli bir yere sahip aslında.
0: Bence onu Yaşar Gergef Kemal'de. Gibi işliyorlar Yaşar Kemal'i. Çünkü onda bir gelecek görüyorlar. Onun ne kadar derin bir bilgi sahibi olduğunu biliyorlar, görüyorlar ve onun arkasında duruyorlar.
1: Tam headhunter'lar mı? Çünkü çok küçük yaşta bunu fark ediyor
0: çok
1: olmaları.
0: Çok küçük yaşta.
1: Enteresan.
0: Onlar da küçükler aslında.
1: Evet. Kendileri onlar kaç yaşlarında peki?
0: Aynı yaştalar yaklaşık. Evet. Çünkü aynı yerlere takılıyorlar Adana'da. Kütüphane, işte kültür Adana Ramazanoğlu Kütüphanesi, Adana İl Halk Kütüphanesi'ne gidip geliyorlar. Onlar da biri şair, biri ressam. Tabii kültürle bu kadar haşır neşir olunca sanatla oraya gelen ve hiçbir birikimi olmayan görüntüde ya yani okul olarak birikimi olmayan birinin bu kadar bilgili ve geniş çapta bir şeyin olması, bir sanat yelpazesinin olması onları çok etkiliyor.
1: Evet, şöyle bakıyorum Adana'da 107.4'müş frekansımız. Onlar da kulaklarını belki 4 açmışlar dinliyorlardır diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile tanışma, Nadir Nadi ile görüştürülme değil mi?
0: Evet.
1: Cumhuriyet'te ne yaptı Yaşar Kemal?
0: Cumhuriyet'te aslında yaptığı ilk şey Yaşar Kemal kendi yazdıklarını Cumhuriyet'e vermek istedi ama Nadir Nadi onu görünce onu Van'a gönderdi. Bir röportaj yapsın diye. Ve Van'a gönderdiği zaman röportajını yapsın diye çok çalıştı Yaşar Kemal ve gerçekten o röportajı
1: bir dizi röportajı değil mi kitapta okuduğumuz?
0: Evet. Evet o röportajı yapıyor ve biliyor musunuz bilmiyorum kaçakçılarla yaşıyor. Kaçakçılar röportajı yapmak için az kalsın aslında enselenecek oluyor yani. Ama çok şükür oradan da kurtuluyor. Hayat işte Yaşar Kemal Yaşar Kemal olsun diye bütün düğümler çözülmüş. Bence o Yaşar Kemal olacaktı zaten. Yani öyle
1: röportajlarını mektupla gönderecektir ve yine Meral Saklayan'ın kaleminden anladığımız kadarıyla da İstanbul'a geldiğinde röportajlarının ses getirdiğini, herkes tarafından artık isminin bilindiğini de öğrenecektir.
0: Aslında onu da şöyle öğreniyor. Van'dayken o zamanlar gazeteler var. Her gün bakıyor bugün röportajım çıktı mı diye. Ahtamara Adası'na gitmek için bir vapur diyelim, ona biniyor.
1: 88 ve... frekansından bizi Van'dan dinleyenler ve Tamar Adası'na da sevgiler.
0: Evet, evet. Sevgiler.
1: Gittiniz mi? Ben gitmiştim.
0: Tabii ki ben Van'da da görev yaptım. Van'ı da çok severim. Buradan sevgiler, saygılar. Orada bir şeyde bu, o zamanlar vapur demeyelim ama bir işte onun gibi bir şey, bir arabaya biniyorlar ve tam Ahtamar Adası'na gidecek. Orada birisinin elinde görüyor bir gazeteyi, Cumhuriyet Gazetesi'ni Yaşar Kemal. Bir bakıyor kendi adı ve kendi yaptığı röportaj. Orada işte ilk kez hani evet bu iş oldu diye diyor. İçinde evet çok seviniyor. Bunu çok dile getirirdi. Çok da yani dile getirmiş daha doğrusu her yerde. Bu çok güzel bir şey. İnsanın kendi yaptıklarının karşılığını alması harika bir şey çünkü. Evet.
1: Tabii
0: çalışkan bir insan. Biz çok çalışkan.
1: 50 dakikaya sığdırabileceğimiz kadar sığdırıyoruz ama Meral Saklıyan'ın kitabını okuduğunuz zaman tuğladan vapurla gittiğini ve o vapur seyahatinin detayını da okumuş olacaksınız sevgili dinleyenler.
0: Evet, evet.
1: Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde tabii anlatan edebi metinlerdir. Yaşar Kemal ve ağıtlara baktığımız zaman, ağıtlarına baktığımız zaman ne söyleyebiliriz?
0: Şimdi aslında ilk Yaşar Kemal'i ilk cezbeden şey ağıtlar aslında. Sonradan aşık olmaya da kalkıştı ama bir aşıkla tanıştı ve aşık olmak istedi. Hani fakat aslında ağıtlar ilk onu yola çıkaran şeyler ağıtlardır. Bin yıldır yakılan bu ağıtların tam ortasına doğmuş biri aslında Yaşar Kemal. Halk edebiyatının bir parçası ama o güne kadar çok ciddiye alınmamışlar ağıtlar. Ve Yaşar Kemal genç yaşında o köylerde, obalarda, yaylalarda dolaşıp ağıtları toplamayı kendine iş edinmiş. Bu çok önemli onun için. Çünkü şöyle bir yerde okumuştum. Çok ayakkabı eskittim, çok çarık eskittim der bu ağıtları toplarken. Ya baş koymuştur aslında ağıtlar için. Arada bir de jandarma basıp evlerini basınca o ağıtların çoğunu kaybetmiştir aslında Yaşar Kemal. Ama daha sonra yeniden ağıtlara önem vermiş ve bu ağıtlar ilk onun Çukurova ve Toros köylüklerinden derlediği ağıtlar 1939'da ve 42 yıllarında, yani bu 3 yıl arasında Yaşar Kemal'in ilk eseridir zaten ağıtlar. Bunlar çok önemlidir. Çünkü onun halktan topladığı şeylerdir ve bunları bir kitap haline getirmek, bir döküman haline getirmek onun için çok önemli bir şey. İyi ki de ağıtlar olmuş.
1: Sözlü edebiyatta Yaşar Kemal için baktığımız bölüme değil mi, destanlara?
0: Destan edebiyatında. Destan için de çok önemsiyor destanları. Bu destan terimi aslında tür olarak kullanılıyor o zamanlar ama çok da bilinen bir şey değil. Ama daha sonra Yaşar Kemal çok o kitap okuduğu için bunun destanları destan olarak, yani biz buna epope tanımında yer alan epope ve epos, metrik ifadesine yer aldığı metrik yani ölçülü olma edebiyatı, doğrudan doğruya bir anlatının, bir eserin manzum karakterlerine göre gönderme yapıyor. Bu destan incelemelerinde Yaşar Kemal'in daha sonradan bu sözlü edebiyat kafasını kurcalıyor Yaşar Kemal'in ve yüreğin içinde bir böyle tanı olarak kalıyor. Bunun üzerine düşünüyor. Kırıntı da olsa diyor ki hala var bunlar. Benim ustalarım, benim toprağımın sözlü edebiyatıdır demesi. Bu yüzden destanlar için öyle der Yaşar Kemal.
1: Sonun başlangıcını Marshall yardımıyla özdeşleştirmişsiniz. 1950'lerde Amerika'dan Türkiye'ye yapılan Marshall yardımından söz ediyorum. Bunun sonucunda Çukurova'da makineleşmeye gidilir. Bölge açısından değişim oldukça hızlı olur.
0: Şimdi olay şöyle, tabii önceden insan gücüyle yapılan her şey Marshall yardımıyla beraber traktörün hayatımıza girmesini sağlıyor. Traktörün girmesi iyi gibi görünse de bir sürü insanın işsiz kalmasına neden oluyor o günlerde. Ve insanlar sürüden, karasabandan traktöre o kadar zor geçiyorlar. Yani çok zor geçiyorlar, öyle çok kolay değil. Bir de el tezgahları var. Fabrikalar var. Bunların hepsini düşünmek lazım. Burada bunu dile getirir çoğu zaman. Kendi romanlarında da Marshall yardımının ve o zamanın, yani Çukurova'nın o zamanki halini mutlaka anlatır Yaşar Kemal. Burada sosyolojik olarak toplumun karşılaştığı ve ansızın yakalandığı, bazen iyi bazen kötü olan bu olaylar, yani işte Karasaban'dan direkt traktöre geçmek tamam çok güzel olabilir ama insanların işsiz, evsiz ve açsız kalmaları onu ilgilendiren konudur. Aslında onu ilgilendiren tek konudur hatta. Bunun hazırlıklı olması gerektiğine inanır. Yani önce önlem alınmalı, bu insanlar istihdam edilmeli ya da bir şekilde onlara da mutlaka bir yol gösterilmeli. Sonra bunlar tabii ki olabilir anlamında yazıları var. O şekilde gördüm ve ben aslında onun bunları daha çok direkt olarak değil de romanlarında çok işlediğini görüyorum. Mesela romancılığına... şeyde Yük'teki nar ağacında bu çok kullanılan karşımıza bir çıkıyor. Temadır.
1: Evet. Romancılığına özel bir kısım ayıracağım. Birkaç dakika sizi dinlendiriyorum. Gelen birkaç kitaba bakalım. Tolga Gümüşay'ın Altın Kitaplar'dan çıkan Anadolu Kareli Öyküler kitabı ulaştı. Bu öykülerde Gümüşay Anadolu'da gezerek hem fotoğraflarını çekerek kişilerin hem de onların hikayesini anlatmıştı. Gerçek öyküler ve gerçek fotoğraflar, gerçek kişiler üzerine yazılan bir kitaptı. Anadolu Kareli Öyküler, Tolga Gümüşay'dan Altın Kitaplar'dan çıkmış. Gelecek haftalarda Tolga Gümüşay'ı konuk etmeyi planlıyorum. Zeynep Boral'ın İnkılap Yayınları'ndan çıkan 80 Yaşın Merhaba kitabının geldiğini görüyorum. Bu kitapta hem kendine hem ülkesine tanıklık etmiş bir ömrün durup geriye bakmasının cesaretini yansıtıyormuş. 80 yıllık hayatımın birikimini yalnızca anlatmıyor, onu yeniden yaşıyor. Bir gazeteci olarak kendi hafızasında dolaşırken Türkiye'nin yakın tarihine de dokunuyor. Sokakların sesi, meydanların kalabalığı ve seçimlerin gerilimi kitaba yansıyor. 80 Yaşın Merhaba Zeynep Oral'ın kitabı, İnkılap Yayınları'ndan ulaştığı bir biyografi, bir anlatı düzeltiyorum. Ve Sezin Mızraklı Abalin konuk olmuştu. Biz o kirpikleri boşa dökmedik diye bir biyografiyle karşımıza çıkmıştınız. Size bir otobiyografi kitabı hediye etmek istiyorum. Sezin Mızraklı'dan iyi
0: çok
1: okumalar dileyerek.
0: Sağ olun.
1: Şimdi romanlarında Yaşar Kemal genellikle doğup büyüdüğü ve çok iyi bildiği yörenin insanlarına eğilmiş ki sorularını gerçekçi bir yaklaşımla da onların sorunlarıyla birlikte dile getirmişti. Karakterlerini köylülerden, aşiret beylerinden, yörüklerden ve eşraftan seçtiğini okuduk.
0: Evet.
1: Yaşadıklarını, gözlemlediklerini başka tür bir gerçekliğe dönüştürdü. Simgeleşen ve arketipleşen kişiler ve olaylarla kurmaca yönü ağır basan destan havalı yapıtlar ürettiğini sizin metinlerinizde de okumuş olduk. Romancılığı evet. için neler söyleriz ki öncesinde öykücülüğünü ve evet. şiirciliğini de ele almış, şairliğini de ele almıştınız.
0: Evet, aslında Sarı Sıcak diye bir öykü kitabı var. İlk öykü kitabıdır ve ilk yazılanların arasında yer alır. Yaşar Kemal'in romancılığında söyleyebileceğim ilk şey, destandan ayrı olduğunu dile getirmek için çok çaba sarf etmiş Yaşar Kemal. Yani romanlarında genellikle bu dünyada roman sanatının gelişmesinde büyük rolü var. Ama roman ve destan ayrımını net olarak ortaya koyan ve bir o kadar da her iki geleneği yeni ve farklı bir yöntemle iç içe kılan bir yazar Yaşar Kemal. Önemli bir özelliktir bu. Çünkü o destanları da romanlar gibi roman olarak değil de destan ve romanın ayrı olduğunu ama birbirlerinin iç içe olduğunu gösteren yazılarını gördüm. O yönden çok iyi. Romancılığıyla ilgili ben tabiri caizse benim söylemek için çok haddim değil zaten. O kadar çok güzel romanlar yazmış ki. Bir tek roman değil tabii, Yaşar Kemal öykücü, şair, roman yazarı, çocuk kitapları var. Çok buradan onu söylemeyi çok isterim. Lütfen aileler çocuk kitaplarını okutsunlar. Bu yönüyle çok zengin senaryoları var. Bir takım romanları film yapılmış biliyorsunuz. Onların hepsini bir arada düşündüğümüzde çok zengin bir döküman var önümüzde. Bütün hepsine hakim olmak çok zor. Yapabildiğim kadar olmaya çalışıyorum. Her defasında yeniden ve yeniden Yaşar Kemal'i öğrenmek için, hani yazdığım kitabın yazdıklarımı benim de içimde bunların hepsini oturtmak için ve bunları mutlaka eritebilmem gerekiyor. Nedeni de şu, çünkü ben okudukça bir şey öğreniyorum. Yaşar Kemal'i yazdım ama Yaşar Kemal hakkında her okuduğumda ayrı bir şey öğreniyorum ve diyorum ki aa burası eksik kalmış, bak bu da söylenebilirdi diyorum. Fakat bu işin sonu yok. Yaşar Kemal sonsuz bir adam. Edebi konuda çok sonsuz bir adam. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. İyi ki gelmiş, iyi ki bizim toprakların bir bireyi olmuş, iyi ki yazarımız olmuş. Çok memnunum Yaşar Kemal'i tanımaktan, aynı yerli olmaktan çok memnunum. Onun. İnşallah küçük de olsa biraz ona karşı bir şeyim olmuştur, bir yardımım olmuş, ona değil de onu tanıyanları tanımak konusunda, tanıtmak konusunda umarım bir katkım olmuştur diye düşünüyorum. Romanlarıyla ilgili İnce Mehmet dışında halkın en fazla okuduğu kitap İnce Mehmet. İnce Mehmet sürekli baskı yapıyor bu arada. Ama Yaşar Kemal'in çok güzel romanları, üçlemeleri var. Onların hepsini elimizden geldiğince, aklımıza geldikçe okumak, Yaşar Kemal'i anlamak için bence birebir neden. İnce Mehmet bu arada ikinci ve üçüncü ciltleri var. Bu konuya genççe yer veriyor Yaşar Kemal'dan. Öte Yüzü var. Genel başlığı altında topladı. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu. Bunların hepsi çok ayrı ayrı çok güzel romanlar. Mesela Ölmez Otu Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştiren bir romandır. Fethi Naci söylemiştir bunu. Ünlü bir edebiyat eleştirmeni Fethi Naci. Özellikle Ölmez Otu romanında Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştirdiğini söyler Yaşar Kemal için. Bütün romanlarını okumak tabii bilmiyorum. İnşallah herkese nasip olsun. Ben özellikle Demirciler Çarşısı cinayetini çok yine İnce Mehmet'ten sonra çok severim. Yılanı Öldürseler ve Yağmurcuk Kuşu, Kimsecik 1, Kale Kapısı, Kimsecik 2 romanları benim en çok. Bir de Al Gözüm Seyreyle Salih, o da var. 1976 yılında yazmış. Mesela onu çok beğeniyorum, çok seviyorum. Hepsi çok güzel. Tabii bunları ben dediğim gibi okudukça farkına varıyorum. Bir şeyi yazmak onu hemen sizin onu hazmettiğiniz anlamına gelmiyor. Yavaş yavaş siz de hazmediyorsunuz.
1: Siz Yaşar Kemal'in başarısının kaynağını aslında onu kuşatmış görünen olumsuzluklardan kaynaklandığını
0: aynen öyle
1: söylüyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ben de bunu söylüyorum. Birkaç söylenen yerde gördüm. Çünkü bence konfor insanı çürüten bir şey.
1: Güzel bir başlık. Konfor evet. İnsanı çürüten.
0: Aynen öyle. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Konforlu olduğumuz alanda bir şey üretmemiz için bir neden yok. Motivasyonumuz yok. Yani benim bir şey yapmam için bir motivasyona ihtiyacım var. Bir çıkış noktasına ihtiyacım var. Yaşar Kemal'in çok çıkış noktası var. Yetimlik, sakatlık, fakirlik, töre, her şey. Hepsi bir arada. Çok zengin bir yerden gelmiş ama ne mutlu ona ki bu çok zengin bunları geldiği yaşamış. Yerden bunları iyi bir yere evirerek, çevirerek bunları edebiyata dökmüş. Hınçlı ve şey bir insan da olabilirdi. Başka yollara da sapılabilirdi ama o bunu en güzel kanala devretmiş bu olayları.
1: Bir de tabii kendi değil mi yaşadığı insanlar öldürmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Daha 20 yaşında bile değilken vatan evet. Haini diyorlar.
0: Aynen öyle.
1: O şey geldi aklıma tabii viral olmuş. Hani vatan haini hain demek ki 1940'larda da değil mi başına
0: evet.
1: Bu geldiği zaman.
0: Evet,
1: işte şu röportaj yapmaya çalışan işte o viral olan videoyu biliyorsunuzdur. Hani
0: evet,
1: vatan
0: evet.
1: Hainisin diye iftira atan.
0: Evet.
1: Demek ki onlar aradan 10 yıllar geçse de bu toprakların aynı. Çocuklarını tüketmişler. Etmeye çalışmayı sürdürüyorlar.
0: Evet, çünkü şöyle bu kadar insan sevgisiyle dolu bir insanın, bu kadar barışçıl bir insanın, bu kadar ölümün çok olduğu yerden gelen birisi bu arada. Yani ölümün, hıncın, kinin, nefretin olduğu bir yerden bu kadar evrilmek, bu hale gelmek bence çok güzel bir başarı.
1: Teşekkür
0: Nur
1: ederiz
0: olsun.
1: Programa katıldığınız için.
0: Çok
1: süremiz bitti.
0: Ediyorum.
1: Sizin söylediğiniz cümleyle bitirelim dinleyicilere. Konfor
0: insanı çürütür.
1: Konfor sizi çürütür.
0: Evet.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Şakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına uyarı. Avrupa'da aşırı sıcaklar binlerce can aldı. 100. Gazi koşusu şampiyonu Baynal Çakan oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti kampının kapanışında konuştu bugün. Teşkilatlara da kritik uyarılarda bulundu.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e de gözdağı verdi. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti.
2: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Özgür Özel için helikopter ve lüks araç araştırması yapıldığını, kurultay sürecinde de nakit para teslim ettiğini iddia etti. Türkiye Kadir abisine bugün veda etti. 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için ilk tören Harbiye'de yapıldı. Levent'teki camiden sonsuzluğa uğurlanan usta oyuncu ulus mezarlığına defnedilecek. Kadir İnanır'ın Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleşen cenaze namazına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu cenaze alanına girerken saf tutanlarla tartışma yaşandı. HSK 2. Dairesi Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından tahsil edilmesine hükmetti. İçişleri Bakanlığı yönetmeliğiyle ön cama monte edilen telefon tutucuları serbest oldu. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlar da serbest bırakıldı. 40 bin lira üzeri kazalarda ise eksper zorunlu hale geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi trafik radar sisteminin ve cezaların özel sektörlere verileceği iddiasını yalanladı. Atatürk adına 100. kez düzenlenen Gazi koşusunu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Baynal Çakan isimli safkan kazandı. Atın sahibi 126 milyon 870 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanımasına ilişkin tasarının İsrail parlamentosu tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter Ras Tanura kentinde düştü. 14 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 150 milyon kişi tehlike altında. Sırbistan'da 12 yıldır iktidarda olan Vučić görevinden istifa edeceğini duyurdu. Ülke hem Cumhurbaşkanı hem de parlamento için erken seçime gidecek.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı. L grubunda İngiltere Panama'yı 2-0, Hırvatistan'sa Gana'yı 2-1 yendi. İngiltere grubu lider, Hırvatistan ikinci, Gana ise üçüncü olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Star grubunda Portekiz'e Kolombiya golsüz berabere kaldı. Kolombiya 7 puanla gruptan lider çıktı. Portekiz grubu ikinci sırada noktaladı. Demokratik Kongo'da Özbekistan'ı 3-1 yenerek en iyi üçüncüler kontenjanından son 32'ye kaldı. Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin J grubunu 9 puanla lider tamamladı. Avusturya ile Cezayir'de 3-3 berabere kaldı. Avusturya grup ikincisi, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasından 32 turuna yükseldi. Ürdün turnuvaya veda dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı resmen başlıyor artık. Son 32 turnuvanın açılış maçında Güney Afrika ve Kanada Los Angeles Stadyumu'nda saat 22'de bugün karşı karşıya gelecek. Yarının programına bakalım hemen. Dünya Kupası'nda son 32 turunda C grubundan namağlup lider çıkan Brezilya ile Japonya saat 20'de Houston Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü oynanacak bir diğer mücadelede E grubunu lider tamamlayan Almanya ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Boston Stadyumundaki dev mücadelenin ilk düdüğü saat 23.30'da çalacak. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
4: Ama öyle demiyorlar.
5: Ya, öyle demiyorlar.
3: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam. Şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz? Mobilde 60.yüz bu soruya. Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de core şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
4: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
3: Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: Hayatta sıkça duyduğumuz ama nereden geldiğini çoğu zaman bilmediğimiz deyimlerin izini sürmeye devam ediyoruz. Bugün turnayı gözünden vurmak deyiminin peşindeyiz. Öyle sıradan bir başarıdan değil, hem bolca susup bekleyenin hem de sonunda lafın tam göbeğine oturanın hikayesinden söz ediyoruz. Hazırsanız sizi avcıların meclisine götürüyoruz. Vaktiyle avcılığın sadece geçim değil, bir meziyet hatta sanat sayıldığı dönemlerde kimi vurduğu kekliği, kimi kaçırdığı domuzu anlatır. Ama hepsinin toplaştığı bir yer vardır, Avcılar Kahvesi. Bu kahvede herkes konuşur, abartır, ballandıra ballandıra anlatır da anlatır. İçlerinden biri var ki sadece dinler. Ne bir övünme, ne bir ben de bilirim. İşte o kişi Şikarizade Sayyat Ağa'dır. Sayyat Ağa ne kadar ısrar edilse de bir türlü av anılarını anlatmaz. Diğer avcılar gün gelir artık dayanamaz. Ey büyük usta, yılların avcısısın. Hiç mi anlatacak hatıran yok? Hep dinliyorsun. Azıcık da biz seni dinleyelim. Önce naz eder, gönül koyar. Ah dostlar, ben anlatırsam bu meclis yas tutar. Gençliğimin en ağır yüküdür. Israr üzerine nihayet başlar anlatmaya. Sesi ağır, bakışı uzaklara dağılmış. Gençtim, toydum. Bir gün tüfeğimi omzuma, tazımı gölgeme alıp şöyle tek başıma bir saytü şikar edeyim dedim. Baktım gökte bir turna süzülüyor. Şunu zararsız bir yerinden ayağından vurayım dedim. Tüfeği doğrulttum. Tam o anda turna gagasıyla ayağını kaşımaya yeltenmesin mi? Kıyamet o anda kopar. Tetiğe bastım. Kurşun ayağına gideceğine bir gözünden girip öbür gözünden çıktı. Zavallı turna düştü. Tazım getirdi. Baktım sadece gözü gitmiş. Ne yapacağımı bilemedim. Olduğum yerde kaldım. Derken gökyüzünde bir bölük turna belirdi. Çırpınan kör turnanın başında dönmeye başladılar. Bana doğru öyle ötüyor, öyle kanat çırpıyorlardı ki. Ne diyeyim, dilim tutuldu. Sayet Ağa sözünün burasında bir ara verip önce iki kez bağrını yumruklar ve ağlamaklı bir edayla iç içe geçirerek bir bardak su içer, sonra da acıyla yutkunup anlatmaya devam eder. Nasıl geldiler, nereden geldiler, ne kadar zamanda geldiler bilemiyorum. Baktım çırpınan kör turnanın üstünde bir bölük turna toplanmış dönüp durmakta. Bana doğru öyle bir ötüyor ve öyle kanat çırpıyorlar ki hayatımda öyle bir dehşeti başka bir gün yaşamadım. Af dilesem hangisinden dileyeceğim, konuşsam ne diyeceğim? Kör turnayı aralarına aldılar, seslenerek ona yön verdiler ve hep birlikte uzaklaştılar. O gün bugündür turnalar katar halinde uçar, kör olanı kaybolmasın diye. Ben o gün istemeden turnaların uçuş düzenini değiştirdim. Aralarına aldıkları kör turnaya ses vererek uçuk istikametine yöneltmeyi o gün keşfettiler. Şimdi turnalar sırf o uğursuz günü bana hatırlatmak ve benden intikam almak için katar halinde uçmayı huy edindiler. Tüm kahre susmuş, nefesler tutulmuştu. Sayat Ağa derin bir yudum su içip gözleri dolarak noktayı koydu. Hatta geçenlerde o kör turna rüyama geldi. Dedi ki, üstad senden sonra senin gibi zarif bir avcı gelmedi. İki gözüm senin sanatına feda olsun. Tam bu sırada kahvede biri dayanamayıp ayağa fırladı. Eh usta, durdun durdun da turnayı gözünden vurdun vallahi. Deyim deyip geçmemeli. Kimi zaman bir kurşun, kimi zaman bir kurşun, kimi zaman bir kelam yıllar boyu süren anlamlara dönüşüyor. Durdu durdu da turnayı gözünden vurdu demek işte böyle beklenmedik bir hikayeyi anlatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kene riskine karşı doğal yöntemler. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını

0: doğal kene kovucular arasında en sık tercih edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Bazı araştırmalar lavanta yağının belirli kene türleri üzerinde caydırıcı etki gösterebildiğini ortaya koyuyor. Ancak etkisinin kısa süreli olması nedeniyle düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. Okaliptüs yağı da güçlü aroması sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek doğal ürünler arasında yer alıyor. Uzmanlar, okaliptüs yağının doğrudan cilde uygulanmaması ve mutlaka taşıyıcı yağlarla seyreltilerek kullanılması gerektiğini belirtiyor. Çay ağacı yağı ise antiseptik özelliklerin yanı sıra kene ve bazı parazit türlerine karşı da tercih ediliyor. Güçlü kokusunun kenelerin yaklaşmasını engelleyebileceği düşünülüyor. Ancak hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği için dikkatli kullanılması tavsiye ediliyor. Nane yağı ve limon otu yağı da doğal koruma yöntemleri arasında yer alıyor. Keskin kokusuyla bilinen nane yağının bazı böcek türlerine karşı etkili olduğu belirtilirken, kene üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel verilerin sınırlı olduğu ifade ediliyor. Limon otu yağının ise içeriğindeki bazı bileşenler sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, doğal yağların yoğun konsantrasyona sahip olduğunu ve doğrudan cilde uygulanmasının alerjik reaksiyonlara ya da tahrişe neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle kullanım öncesinde küçük bir bölgede test yapılması öneriliyor. Çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ise bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre keneden korunmada en etkili yöntemler uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giymek, pantolon paçalarını çorap içine almak, çalılık ve yüksek ot bulunan alanlarda dikkatli olmak ve dışarıdan dönüldüğünde vücudu detaylı şekilde kontrol etmek. 10 aylık kene kovucu ürünlerin kullanılması da korunmada önemli rol oynuyor. Doğal yağlarsa ancak bu önlemleri destekleyici bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: ...400'e yakın film, filmlerindeki çoğu tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayı reddedecek kadar sinemaya gönül vermiş bir efsane. Bugün Türk sinemasında aksiyon, heyecan ve maceranın simgesi Cüneyt Arkın'ın ölüm yıl dönümü.
2: Bir sene Reda Rado Sirkin'e gittim. Filmler bittikten sonra gece... ...adamları şarabını taşıdım, havlusunu taşıdım. Ama Medrano Sirkin'de ne kadar atraksiyon varsa aldım, getirdim. Türk sinemasına uygulandım. Herkes şaşırdı. Derken Kazak Sirki geldi. 6 ay falan gittim, çalıştım. Kazak Sirkin'de ne kadar at numarası varsa aldım, geldim. Türk sinemasına uyguladım. 6 yıl karate çalıştım. Karate, siyah kuşak buldum. Karate yapayım diye. Çalışmadan olmuyor. Benim sinema hayatım... Başarısını söyleyecek bir tek şey var. Delicesine çalışmak. Çılgınca çalışmak.
1: Dünyayı kurtaran adam, Battal Gazi, Kara Murat gibi klasikleşmiş birçok filmin başrolü olan Cüneyt Arkın, 7 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batur olan Arkın, Artist Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde rol almaya başladı. Arkın sinemanın büyülü dünyasına dokunduğunda hayatı tamamen değişti. İşte o an Fahrettin Cürekli Batır'ın yerini Cüneyt Arkın'ın aldığı andı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının en parlak yıldızlarından biri haline geldi.
3: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
4: Şerefime borçluydum size.
3: Sebep sadece bu mu?
4: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
3: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
4: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
3: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
1: 1963 yazında Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri sırasında Halit Refik ile tanıştı. Birinci Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamıyla ilgili bir film çeken Halit Refik, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak Arkın, yönetmelikler sebebiyle bu filmde rol alamadı. Askerliğini bitiren Arkın, aynı yılın sonbaharında oynadığı Gurbet Kuşları filmiyle bir kırılma noktasına ulaştı. Duygusal romantik jön karakterlerden sıyrılarak aksiyon filmlere yönelen Arkın, Halit Refik'in önerisiyle İstanbul'a gelerek Medrano Sirkin'de akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimle birlikte Malkoçoğlu ve Battal Gazi serilerinde eşi benzeri olmayan bir tarzla karşımıza çıktı. Böylelikle Cüneyt Arkın, genellikle aksiyon, macera ve dövüş sahneleriyle tanınan bir aktör haline geldi. Filmlerdeki performansı ve fiziksel yetenekleriyle seyircilerin beğenisini kazandı.
5: Biz aracımızı adamın ciğerini söke söke alırız.
6: Yer içer üste de arpa alırız.
7: Hey Mehmet Efendi, hizmet edecek misin bize, yoksa dağıtalım mı dükkanını?
8: Yeter artık! Ya edebinizle oturun ya voltanızı alın buradan.
7: Vay canına! Ulan moruk! Sen mi bize posta koyuyorsun?
6: Ha, sen mi?
7: Hayır ben!
9: Fırtına Kemal.
10: Kemal abi.
9: Oğlan itler, başka ötecek çöplük bulamadınız mı? Bu dükkanın sahibi Mehmet dayı sevdiğim, saydığım bir kişidir. Ona yapılacak her yanlış iş bana yapılmış sayılır, anlaşıldı mı?
10: Anlaşıldı abi, bağışla bizi.
7: Bundan sonra Mehmet dayıya yan bakan karşısında bizi bulur.
9: Şimdi paşa paşa oturup içkinizi için.
10: Sağ ol.
1: Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın altın döneminde Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak anılan Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte birçok aşk filmi başrolünde yer aldı. Yakışıklı görünümü ve yetenekleriyle jön rollerine hayat veren Arkın, sadece romantik filmlerle sınırlı kalmadı. Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal Gazi gibi tarihi filmlerde yenilmez kahramanı canlandırdı. Toplumsal temalı yapımlardaysa iyi kalpli, yiğit direnişçi, yardımsever ve adaletli karakterlerle izleyicinin beğenisini kazandı. Ayrıca Cüneyt Arkın senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık alanlarında da etkili oldu. Birçok filmde senaristlik ve yönetmenlik görevlerini üstlenerek kendi vizyonunu sinemaya yansıttı. Aynı zamanda filmlerin yapımcılığını üstlenerek sinema sektörüne katkıda bulundu.
0: Bu anam için! Bu kaba sakal ve Mihal için! Bu da öldürdüğün bütün Müslümanlar için!
1: Arkın 12 Mart döneminde 4. Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney'in yerine en iyi erkek oyuncu seçilmesi sebebiyle ödülü reddetti ve siyasi baskılara tepki gösterdi. Spor alanında binicilik ve karate konusunda uzmanlaşan Arkın, ayrıca televizyon programlarını sunmuş ve sağlıkla ilgili köşe yazıları yazmıştı. Siyasi olarak Türk milliyetçisi kimliğiyle tanınan Cüneyt Arkın, Anavatan Partisi'nden Eskişehir Milletvekili adayı olarak gösterildi ve İşçi Partisi'nin düzenlediği kampanyalara katılarak siyaset sahnesinde aktif oldu. 1990'lı yıllarda sinemaya geri dönen Cüneyt Arkın hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyerine devam etti. Bu dönemde Kara Murat serisi gibi popüler filmlerde rol aldı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının en tanınmış ve en sevilen isimlerinden biri olarak Türk halkının kalbinde özel bir yer edindi. Kendisi aynı zamanda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de katıldı ve derneklerde görev aldı. Arkın uzun ve başarılı kariyeri boyunca pek çok ödül kazandı ve Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu.
11: Ne haber babalık? Babalık değil evladım. Baba.
12: Söyle bakayım.
11: Baba.
12: Aferin yavrucuğum. Daha tatlı baba de. Söyle bakayım.
11: Babacım. Babacım.
12: Daha tatlı.
11: Babacım.
12: Ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha?
13: Ömer'ime kaçıranlar dövmüşler.
12: Vay canına. Ölen sen. Korkma ölen. Bu evladın benim olduğumdan emin misin sen?
13: Bu hakaret bana mı?
12: Bu hakaret bana. Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar ölen.
1: Cüneyt Arkın Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca en iyi erkek oyuncu, yaşam boyu onur ödülü gibi birçok ödülün sahibi oldu. Oyunculuğu ve sinemaya olan katkılarıyla Türk film endüstrisinde iz bırakan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde kalp durması sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, ölümüyle Türk halkını yasa boğdu. Ancak ardında bıraktığı eserleri ve oyunculuğu sayesinde hala izleyiciler arasında sevgiyle anılmaya devam ediyor.
2: Ben ne yaptım? Çok samimi davrandım. Çok doğru filmler söyledim. Doğru sözler söyledim. Türk halkının söyleyemediği sözleri onlar adına söyledim. Türk halkının, insanın yapamadığını ben yaptım. Vurdum masaya. O vurmayı istiyor. Vuramıyor. Ben vurdum masaya. Sas. Yakaladım adamın şeyinden, yakasından. Söylemek istediği o kadar çok söz vardı ki Türk halkının. İçinde birikmiş evladım. Ben onların yerine onları söyledim. O yüzden ben onlardan oldum. Onlardan biri oldum. Türk halkı, Cüneyt Arkın Türk halkından biri olduğu için bu kadar çok sevildi.
14: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesine Ankara adeta jet hızıyla makyajlandı. Etimesgut Havalimanı yenilenirken protokol yolları yeniden yapıldı, bina cepheleri boyandı, peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Kamuoyuna yansıyan ihale ve harcama kalemlerine göre hazırlıkların görünür maliyeti 11 milyar 579 milyon lirayı aştı. Liderlerin kullanacağı Etimesgut Havalimanı'nın pisti, apronları ve karşılama alanları yenilenirken protokol güzergahları yeniden düzenlendi, kamu binalarının dış cepheleri elden geçirildi, kent estetiğine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirildi. Kamuoyuna yansıyan ihale verilerine göre hazırlıklar kapsamında bugüne kadar yapılan görünür harcamaların toplamı 11 milyar 579 milyon 319 bin liraya ulaştı. Zirve hazırlıklarının en büyük bölümünü Etimesgut Havalimanı oluşturdu. Daha önce ağırlıklı olarak askeri amaçlarla kullanılan havalimanı, NATO zirvesi kapsamında devlet başkanları ve diplomatik heyetlerin kullanımına uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı, genişliği artırıldı, yaklaşık 160 bin metrekarelik yeni apron inşa edildi. Aynı anda onlarca uçağın park edebileceği kapasite oluşturulurken devlet konuk evi, yeni karşılama alanları ve otoparkta projeye eklendi. İhale verilerine göre havalimanındaki pist, apron, pat sahaları ve konuk evi çalışmalarının maliyeti yaklaşık 5 milyar 535 milyon lira oldu. Hazırlıklar yalnızca havalimanıyla sınırlı kalmadı. Etimesgut Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında kullanılacak protokol güzergahları da tamamen yenilendi. Bazı yollar genişletildi, kavşaklar düzenlendi, yeni bağlantı yolları oluşturuldu. Uzun süredir bakım bekleyen birçok caddede asfalt yenileme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar için yaklaşık 3 milyar 971 milyon liralık sözleşme imzalandığı kamuoyuna yansıdı. Zirve hazırlıkları kapsamında yalnızca altyapı yatırımları yapılmadı. Türkiye gelecek devlet ve hükümet başkanları ile beraberindeki heyetlerin karşılanması, ağırlanması ve protokol organizasyonlarının yürütülmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı bütçesine yaklaşık 2 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bu ödeneğin resmi karşılama törenleri, ulaştırma, lojistik ve diğer diplomatik organizasyon giderlerinde kullanılması öngörülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından protokol yollarında dikey bahçeler oluşturulurken refüjler ve yeşil alanlar yeniden düzenlendi. Kent estetiği çalışmaları kapsamında yaklaşık 69 milyon 848 bin liralık dikey bahçe ihalesi gerçekleştirildi. Ayrıca farklı şehirlerden getirilen ağaç ve fidanlar protokol güzergahlarına dikildi. Bunun yanında bazı kamu binalarının dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapılırken protokol güzergahındaki yapıların daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çeşitli yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Zirve süresince Ankara'da tarihin en geniş güvenlik tedbirlerinden biri uygulanacak. Yetkililerin açıklamalarına göre zirve güvenliği için yaklaşık 70 bin personel görev yapacak. Bu personelin yaklaşık 40 binini polisler oluşturacak. Hazırlıklar kapsamında kamu kurumlarında idari izin uygulamasına gidilirken çok sayıda yolun geçici olarak trafiğe kapatılması ve bazı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alınması planlanıyor. Açıklanan önlemlere göre Ankaralılar 7-8 Temmuz'a neredeyse sokağa bile çıkamayacak. 7-8 Temmuz'a düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara'da altyapıdan ulaşıma, güvenlikten çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda hazırlıklar tamamlandı. Kamuoyuna yansıyan ihale verilerine göre çalışmaların görünür maliyeti 11 milyar 579 milyon lirayı aştı. Yıllardır Ankaralıların şikayetçi olduğu sorunların NATO zirvesi öncesi kamu kaynaklarıyla makyajlanması tepki çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Deniz Zeyrek, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine birçok gazeteci akredite olamadığını ve red gerekçesinin de açıklanmadığını duyurdu. Gazeteci Deniz Zeyrek, daha önce yapılan birçok NATO zirvesinin dünyanın farklı şehirlerinde izlediğini vurgulayarak, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısını akredite edilmeyen gazetecileri, başkentteki olağanüstü durumu Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Şöyle, bu bize yönelik bir şey. Yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış. Ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş. İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasağı uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesindeyseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Uygulama şöyledir. Bir basın merkezi kurulur. Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Oradaki akreditasyon oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil. Briefing için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor ama devlet başkanlarını foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Türk gazetecilerin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış. Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar. Öyle bir liste yapmışlar. Bana şunu söyleyemez. Yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasitede bir gazetecisiniz diyemez. Çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim o katıldığım toplantılarda verilen o batchleri saklarım mesela. Onu da kanıtlarım. Yani ben ne uğraşacağım? Türkiye halletsin modundalar biraz. Cumhurbaşkanlığı sarayını almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben.
3: Bu NATO içinde tartışma yaratır mı?
2: Yaratır tabii. Yani bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inisiyatif kullandığı tarzında cümleler kurdular. Şöyle, bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da.
3: İran'dan kaynaklı gerilim mi yoksa?
2: Trump'tan kaynaklı bir gerilim var. Şu anda NATO Genel Sekreteri Rutte Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Bu yasak yabancı gazetecilere değil, Türkiye'deki bazı gazetecilere uygulandı diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı programlarına alınmayan gazeteciler NATO zirvesine de akredite edilmedi ifadelerini kullandı. NATO başvuruları Ankara'ya gönderdi, onaylar Ankara'nın oluşturduğu listeye göre verildi diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı sarayına alınmayan gazetecilerin NATO vesilesiyle de içeri alınmaması yönünde bir tavır sergilendi diye konuştu. NATO yönetimi de zirvenin sorunsuz geçmesini istiyor ifadesini kullanan Zeyrek, sözlerini Trump ve Erdoğan'la yeni bir gerilim yaşamak istemiyorlar ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Acil müdahale ekiplerinin yaralıların vücut sıcaklıklarını korumak amacıyla kullandıkları termal battaniyeler ilk defa NASA tarafından 1964'te uzay araçlarının ısı yalıtımını sağlamak amacıyla geliştirildi. İnsan vücudu kızılötesi dalga boyunda radyasyon yayarak ısı kaybeder. Yalıtkan özellikteki ince plastik tabakanın yüzeyinin yansıtıcı özellikle metalle kaplanmasıyla üretilen termal battaniyeler, insan vücudundan yayılan kızılötesi dalga boyundaki ışınları, yani termal radyasyonu %90 oranında geri yansıtarak vücudun ısı kaybetmesini engeller. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomide son yıllarda öne çıkan yenilebilir çiçekler hem estetik görünümleri hem de farklı aromalarıyla mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Eskiden yalnızca profesyonel şeflerin tabaklarında görülen bu özel ürünler artık ev mutfaklarında da sıkça kullanılıyor. Yenilebilir çiçekler tat, aroma ve görselliği birleştirerek gastronomiye yeni bir soluk getirdi. Uzmanlar yenilebilir çiçeklerin sadece görsel bir unsur olmadığını, aromalarıyla da yemeğe karakter kattığını söylüyor. Örneğin ekşi tadıyla öne çıkan yonca genellikle salatalarda tercih ediliyor. Deniz yaprağı ise daha çok balık tabaklarında kullanılıyor. Tatlı ve pastalarda erik çiçeği hem rengi hem meyvemsi aromasıyla dikkat çekiyor. Latin çiçeği ve yaprağı kimyonu andıran baharatımsı tadıyla şeflerin favorileri arasında. Menekşe, aslan ağzı ve karanfil gibi çiçeklerse daha çok görsel amaçla tercih ediliyor. Yenilebilir çiçeklerin kullanımı artık sadece restoranlarla sınırlı değil. Popüler kültür ve sosyal medyanın etkisiyle ev hanımları, öğrenciler, pastaneler ve butik işletmelerde bu ürünlere yöneliyor. Uzmanlar eskiden sadece şeflerin ilgilendiği bir alanken artık herkesin ulaşabildiği, mutfağı renklendiren bir malzeme haline geldi diyor. Son dönemde en çok ilgi çeken çeşitlerden biri de elektrik çiçeği olarak bilinen ürün. Bu çiçek tüketildiğinde dilde kısa süreli bir uyuşma yaratıyor ve sonrasında yenilen diğer yiyeceklerin aromalarını daha yoğun hissetmeyi sağlıyor. Uzmanlar bu özelliğin özellikle tat testlerinde ve deneysel tabaklarda ilginç sonuçlar verdiğini belirtiyor. Gastronomide son yıllarda öne çıkan yenilebilir çiçekler hem estetik görünümleri hem de farklı aromalarıyla mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Eskiden yalnızca profesyonel şeflerin tabaklarında görülen bu özel ürünler artık ev mutfaklarında da sıkça kullanılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trafikte müziğin sesini kısma nedenimiz belli oldu. Araba sürmenin zorlaştığı yollarda ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Bilim ve Teknik Dergisi'nden Özlem Akın haberine göre bilimsel araştırmalar, müziğin yüksek sesle dinlendiği sırada çevresel uyaranları algılamanın zorlaştığı ve odağı dağıttığı yönündeki algıyı doğruladı. Araştırmalar, sürüş esnasında beynin yüksek bir bilişsel yük altında çalıştığını ve yüksek sesli müziğin bu yükü artırarak dikkat düzeyini azalttığını gösteriyor. Bu nedenle sürücülerin böyle durumlarda sesi kısmaya yönelmesi, bilişsel yük yönetimine yönelik otomatik bir düzenleme tepkisi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan araştırmacılar, sürücülerin büyük çoğunluğunun yolculuklarının en az 1/3'ünün bir şeyler dinleyerek geçirdiğini de ortaya koydu. Farklı müzik türlerinin etkisinin de farklı olduğu, ses seviyesi yükseldikçe sürüş hızının da arttığı, yüksek tempolu veya duygusal yüklü şarkıların zihinsel uyarılmayı artırarak dikkatin daha kolay dağılmasına yol açtığı biliniyor. Hızlı ve tempolu müziğin kaza ve hata riskini artırdığı, sakin tonlu müziklerin ise sürüş performansını belirgin ölçüde iyileştirdiği ifade ediliyor. Bu farklılığın temelinde ise müzik türünden çok bilişsel kapasitenin sınırlılığı bulunuyor. Son araştırmalar zorlu bir trafik ortamında müziğin sesini kısmanın bir tür zihinsel rahatlama hissettirmesinin doğal olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalarda araba sürmenin zorlaştığı sırada ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre gece aktif olan ve gece kuşu olarak bilinen kişilerin kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksek. Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, vücudun iç saat ile iş programları arasındaki uyumsuzluğun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadiyen ritim sadece uyku düzenini değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her birinin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu söylüyor. Northwestern Üniversitesi'nden Kristen Knutson, gece yaşayan kişilerin sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünyada hayatta kalmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor. Bu durum sadece uykusuzluğa değil, vücudun sabah erken saatlerdeki yüksek kalorili kahvaltıyı tolere edememesi gibi metabolik sorunlara da yol açıyor. Çalışmada Britanya'daki UK Biobank veri tabanından 300 binden fazla yetişkin 14 yıl boyunca takip edildi. Buna göre kendini gece kuşu olarak tanımlayan bireylerin ortalamaya kıyasla kalp krizi veya inme geçirme riskinin %16 daha fazla olduğu saptandı. Özellikle kadınların bu durumdan daha fazla etkilendiği ve Amerikan Kalp Derneği'nin belirlediği 8 temel sağlık kriterini karşılamada daha zorlandıkları belirlendi. Riski artıran faktörler arasında tütün ve mamullerinin kullanımı, yetersiz uyku ve sağlıksız beslenme gibi davranışlar da var. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadiyen ritim sadece uyku düzeyinde değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her birinin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu ifade ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en önemli, en görkemli, en güzel şehirlerden birisi olan İstanbul adeta gerçek bir açık hava müzesi. Tarihin en büyük komutanlarından olan Napolyon, eğer dünya tek bir devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu der. Yüzlerce yıldır dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan kentin her iki yakasına yayılan birbirinden güzel eserler şehrin kozmopolit ruhunu yansıtıyor. İstanbul'un tarihi dokusuna işlemiş sütunlar da bu ruhu yansıtan en güzel örneklerden.
2: Yılanlı sütun. Sultanahmet Meydanı'nda hipodromda yer alan bronz malzemeden yapılmış, antik Yunan döneminden kalan yılanlı sütunda birbirine dolaşmış 3 piton yılanı tasvir ediliyor. Sütunu görmeye gittiğinizde yılan kafalarının eksik olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni ise ikisinin kayıp, bir diğerinin ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor olması.
1: Yılanlı sütun İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtlarından biri. Milattan önce 479 yılında Pers ordusu karşısında birleşen Yunan kent devletlerinin kazandığı zafer anısına yapılan anıt önce Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. Daha sonra 324 yılında İmparator Konstantin tarafından İstanbul'a getirildi.
2: Zamanın yıpratıcı etkileriyle zarar görmeye başlayan sütunun üzerinde savaşa katılan 31 Yunan kent devletinin isimleri yer alıyordu. Ancak bunlar aşındı ve günümüzde görünür halde değiller.
1: Milyon Taşı. Tarihi Yarımada'da yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın girişine yakın bir noktada konumlanan Milyon Taşı önemli bir tarihi özelliğe sahip.
2: Taşın 4. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantinus tarafından dikildiği kabul edilir. Bu taşın özelliği ise İstanbul'a ulaşan antik Roma yollarının başlangıç noktası ve diğer şehirlerin İstanbul'a uzaklıklarının hesaplanmasına kullanılan sıfır noktası oluşudur.
1: Roma mimarisinde öne çıkan 4 sütun, 4 kapı ve 1 kapıdan oluşan tetrapilon tarzında inşa edilmiştir. Kubbesinde kabartmalar ve heykeller bulunan Milyon Taşı zamanla yıkılmıştır.
2: Çemberli Taş. Fatih ilçesine bağlı Beyazıt Meydanı'nda yer alan Çemberli Taş, İmparator 1. Konstantin için milattan sonra 330 yılında dikilmiş bir sütundur. Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek getirilen Çemberli Taş sütunu günümüzde sergilenen yerine yerleştirilir. 57 metre uzunluğa sahip sütunun orijinalinde en üstünde güneşi selamlayan Apollon heykeli bulunduğu rivayet ediliyor.
1: Ancak Konstantin'e Apollon heykeli yerine birisi kendi, diğer ikisi İmparator Julianus'la Theodosius'un olmak üzere 3 heykel daha yerleştirir. 1081 yılında yıldırım düşmesi nedeniyle heykeller devrilir ve sütun onarıma girer. Bu onarımın ardından sütunun üzerine bir kaideyle haç yerleştirilir.
2: 1453 tarihinde İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle haç çıkarılır. Zamanla doğal afetlerle zarar gören sütun yenilenir ve sağlamlaştırılır. Bu yenilemeler sırasında demir çemberlerle etrafı sarılan sütunun ismi Çemberli Taş olarak anılmaya başlar.
1: Dikili Taş. Sultanahmet Meydanı'nda yılanlı sütunun hemen arkasında bulunan Dikili Taş, M.Ö. 1400'lü yıllarda Mısır Firavunu 3. Tutmosis tarafından yaptırılmıştır. Milattan sonra 357 yılına gelindiğinde 2. Konstantinus tarafından Nil Nehri boyunca taşınarak İskenderiye kentine getirilir. Ardından İmparator 1. Theodosius tarafından da milattan sonra 390'da gemilerle İstanbul'a taşınır ve şu an sergilendiği alana yerleştirilir.
2: İlk hali 30 metre olan Dikili Taş bu taşımalar sırasında hasar görmüş ve kaidesi hariç 18 metre 45 santimetreye kadar düşmüştür. 400'ü olan taşın iki kısmında Meclis ve Muharreber isimleri kabartma olarak yer alırken diğer iki tarafında Latince ve Rumca metinler bulunuyor.
1: Kız Taşı, Markianus Sütunu. Bizans döneminden günümüze ulaşan nadir anıtlardan biri olan Kız Taşı, İstanbul'un Fatih semtinde kendi adını taşıyan küçük bir meydanda yükseliyor. 5. yüzyılın ortalarında İmparator Markianus şerefine şehrin valisi Tatianus tarafından dikilen bu sütun, imparatorun onurunu ölümsüzleştirme amacı taşıyan bir zafer sütunu. Kız taşı tek parça kırmızımsı gri renkli Mısır granisinden yapılmış olup yaklaşık 17 metre yüksekliğinde.
2: üzerinde Korint düzeninde bir başlık ve onun da üstüne bir impost bloğu bulunuyor. Bizans zamanında bu bloğun üzerinde İmparator Markianus'un bronz bir heykeli yer alıyordu. Halk arasında kız taşı adıyla anılmasının birden fazla efsanesi var. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu sütun için içinde bir kral kızı yatar şeklinde gizemli bir anlatıdan bahseder. Bir başka rivayete göre ise genç bir kızın bu ağır taşı tek başına taşıdığı, ancak bir cin tarafından durdurulunca taşı bırakmak zorunda kaldığı ve sütunun o noktada kaldığı anlatılır.
1: Gotlar Sütunu. Gotlar Sütunu, İstanbul'un en eski anıt sütunlarından biri olarak Roma İmparatorluğu mirasını günümüze taşıyor. İmparator Claudius II'nin veya muhtemelen 1. Konstantin'in Got kavimlerine karşı kazandığı bir zafer anısına 3. ya da 4. yüzyılda dikildiği düşünülüyor. Bu sütun, tarihi Yarımada'nın Sarayburnu ucunda Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı içinde bulunuyor.
2: Yaklaşık 18 metre 5 santimetre yüksekliğindeki anıt, tek parça Prokonenses mermerinden yontulmuş. Gövdesi üzerindeki Korint üslubundaki başlık, kartal kabartmalarıyla süslü ve sütunun tepesinde bir zamanlar şans tanrıçası Taysin'in heykelinin durduğu rivayet ediliyor. Adını kaidesindeki Devictus Gotos, yani Gotların mağlup edilmesi ibaresinden alıyor. Yüksek ağaçlar arasında saklanmış bir hazine gibi duran Gotlar sütunu, İstanbul'un fethinden önceki dönemden hemen hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşmış ender eserlerden. Osmanlı döneminde halk tarafından tılsımlı sütunlardan biri olarak görülen bu sütunun varlığını koruduğu müddetçe kenti düşman saldırılarından koruyacağına dair inançlar bile mevcuttu.
1: İstanbul binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi. Özellikle anıtsal sütunlar Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kalan ve kentin görkemli geçmişine tanıklık eden eşsiz yapılar.
2: Tarih meraklıları için adeta birer zaman kapsülü olan bu sütunlar, imparatorların güç gösterilerini, zaferlerini ve inançlarını yüzyıllar ötesine taşımış. İstanbul'un farklı köşelerine serpiştirilmiş bu tarihi sütunları Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen yola çıkarsınız, her şey yolunda görünür ama bir anda gemi durur. Ne ileri gidebilir ne geri dönebilirsiniz. İşte o an herkesin aklından aynı deyim geçer. Şapo oturdu. Şapo oturdu deyiminin kökeni Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz'in tuzaklı sularında gizli. Bugün su altı zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan Kızıldeniz eskiden Şap adalarıyla tanınırdı. Ama bu adalar öyle haritada yer alan, gözle seçilen adalardan değildi. Şap, alüminyum ve potasyum sülfattan oluşur. Kızıldeniz'in kıyıya yakın yerlerinde görünmeyen ama etkili olan bu maddeler su yüzeyine çok yakın gizli kütleler oluşturur. Gemiler yola çıktığında eğer kaptan tecrübesizse ya da kılavuz almadıysa farkına varmadan bu şap kütlesine çarpar durur. Ne yana dönse hareket edemez hale gelir. Gazeteci yazar Mustafa Balbay, Yemen Türkler Mezarlığı adlı kitabında bu durumu şöyle anlatır. Pek çok Osmanlı gemisi Kızıldeniz'deki Şap adalarına oturmuştur. Kılavuzsuz çıkılan her yolculuk batmayla değilse bile durmayla sonuçlanmıştır. Zamanla denizcilik terimi halk arasında mecazi anlam kazanır. Ne yapacağını bilemeyen, işleri çıkmaza giren, hareket kabiliyeti kalmayan herkes için aynı ifade kullanılır. O da şapa oturdu. Her deyim bir coğrafyanın hafızasını taşır. Bugün şapa oturmak deyiminin tuzlu sularla başlayan, karaya oturan gemilerle şekillenen öyküsünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Spor yaparken öğrendiğimiz hareketlerin aradan uzun süre geçse bile vücudumuz tarafından hatırlanıyor olması size hiç tanıdık geldi mi? İlk başlarda zorlandığımız bir egzersizi aylar sonra yeniden denediğimizde daha kolay yapabilmemizin ardında aslında oldukça etkileyici bir biyolojik mekanizma yatıyor. Kas hafızası. Kas hafızası bilimsel adıyla işlemsel hafıza, kaslarda oluşan bir hafıza gibi düşünülse de aslında sürecin merkezinde sinir sistemi bulunuyor. Bir hareketi tekrar tekrar yaptığınızda beyniniz bu hareketin komutlarını kaslarınıza daha hızlı ve verimli bir şekilde iletmeyi öğrenir. Bu sinir hücreleri arasındaki bağlantıların güçlenmesi ve kasların hareketi daha otomatik hale getirmesiyle gerçekleşir. Örneğin ilk defa bisiklete bindiğinizde dengenizi sağlamak ve pedalı çevirmek size zor gelebilir. Ancak tekrar ettikçe beyinle kaslar arasında kurulan iletişim ağları gelişir ve hareket refleks haline alır. Bu durum uzun bir süre ara verseniz bile geri döndüğünüzde hareketi hızla hatırlamanızı sağlar. Kas hafızasının oluşum sürecinde beynin motor korteksi, beyincik ve omurilik gibi bölgeler kritik rol oynar. Motor korteks hareketin planlanmasını yaparken beyincik denge ve koordinasyonu sağlar. Omurilik ise bu komutları kaslara ileterek hareketin gerçekleşmesine mümkün kılar. Tekrar eden antrenmanlar bu sinir yollarının kalıcı hale gelmesini sağlar. İşlemsel bellek kelimelerden çok hareketlere dayalı çalışan bir hafıza türüdür. Bu nedenle öğrenilen becerileri anlatmak zor, uygulamaksa daha kolaydır. Yeni bir beceri öğrenirken beyin her adımı bilinçli şekilde kontrol eder. Bu aşamada dikkat ve çaba yüksektir. Tekrar arttıkça hareketler otomatikleşir ve düşünmeden yapılabilir hale gelir. Bu sistem spor yapanları, yeni beceri öğrenenleri ve yaşa bağlı bilişsel değişim yaşayanları doğrudan etkiler. Doğru uygulandığında öğrenme hızlanır, performans kalıcı hale gelir. İşlemsel hafıza bilişsel gerilemeden en az etkilenen sistemlerden biridir. Bu nedenle demans veya Alzheimer hastaları bazı becerileri koruyabilir. Kişi isimleri hatırlamakta zorlanabilir ancak yıllarca yaptığı bir hareketi sürdürebilir. Özellikle müzik bu hafızayı aktive etmede güçlü bir araç olarak gösterilmektedir. İşlemsel hafızayı hızlı şekilde güçlendiren bir yöntem yoktur. Süreç zaman ve düzenli çalışma gerektirir. Yeni bir becerinin ilk aşaması dikkat ve yoğun çaba ister. Bu noktada en etkili unsur pratiktir. Bisiklet sürmekten enstrüman çalmaya kadar birçok becerinin zamanla otomatik hale gelmesi kas hafızası olarak biliniyor. Ancak bu süreç yalnızca kaslarla değil doğrudan beyinle bağlantılı çalışıyor. Araştırmalar tekrar ve doğru öğrenme yöntemlerinin bu sistemi güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilim insanları dünyadaki yüzlerce dille ortak görülen evrensel dil bilgisi kuralları tespit etti. Bu gelişme insan iletişimini şekillendiren ortak bir düşünce yapısına işaret ediyor. İnsan dillerinde tekrarlanan kalıplar hakkında uzun süredir tartışan dil bilimciler evrensel gramer kurallarına işaret ediyor. Araştırmacılar dünya çapındaki dilleri şekillendiren ve uzun süredir tartışılan bu evrensel kuralların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. 1700'den fazla dil üzerinde yapılan yeni bir analiz, dillerin rastgele değil, öngörülebilir şekillerde evrimleşme eğiliminde olduğunu tespit etti. Dünyadaki dillerin gramer öğelerini içeren kapsamlı veri tabanı Grambank'ı inceleyen bilim insanları, öne sürülen evrensel dil özelliklerinden 1/3 için istatistiksel kanıt buldu. Bu evrensel özelliklerden bazıları belirli sözcük dizimi kalıplarını içeriyor. Örneğin bir dilde fiil sona geliyorsa genellikle edatlar fiilden sonra kullanılıyor. Hakemli dergi Nature Human Behavior'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından Enveri Verkerk, muazzam dilsel çeşitlilik karşısında dillerin rastgele evrimleşmediğini görmek ilginç diyor. Çalışmanın diğer yazarlarından Russell Gray, ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar, dilleri sınırlı sayıda gramer çözümünü tercih etmeye yönlendiriyor, diyor. Araştırmacılar bu bulguların yeni dillerin ortaya çıkışını yönlendiren ortak kısıtlamaları gösterdiğini söylüyor. Bunların insan dilini şekillendiren temel bilişsel ve iletişimsel güçlere işaret ettiğini belirtiyorlar. Ancak bu kısıtlamaların tam ne olduğu mevcut çalışmada tespit edilemedi. Türkçe dahil 1500'den fazla dilin ortak özelliği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu benzerliklerin temelinde insan beyninin dili işleme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşten sonra uykuya dalmakta zorlanıyor ya da can sıkıcı kas ağrıları mı yaşıyorsunuz? Uzmanlara göre farkında olmadan kendi sağlığınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarımızın fiziksel sağlığımız üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını düşünebiliriz. Özellikle de bu alışkanlıklar yaygınsa. Ancak ilişkili riskleri bilmek, olumsuz sonuçları önlemeye ve genel yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir. Geriatri uzmanı olan Dr. Lee Linkusit, birçok insan 70'li, 80'li, 90'lı yaşlarına kadar sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek istiyor. Ancak bunu sabote eden bazı davranışlarınız olabilir, diyor. Öğrenci olun, çalışıyor olun ya da emekli olun. Ekranlardan kaçınmak neredeyse imkansız. Özellikle yeni sezona çıkan dizileri arka arkaya izlemek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak uzmanlara göre uzun süreli dizi izleme sırt ağrısına yol açabiliyor, yalnızlık hissini artırabiliyor ve uyku düzenini bozabiliyor. Ekranlardan yayılan ışık beynin uyanık kalmasına neden olan uyku hormonu melatoninin salgılanmasını baskılıyor. Yetişkinlerin optimal sağlık için gecede en az 7 saat uyuması gerektiği belirtiliyor. Uyku uzmanı Dr. Birion Ken, yatmadan 1 ila 2 saat önce ekran kullanımının bırakılmasını öneriyor. Ken, 7 saatten az uykunun idare etmeyi sağlayabileceğini, ancak bunun ideal olmadığını ve ertesi gün verimliliği düşürdüğünü ifade ediyor. Kilo kontrolü sağlamak amacıyla öğün atlamanın faydalı olduğu düşünülebilir. Ancak uzmanlar bunun aşırı yemek yemek kadar zararlı olabileceğini belirtiyor. Yetersiz beslenmeye bağlı düşük kan şekeri, yorgunluk, baş dönmesi ve halsizliğe yol açabiliyor. Ayrıca öğün atlamak, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı sağlıksız gıdalara yönelmeyi arttırabiliyor ve bir sonraki öğünlerde aşırı yemeğe neden olabiliyor. Uzman diyetisyen Amanda Spina'ya göre, uzun süreli açlık durumunda vücut önce glikozu tüketir, ardından yağ yakımına geçer. Süre uzadıkça kas dokusunu da enerji için parçalamaya başlayabilir. Bu durum kas kaybına ve böbrekler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Uzmanlar sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmayı, öğün saatlerini planlamayı ve önceden besleyici yemekler hazırlamayı öneriyor. Ve gün boyu masa başında çalışan kişilerin doğru oturuş pozisyonunu sürekli koruması zor olabilir. Ancak uzun vadede kötü duruş ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlara göre kötü duruş sırt ve boyun ağrılarına, kas sertliğine, mide yanmasına ve hatta mesane üzerindeki baskı nedeniyle bazı idrar sorunlarına neden olabilir. Ayrıca uzun süreli kas zorlanmaları iltihaplanmaya bağlı olarak astrit riskini artırabilir. Doğru oturuş için sırtın sandalyeye tam yaslanması, belin hafif desteklenmesi, dirseklerin yaklaşık 90 derece açıyla konumlanması ve ekranın göz hizasında olması öneriliyor. Araştırmalara göre her 8 kişiden biri aşırı düşünme eğilimi gösteriyor. Uzmanlar bu durumun genellikle olumsuz düşüncelerle bağlantılı olduğunu ve depresyonla anksiyete riskini artırabileceğini belirtiyor. Harvard araştırmalarına göre sürekli tekrarlayan olumsuz düşünceler, bilişsel gerileme ve hafıza sorunları ile ilişkilendiriliyor. Ancak bu bireylerde Alzheimer hastalığı ile bağlantılı proteinlerin daha yüksek seviyelerde görüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, dikkat dağıtıcı aktivitelerle meşgul olmanın veya düşünceleri bir başkasıyla paylaşmanın bu riskleri azaltabileceğini belirtiyor. Sosyalleşmenin, mutluluk hormonu olarak bilinen oksitosin üretimini artırdığı ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağladığı vurgulanıyor. Genel olarak uzmanlar günlük alışkanlıkların küçük gibi görünse de uzun vadede sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıklar uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ekran bağımlılığı, öğün atlamak, kötü duruş ve aşırı düşünme bu risklerin başında geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarını sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
2: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
5: Ballwinning midfielder, pres yapan, top kapan. Futbol bazen bir sanat, bazen bir savaş. Ve bu savaşın tam göbeğinde düdük çaldığı andan itibaren rakibin ensesinde dolaşan bir adam vardır. Ballwinning midfielder, yani top kapan orta saha. Orta sahada hep koşar, hep basar, hep oradadır. Onun işi top kazanmak, oyunu bozmak ve bozulmuş oyunu tekrar takımına kazandırmaktır. Bu oyuncular skor yapmaz, manşet olmaz ama her galibiyetin arka planındaki ilk teri onlar döker. Top kapan orta saha oyuncusu klasik tabirle ön liberonun saldırgan versiyonu gibi düşünülebilir. O savunma hattının önünde sabit durmaz, tam tersine rakibi bozmaya gider. Top kimdeyse ona yönelir, özellikle orta sahadaki ikili mücadeleleri kazanmaya çalışır. Rakibin pas akışını keser, oyun kurmasına engel olur, pres yapar, rakibi hataya zorlar ve topu takımına kazandırır. Onun için futbol top bende mi değil mi sorusudur. Eğer top onda değilse zaten her şeyini verip onu geri almak zorundadır. Bu oyuncular genellikle çok yüksek dayanıklılığa, sprint kapasitesine, sertliğe ama en önemlisi zihinsel kararlılığa sahip olmalıdır. Çünkü 90 dakika boyunca durmadan basmak, sürekli doğru zamanlamayla müdahale yapmak, her topa atlamak, her ikili mücadelede dimdik kalmak kolay iş değildir. Aynı zamanda doğru pozisyon alma becerisi de gerektirir. Sadece koşturmak yetmez. Nerede durulacağını, ne zaman hamle yapılacağını da bilmek gerekir. Aksi halde sürekli faul yapan, kart gören bir oyuncuya dönüşür ki bu da takım için büyük bir risktir. Bu roldeki oyuncuların top tekniği mükemmel olmak zorunda değildir. Onlardan beklenen topu kazandıktan sonra basit ama hızlı paslarla oyunu ayağa kaldırmalarıdır. Topu al, en yakındakine ver felsefesi bu rolün mottosudur. Risk almazlar, artistik işler yapmazlar, topu tutmazlar. Ama topu kazanma konusundaki iştahlarıyla bütün oyunun temposunu belirlerler. Rakibe baskıyı onlar kurar, takım arkadaşlarına rahat nefes alma şansı tanırlar. Taktiksel olarak ballwinning midfielder rolü özellikle 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2 gibi orta sahada yoğun mücadele gerektiren dizilişlerde kullanılır. Çift pivot sistemlerinde biri top dağıtırken diğeri top kazanır. O kazanan işte bu roldür. Rakibin oyun kurucusuna baskı kurmak, pas kanallarını tıkamak, pres hattını başlatmak onun görevidir. Takım topu kaybettiğinde ilk tepkiyi o verir. Takım topu kazandığında ise oyunun yeniden akmasına yardımcı olur. Bu rolün belki de gelmiş geçmiş en iyi örneği Gennaro Gattuso'dur. Milan'da yıllarca topun peşinden deyincesine koşmuş, rakibin oyununu bozmuş, o topu alıp hemen Andrea Pirlo'ya teslim etmişti. Ben savaşırım, o sihir yapar diyordu. Modern futbolda ise Kante tam anlamıyla bu rolün timsali olmuştur. 2016'da Leicester City'nin şampiyonluğunda her yeri kaplamış, Chelsea'de Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde takımın motor gücü olmuştur. Sahanın her yerinde Kante vardı. Çünkü onun sadece kendi alanı değil, tüm orta saha top kapan alanıydı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Mehmet Topal özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray dönemlerinde bu rolü çok iyi oynadı. Takım savunmasına katkısı, yaptığı müdahaleler, topu çabuk geri kazanıp güvenli paslar vermesiyle tam bir ball winning midfielder'dı. Aynı şekilde Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson yıllarca bu görevi sessizce ve hatasızca yerine getirdi. Hem pres yaptı, hem top kazandı, hem de oyun disiplininden hiç sapmadı. Son yıllarda ise Lucas Torreira Galatasaray'da bu rolü modern ve dinamik bir şekilde icra ediyor. Özetle diyebiliriz ki ball winning midfielder oyuncular adeta takımın şalteridir. Takım yavaşlamışsa pres başlatır, rakip hızlanmışsa durdurur. Kazanılan her top, verilen her pas takımın ritmini belirler. Onlar takımın kalbi değil belki ama kalbin attığı tempoyu düzenleyen metronomdur. Ve futbol sahasında o metronom bozulursa ritim kaybolur. O yüzden bu rol görünmez kahramanlar içindeki en çok ter dökenidir. Futbolun ansiklopedisinde bugün görünmez kahramanlar, top kapan orta saha oyuncularını anlattık. Yepyeni bir programda görüşmek üzere.
6: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.
7: Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak he? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Anne biz okuma bilmiyorduk.
3: Ama param biliyorum.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi?
4: İkincisi de paradır.
1: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
7: Para para para, varlığı birden yokluğu yara.
6: Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik'te Caz Saati.
8: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Deep Lying Playmaker, geriden oyun kuran orta saha. Futbol sahasında bazen bir oyuncu vardır ki top ayağına geldiği anda zaman yavaşlar. Rakipler donar, tribün susar, takım arkadaşları nefes alır. Çünkü o oyuncu ne yapacağını bilir. O topu nereye, ne zaman, nasıl göndereceğini çoktan kafasında oynatmıştır bile. İşte bu oyuncuya Deep Lying Playmaker, yani geriden oyun kuran orta saha deriz. O takımın görünmeyen orkestra şefidir. Geriden oyun kuran orta saha savunma hattının hemen önünde konumlanır. Sahada öyle bir yerde durur ki hem defansın kalbine hem de hücumun ilk adımına eşit mesafededir. Bu oyuncunun temel görevi topu savunmadan alıp oyun kurmak, pas istasyonlarını görmek, oyunu yönlendirmek ve takımın temposunu belirlemektir. Yani aslında tüm oyunun akışını onun kararları belirler. Rakip baskı mı kurdu? Oyunu genişletir. Rakip sıkıştı mı? Derinlemesine bir pasla oyunu açar. Bu rol özellikle 4-3-3, 4-2-3-1 veya 3-5-2 gibi dizilişlerde çok kritik bir yer tutar. Çoğu zaman çift pivot sisteminin geride kalan ayağını oluşturur ve herkes bilir bu adam doğru pası atar. Bu oyuncuların olmazsa olmaz özelliği üst düzey pas yeteneği ve vizyonudur. Sahada hem yakın hem uzak opsiyonları görebilmeli, topu doğru şiddetle ve zamanlamayla servis edebilmelidir. Aynı zamanda baskı altında sakin kalabilmeli. Rakibin presine rağmen topu kaybetmeden kullanabilmelidir. Yani bu rolde oynayan oyuncu teknik olarak çok donanımlı, zihinsel olarak da çok soğukkanlı olmalıdır. Fiziksel olaraksa bu oyuncuların aşırı atletik olması gerekmez. Zaten genellikle fazla koşmazlar, doğru yerde dururlar. Oyunu zekasıyla çözerler. Nereye koşayım değil, nereye pas atılır sorusunu sorarlar. Bu nedenle bu oyuncular oyun bilgisiyle öne çıkarlar. Onlar için pasla rakibi dağıtmak bir sanattır. İyi oynadıkları bir maçta rakip takım kaleye bile gidemez çünkü oyun baştan çözülmüştür. Bu rolün en ikonik örneği şüphesiz Pirlo'dur. Milan ve Juventus döneminde savunmanın önünde durur, omuzunun üzerinden sürekli çevre kontrolü yapar, sonra topu alır ve bir anda 40 metrelik pasla kanadı bozar ya da forveti kaçırırdı. O koşmazdı ama oyunu koştururdu. Bir başka örnekse Xabi Alonso. Hem Liverpool'da hem Real Madrid'de bu rolü ustalıkla oynadı. Defansın önünde sahanın her santimini kontrol eder gibi oynardı. Modern oyunda Jorginho bu rolün aktif örneklerinden biridir. Oyunu yönlendirme becerisiyle öne çıkar. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Selçuk İnan Galatasaray'daki dönemlerinde geriden oyun kurma rolünü üstlenmişti. Hatta zaman zaman daha ileri çıkmış olsa da top dağıtımı ve yönlendirme açısından bu profile oldukça yakındı. Beşiktaş'tan Necip Uysal her zaman bu kadar pas ustası olmasa da zaman zaman bu rolde görev aldı. Günümüzde Lucas Torreira, ball winning özelliğiyle birlikte deep lying playmaker rollerinde zaman zaman harmanlayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Bu rolün avantajı takıma kontrol kazanmasıdır. Eğer sahada bir deep lying playmaker varsa oyun dağılmaz, panik yaşanmaz. Rakip önde bastığında bile bu oyuncu topunu saklar, yönlendirir, oyunu sakinleştirir. Ama dezavantajı da vardır. Eğer rakip bu oyuncuya birebir pres uygularsa ve bu oyuncu baskı altında top kaybederse takım en savunmasız halinde yakalanır. Çünkü bu oyuncunun önünde herkes çıkmış olur, top kaybı durumunda geri dönüş zorlaşır. İşte futbolun ansiklopedisinin bugünkü sayfalarında geriden oyun kuran orta saha oyuncularını anlattık. Yeni anlatımlarda buluşmak üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Regista, yani yaratıcı oyun kurucu. Futbol ansiklopedisinde geldik orta sahanın en zarif, en estetik ama bir o kadar da ölümcül silahına. Onlar regista. Bu kelime İtalyanca'da yönetmen anlamına gelir ve futbolda tam karşılığı sahada oyunun senaryosunu yazan, tempo kuran, fırsatları doğuran oyuncudur. Futbol sahasında bazı oyuncular vardır ki top onlara geldiğinde her şey değişir. Tribün bir anda sessizleşir, rakip oyuncular alarma geçer, kendi takım arkadaşları ise rahat bir nefes alır. Çünkü bilirler ki top artık doğru ayaklardadır. Ya da daha doğru bir tabirle doğru akıldadır. Bu oyuncular sahada topa en fazla hükmeden ama en az koşan adamlardır. İşte bu profile futbol dünyası regista der. Yani oyunun yaratıcı yönetmeni. Regista klasik bir ön libero gibi savunmanın hemen önünde pozisyon alır. Ama asıl derdi savunmak değil, oyunu yönetmektir. Onun işi rakibi durdurmak değil, takımını harekete geçirmektir. Sahada sürekli çevresini kontrol eder ve top gelmeden önce ne yapacağına çoktan karar vermiştir. Ve topu aldığı anda oyun akmaya başlar. Kısa pas, uzun pas, çapraz top, içe kıran servisler. Hepsi onun repertuarındadır. Ama hiçbirini aceleyle yapmaz. Çünkü regista zamanı hükmeder. Rakip hızlandığında oyunu yavaşlatır, takım sıkıştığında derinlemesine bir pasla nefes aldırır. Regista rolü özellikle topa sahip olmaya dayalı oyun sistemlerinde kullanılır. 4-3-3, 4-1-4-1 ya da 3-5-2 gibi dizilişlerde takımın merkezinde biraz daha geride konumlanan bu oyuncu hücumun ilk paslarını yapar. Yani oyun kurucu gibi görünür ama klasik 10 numaradan farklıdır. Çünkü o oyun kurmaya daha geriden başlar ve bunu yaparken pas isabeti kadar vizyon, soğukkanlılık, oyun zekası ve çevre kontrolü en büyük silahıdır. Bir regista'dan beklenen şey pres altında sakin kalması, hızlı ve doğru paslarla oyunu yönlendirmesi ve gerektiğinde de savunmayı arkadan organize etmesidir. Ama savunma katkısı sınırlıdır, bu da rolün en büyük zayıflığıdır. Eğer bir takım sadece bir regista'ya bel bağlamışsa ve rakip onu presle devre dışı bırakabilirse bütün oyun aksar. Çünkü takımın nabzı o oyuncunun ayağındadır. Nabzı sıkarsan hayatı kesersin. Bu rolün en tanınmış temsilcisi şüphesiz Pirlo'dur. Onun oynadığı yıllarda regista kimdir sorusunun cevabı doğrudan onun adıydı. Pirlo, Milan ve Juventus'ta savunmanın önünde öyle bir zarafetle oynardı ki sahada adeta ağır çekimli hareket eder gibi görünürdü. Ama bir bakmışsınız 40 metrelik bir pasla forveti kalecini karşı karşıya bırakmıştır. O ne rakiple boğuşur ne dribling yapar ama topun olduğu yerde oyunu kuran, pasın yönünü belirleyen hep odur. Regista rolü sadece Pirlo ile sınırlı değildir. Xabi Alonso, Verratti ve zaman zaman Toni Kroos ve Jorginho bu rolün farklı yorumlarını sahaya yansıtmışlardır. Türkiye'de bu role en yakın isimlerden biri Selçuk İnan'dır. Özellikle Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki ikinci döneminde topa hükmeden, oyunu yönlendiren ve savunma ile hücum arasında köprü kuran bir regista gibi oynadı. Ancak Avrupa sahasında bu rolün saf hali Süper Lig'de çok fazla işlenmemiştir. Bunun nedeni yüksek tempolu oyunlardan çok fiziksel mücadelenin ön planda olmasıdır. Sonuç olarak regista sahadaki en hızlı oyuncu değil ama en zeki oyuncudur. En çok mücadele eden değil ama en çok düşünen oyuncudur. O sahada görünmez ama sahadaki her şeyi görünür kılar. Onun sayesinde futbol bir kaostan düzene dönüşür ve o düzenin senaristi, o müziğin bestecisi, oyunun görünmez patronu odur. Futbolun ansiklopedisinde bugün adı efsane futbolcu İtalyan Pirlo ile özdeşleşen regista, yani yaratıcı oyun kurucuları anlattık. Sayfaları aralamaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
4: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçektendir. İnsanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya girince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
3: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
4: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz. Efendim tabii ki tekrarlarını da hafta sonunda dinleyeceksiniz. Belki de şu anda dinliyorsunuz. Evet, bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi bu haftanın konusuna geçelim. Şimdi bu hafta tabii bu ve birkaç haftadır futbolu konuşuyoruz. Dolu dolu futbol konuşuyoruz. Ve Türk milli takımının artık nerede olduğu ve olmadığı da bir şekilde ortaya çıktı. Ben de biraz kafayı dağıtmak için bu Türk milli takımın yenilgisinden sonra futboldan kopmamak ama şu Dünya Kupası başlığının içinde de altında olmamak isteyenler için futbol filmleri çıkarttım efendim. Evet, futbolu çok iyi anlatan, hayatımıza futbolla bir şeyler katan filmler çıkarttım sizler için. Ve gerçekten de enteresan filmler oldu. Bu filmleri çıkartırken hem konularını anlattım hem de futbol dünyasına katkılarını anlatmaya çalıştım. Eğer şu anda hani eve doğru gelmekte olan, Türkiye'ye doğru gelmekte olan milli takım futbolcularımız ve özellikle Montella'nın buradan alacağı, bu filmlerden alacağı bazı dersler var diye düşünüyorum. Umarım onlar da bu filmleri dinlerler, bu filmleri izleme fırsatı bulurlar. Küçük küçük kenara not alırlar efendim. O zaman ilk filmimize başlayalım. İlk filmimiz The Damn United filmi. 2009 yapımı bir film. The Damn United, İngiliz futbolunun en sivri, en kibirli, en zeki, en kendine aşık teknik direktörlerinden biri olan Brian Clough'ın Leeds United'daki o meşhur 44 günlük dönemini anlatıyor. Bunu Montaigne'in izlemesinde büyük fayda var. Konusunu eğer filmi seyretmediyseniz konusunu duyunca da siz de hak vereceksiniz bana. Film 1974 yılında geçiyor. Oradaki bir 44 gün anlatıyor. Leeds United'ın efsane menajeri Don Revie'nin İngiltere milli takımının başına geçmesiyle başlıyor. Revie takımı bırakınca İngiltere'nin en güçlü, en sert, en nefret edilen ama en başarılı takımlarından biri olduğunda o zamanlar için hatırlatalım. Şimdi Clough tam bu kulübün başına geçiyor işte ama bir sorun var ortada. Sorun şu, Clough yıllardır Leeds'i Don Revie'nin o futbol anlayışını açık açık aşağılamış bir adam. Yani adam kapıdan içeri girdiği gün dakika ben sizi adam etmeye geldim diyerek giriyor. Böyle bir havayla giriyor. Diplomasi sıfır, ego tavan. Şimdi film aynı anda iki zaman çizgisiyle akıyor. Bir yandan o Clough'ın Leeds United'daki kısa ve kaotik dönemi var ama diğer taraftan da Derby County'deki yardımcısı Peter Taylor'la nasıl birlikte yükseldiğini, küçük bir kulübü nasıl büyüttüğünü anlatıyor. Don Revie'nin Leeds'ine karşı nasıl takıntı geliştirdiğini izliyoruz orada. Asıl mesele şu, Clough Leeds'te başarısız olduğu filmi değil bu. Film şunu soruyor: bir adamın başarısı gerçekten kendi dehasından mı gelir, yoksa yanında onu dengeleyen insanlardan mı gelir? Clough Leeds'e gelir gelmez takıma meydan okuyor. Oyuncuların geçmiş başarılarını küçümsüyor, Revie'nin dönemini lekeli görüyor, takımın sertliğini kirli futbol olarak okuyor ama Leeds oyuncuları da ona boyun eğmiyorlar. Çünkü Revie'nin çocukları onların hepsi. O giden teknik direktörün. Clough onların gözünde dışarıdan gelmiş, önce hakaret etmiş, sonra koltuğa oturmuş bir yabancı aslında. Burada işte film teknik direktör oyuncu çatışmasını çok iyi kuruyor. Clough sahada futbol oynatmaya çalışmıyor, sadece bir hafızayı silmeye çalışıyor. Leeds soyunma odasındaki oyuncular da buna direniyor, tepki veriyorlar. İşte filmin kalbi Clough'la Peter Taylor arasındaki ilişkide aslında. Taylor, Clough'un freni, gözü, kulağı, oyuncunun sezgisi, vicdanı. Clough tek başına parıldayan ama etrafı yakan bir ampul gibi. Taylor, elektriği regüle eden adam, onu kısan adam, insanların gözüne çok fazla ışık girmesin diye. Leeds'e girerken Taylor yanında değil. Film bize şunu hissettiriyor şimdi. Clough Leeds'te sadece Don Revie'nin gölgesiyle değil, kendi eksik yarısıyla da kavga ediyor. Filmin biraz yönetmenine ve oyuncularına bakalım. Filmin yönetmeni Tom Hooper. Senaryoyu Peter Morgan yazmış. İşte film David Peace'in The Damned United romanından birebir uyarlanmış. Roman gerçek olaylardan yola çıkıyor ama kurmaca tarafı tabii daha yüksek. Bu yüzden bir tarih dersi gibi değildi. Clough mitolojisinin dramatik yorumu gibi bunları izlemek lazım. Clough'ı burada Michael Sheen oynuyor. Sheen'in performansı gerçekten çok yüksek. Yani onu mutlaka seyretmeniz lazım. O kendini beğenmişleri karikatürize etmeden vermeye çalışıyor. Sürekli konuşuyor, iğneliyor, kendini haklı görüyor ama içten içe de onay arıyor diğer taraflarda. Özellikle o yüzündeki o hafif böyle küçümseyen gülümseme, Michael Sheen deyince hemen o gülümsemeyi hatırlarsınız belki. Film boyunca bu adam çok zeki ama kesin başına bir bela açacak hissi yaratıyor zaten. Timothy Spall orada Peter Taylor oynuyor, yardımcıyı oynuyor. Clough'un yanında sadece yardımcı değil mi, denge unsuru olarak çok güzel çıkıyor. Şimdi filmin enteresan yönlerini çıkarttım size biraz. Filmin en ilginç tarafı büyük çatışmanın bir maçtan değil, neredeyse bir selamlaşamamadan doğması. Clough Derby County ile Leeds bir maç yapıyorlar. Bu maçtan sonra Don Revie'nin kendine doğru düzgün muhatap almamasına takılıyor. Yani orada bir yazıyor. Bu diyor, bu adam diyor çok kötü bir adam, bana selam vermedi, ben bunu bak neler yapacağım falan diye. Bu küçük aşağılanma hissi neredeyse filmin tamamını bize getiren takıntıya dönüşüyor. O futbolda birçok büyük kavganın temelinde aslında taktik değil, ego olduğunu gösteriyor. Aynı bizim milli takımımız gibi. Ben biliyorum, ben en iyi ben bilirim dönemi. İkinci önemli detay, Leeds United'ın Clough göreve geldiğinde herhangi bir takım olmaması. Leeds son şampiyon orada. Yani Clough başarısız bir enkaz devralmıyor. Kazanan ama ahlaken sorunlu bulduğu bir makine devralıyor. Yani bu yüzden filmdeki mesele başarısız takımı ayağa kaldırmak değil, başarılı bir takımı kendi ahlakına göre yeniden yaratmaya çalışmak. Başarılı takıma siz yanlış kazanıyorsunuz diyor. Ki bu bence bir teknik direktör için intihara yakın bir şey. İntihara. Efendim maç sahneleriyle boğulmuyor. Hani böyle of be şunu şöyle attı bak böyle poz verdi filan falan öyle bir şey yok. Yani birçok futbolcu film boyunca topun peşinden koşuyor. Ama burada soyunma odasını, yönetim odasını, basın toplantısının odasını vesaireleri anlatıyor. Buradaki hırsları anlatıyor. Bu filmin futbola katkısı ne? Şu, işte Dam United futbolu maç sonucundan çıkarıp teknik direktör psikolojisine taşıyor. Yani Montella'nın neden izlemesi gerektiğini herhalde siz de benim gibi bir kere daha anlamışsınızdır. Çoğu futbol filmi oyuncuyu merkeze alırken işte genç yetenek, final maçı, son dakika golü, büyük zaferler filan falan. Hayır, bu film teknik direktörü merkeze koyuyor ve şunu anlatıyor bize. Bir kulübü yönetmek sadece taktik tahtasında böyle oklar moklar fut futlar çizmek değil. Geçmişiyle, soyunma odasıyla, taraftar hafızasıyla, yönetimle, medya yönetimiyle, kendi egolarıyla savaşmak aslında takımı yönetmek. İşte ikinci katkısı ise başarı kavramını tartışmaya açması. Şimdi Don Revy'nin Leeds'i kazanıyor ama sertliğiyle de eleştiriliyor. Klopp doğru futbol, temiz futbol, temiz başarı iddiasıyla geliyor ama işte o kaba, iğrenç dili, egosu, kontrolsüzlüğü falan onu bambaşka bir yere getiriyor. İşte böyle bir filmden bahsediyoruz efendim. Size bir film daha anlatayım, ardından şarkıya gideceğiz. İkinci film 2002 yapımı Bandit Like Beckham. Konusu şu, Londra'da yaşayan 18 yaşında Jess Minder, yani Jess Bamra diye bir genç kızın futbolcu olma hayalini anlatıyor film. Jess İngiltere'de yaşayan Punjabi Sikh bir ailenin kızı. Yani o hani İngiltere'ye dışarıdan gelmiş olan ailelerden bir tanesinin kızı. Odasının duvarlarında David Beckham posterleri var. Mahallede erkeklerle futbol oynuyor. Onlardan iyi topa vuruyor. Özellikle böyle frikiklerde Beckham gibi o falsolu şut çekmeye çalışıyor filan. Zaten adı da filmin oradan geliyor. Bandit Like Beckham derken hani Beckham gibi falso ver meyi kastediyor. Jess'in önündeki asıl rakip aslında sahadaki defans oyuncuları değil. Asıl rakibi evdeki ailesi. Annesi onun düzgün bir Punjabi kızı gibi yemek yapmayı öğrenmesini, usul usul düzgün bir kız olmasını, ablasının düğün hazırlıklarına yardım etmesini, uygun davranmasını isterken baba biraz daha anlayışlı. O da hani kızının futbol yüzünden zarar görmesinden korkuyor. O yüzden aman kızım falan diyor. Çünkü kendi gençliğinde İngiltere'de kriket oynarken o da ırkçılığa uğramış, dışlanmış ve bunun acısını içinde hep yıllar boyu taşımış. Yani baba aslında futbol kız işi değildir demiyor da bu ülke seni de benim gibi incitir kızım korkusuyla hareket ediyor. Bu gerçekten çok duygusal bir taraf. Jess'in hayatında işte bir şeyle tanışıyor. Jules Paxton'la tanışıyor. Jules yerel kadın futbol takımı da oynayan biri. Ondan sonra Jess'i parkta futbol oynarken görüyor. Onu takıma çağırıyor. Jess ilk kez top oynayan garip bir kız olmaktan çıkıyor. Kendisi gibi olanların arasında gerçek bir takımın parçası haline dönüşüyor. İşte forma, antrenman, maç, taktik, soyunma odası falan. Bunlar onun için bir özgürlük alanı haline dönüşüyor. Ama film aile baskısı kötüdür hayallerinin peşinden git hikayesi de değil. Baktığınızda Jess'in ailesi karikatürize edilmiş anne babalar değil. Anne babalar baskıcı ve kötü insanlar değiller. Onlar da göçmenlik, kültürel tutunma, toplum baskısı, kızların geleceği ve itibar korkusu arasında sıkışık kalmış bir aile. Film bu yüzden işte çok süper çalışıyor. Çok öneririm size bu filmi seyretmenizi. Filmden enteresan bir şeyler vermek gerekirse şöyle. Yani futbolu kız çocuğunun kaçış bileti olarak kullanması, yükselme şeyi olarak kullanması. Aslında Türkiye'deki futbolcuların çoğu da böyle. Yani gece kondulardan çıkıyorlar, işte ne bileyim zorluklar içinden geliyorlar ve bir anda milyonlarca euroluk, dolarlık insanlar haline dönüşüyorlar ve bir şekilde bir kurtulma çabası. Eskiden mesela Türk filmlerinde şey vardı. Bunlar mesela ne bileyim gazinoda temizlikçi olarak çalışır mesela Kemal Sunal. Orada şarkı söyler, bir anda gazino yıldızı olur ve bir anda seviye atlar. İşte futbolda bu seviye atlamaların önemli basamaklarından bir tanesi. Hatta Kemal Sunal'ın da böyle bir filmi vardı. Yani ve bu arada film Beckham'ı neredeyse böyle bir aziz gibi gösteriyor. Yani David Beckham evet filmde ana karakter değil ama Jess'in odasında, hayalinde, şut tekniğinde, konuşmalarında sürekli geçiyor. Beckham burada futbolcudan çok bir sembol haline dönüşüyor. Yani Jess aslında Beckham gibi olmak istemiyor. Sadece onun gibi kendi kaderine falso vermek istiyor. Ve hani o topa falso vermek, kurallara falso vermek, kadere falso vermek. Anlatabiliyor muyum? Yani o işte o Beckham'ın falsosu burada birçok farklı şeyde kullanılıyor. Çok önemli bence. Ha, futbola katkısı ne? Tabii ki kadın futbolunu popüler kültürün içine itti. Yani gerçekten de bugün dünyada kadın futbolun konuşulmaya başlanması o 2002'deki şeye çok dayanıyor. Çok önemli göndermeler yapıyor. Yani kuru bir eşitlikçilik. Yani erkekler oynuyor kadınlar da oynasın filan mesajı değil bu. Ama işte kadınların nasıl o kapalı hayatlardan çıkıp yepyeni kendilerine ait hayatlara gidebileceğini gösteriyor efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bir şarkı arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz ve işte bu yaşadığımız günlerin yüzü suyu hürmetine biraz futbolla ilgili filmleri konuşuyoruz. İlk iki filmimiz The Damn United'la Bandit Like Beckham'dı. Şimdi biraz Türk filmlerine gidelim istiyorum sizlerle beraber. Evet. Yani enteresan Türk filmleri var futbolla alakalı. Bence aralarındaki en enteresan film 1965 yapımı Taçsız Kral filmi. Taçsız Kral, evet, isim size tabii ki futbolla ilişkili olanlara ve benim yaşıtlarıma hemen Metin Oktay'ı çağrıştırmıştır zaten. Metin Oktay'ın hayatından esinlenen futbolcunun efsanesini o Yeşilçam'ın melodramıyla birleştiren çok enteresan bir film, çok özel bir film. Yani bu filmi seyretmediyseniz mutlaka seyretmenizi öneriyorum. Hikayenin merkezinde İzmirli yoksul bir ailenin çocuğu olan Metin var, Metin Oktay var. Daha çocukken mahalle arkadaşlarıyla top oynamaya acayip bağlı, tutkulu bir çocuk bu. Ama işte evin gerçekliği başka, aile geçim derdinde. Futbol vakit kaybı. Çocuğun çalışması lazım. Hayata tutunması bekleniyor. İşte Metin'in önündeki ilk rakip kaleciler değil. Yoksulluk efendim. Mahalle maçlarından profesyonelliğe uzanan yol.

bahsederiz. Senaristi Safa Önal, yani Türk filmlerinin birçoğunu yazmış olan adamlardan bir tanesi. Başrolde kim var? Bizzat Metin Oktay var. Şimdi size enteresan geliyor mu bilmiyorum. Bakın film 65 yapımlı bir film. Hani o zamanlar tam 65'te çektiler ve vizyona girdi dersek. Şöyle 65 yapımı film, Metin Oktay kaç doğumlu biliyor musunuz bunu? 1936 doğumlu. Yani film devam ederken aslında Metin Oktay zaten fiilen futbolcu. 29 yaşında bir futbolcu. Yani futbolunun baharında bir futbolcu aslında. Ne enteresan değil mi? Yani aslında kendini oynuyor yani, ama kendisi oynuyor. Bu çok yaşanmış bir şey değil. Düşünün ki şimdi Arda ile ilgili bir film yapıyorsunuz. O kendi oynuyor falan böyle. Çok acayip geldi bana. Oyuncu kadrosunda kimler kimler var? İnanamazsınız. Gönül Yazar, Ayten Gökçer, Ajda Pekkan, Erol Taş, işte ne bileyim Renan Fosforoğlu, Cengiz Tengizman filan. İnanılmaz yani. Ama işte şöyle şeyler de var mesela. Hani bunlara oynayan aktörler, aktrisler. Ama diğer taraftan mesela Lefter var filmde. Turgay Şeren var. Gündüz Kılıç, Cihat Arman, Necmi Tanyolaç var filan. Böyle yani bu artık bir film olmaktan çıkıyor. Aslında bayağı belgesele doğru gidiyor. Hatta işte belgesel gibi de çekmedikleri için bir zaman kapsülü gibi. Yani oturup bunu gerçekten de seyredince insanın gözlerinin dolmaması mümkün değil. Ve bu arada hani Metin Oktay'ı seversiniz sevmezsiniz, oynadığı takımı seversiniz sevmezsinizin ötesinde bir şey. Tarihi sahneleri görebilme adına çok enteresan. Şimdi yani bu rastlanan bir şey değil. Metin Oktay'ın oynarken, efsaneyken kendi hayatını oynaması gerçekten çok denk gelen bir şey değil. Genelde hani ne görüyoruz? Sporcular emekli oluyor. Yıllar sonra hayatta filme çekiliyor. Böyle o da bir arada bir gözüküyor filan. Yok öyle değil yani. Bu arada lakabın kendisi, yani filmin adı ve lakabın kendisi çok önemli. Taçsız Kral. Şimdi çok güçlü bir isim bu. Yani çünkü krallığı resmi bir makamdan değil, halk sevgisinden aldığını gösteriyor. Tacı yok, tahtı yok, sarayı yok. Ama tribünleri var. İşte futbol romantizmi açısından burada güçlü bir lakap, daha güçlü bir lakap bulmak bence imkansız yani. Bir daha bir taçsız kral gelir mi bu ülkeye bilmiyorum. İşte futbola katkısı ne? Bence Türkiye'de futbolcunun sinema perdesinde halk kahramanı olarak kurulmasına erken ve güçlü bir örnek vermesi. Yani filmde Metin Oktay'ı sadece gol atan bir santrfor olarak görmüyoruz. Yoksulluktan gelen bir adam olarak görüyoruz. Çalışarak yükselen, aşkla ve sadakatle sınanan bir karakter olarak görüyoruz. Aşk hayatını görüyoruz, evet yani. İşte bu bence Türk futbol kültürü açısından çok önemli bir film. O 1965'teki film. Yani Türkiye'de futbolcu sevgisi çoğu zaman o bizim de size sık sık verdiğimiz istatistiklerin ötesinde bir şey. Yani taraftar futbolcunun kaç gol attığına bakıyor belki, ama sadece ona bakmıyor. Adam olup olmadığına bakıyor mesela. Kulübü sevip sevmediğine bakıyor. Kulübe sadık kalıp kalmadığına bakıyor. Halkın içinden gelen biri olup olmadığına bakıyor. Şimdi orada böyle bizim bak, görüyoruz maçtan sonra futbolcularımızın, ben röportajlarını izledim. Futbolcularımızın pek azı düzgün ve akıcı Türkçe konuşabiliyordu. Cahilliklerinden değil, yurt dışından gelmiş olmalarından. Ama işte bizim halkın içinden birileri mi? Bilmiyorum. Ya mesela Beşiktaş'ta Quaresma vardı. Quaresma'nın en çok sevinme sebeplerinden bir tanesini ben size söyleyeyim. Bir gün ben de o maçtaydım. Sahanın ortasına martı kondu. Ve herkes böyle ay ne yapacağız şimdi martıya falan diyor. Quaresma sokak çocuğu olduğu için koşarak gitti. Martıyı kucakladı. Kucağında kenara götürdü ve bıraktı oraya. Mesela orada evet ya işte Quaresma milyonlarca euro kazanan bir adam, ama işte halk onu kendisiyle o zaman efsane birleştirdi, eşleştirdi. Yani bence önemli bir film bu. Bu filmi mutlaka seyredin. 1965 yapımı filmi mutlaka seyredin. Peki şimdi Türk filmlerinden gidelim. Bu filmden sonra bir müzik arasına gideceğiz. Türk filmlerinden gitmişken oradan devam edelim. Dar alanda kısa paslaşmalar filmi. Yani bence Türkiye'de futbolu en iyi anlayan filmlerden bir tanesi. Bakın en iyi anlatan demiyorum. En iyi anlayan filmlerden bir tanesi. Çünkü
futbolu biz yani eskiden böyle görmezdik. Bu sonra böyle oldu. Futbol büyük bir stat değil.

0: yıldız transferler değil, şampiyonluk primleri, Avrupa kupaları falan değil. Futbol mahallede esnafın, amatör kulüplerin, o kahvelerde konuşan insanların, o arada işte yarım kalmış aşkların, futbol aşklarının, küçük hayatların filmi aslında futbol. Bu film Bursa'nın tarihi sanklarından biri olan İvaz Paşa'da kurulan bir amatör takım Esnaf Spor'un etrafında dönüyor. İşte bu da tam bizim anlatıyor. Dedim ya, yani futbolu biz şey sanıyoruz, böyle işte o 70 milyon euro verdik, işte şunu aldık, Icardi'ye yılda 10 milyon verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Hayır hayır, futbol orada değil. Eskiden futbol kenarlarda oturan abilerdeydi. Mesela ben Bakırköy'de otururken, Bakırköy'de bir top sahası vardı. Orada Bakırköy Spor maç yapardı çamurun içinde. Ve esnaf kahveleri ellerinde, çayları ellerinde şıkır şıkır gelip onun maçını seyrederdi. Biz o abilerle beraber maç seyrederdik. Kimse böyle, ya etrafta tribün yoktu bir kere. Şu anda orada şeyler var, AVM'ler var. Dolayısıyla siz o top sahasını gözümüzün önüne getiremezsiniz ama orada böyle etrafta çizginin hemen berisinde hepimiz oturur. Orada o takımın oynadığı maçları seyrederdik. 70'lerden bahsediyorum, çok uzak değil. Şu anda orada AVM'de insanlar oturup 5D film seyrediyorlar mesela. Ya neyse, filme dönelim. Dar alanda kısa paslaşmalara dönelim. Esnaf Spor'un en büyük hayali Bursa Amatör Kulüpler Ligi'nde şampiyon olmak.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: İşte ama bu hayal aslında profesyonel futbol dünyasındaki gibi böyle hesaplı kitaplı bir proje değil. Hani şunu yaparız, bu oyuncuyu alırız, şuradan gideriz, bu öyle değil. Mahallenin insanları, mahallenin insanları bu takıma tutunuyor. Oradaki oynanan oyuna yapıyor. Yani takım geriliyor, para yok, düzen yok, oyuncuların hayatı darmadağınık, takım da darmadağınık. Ama işte herkes Esnaf Spor'un etrafında toplanıyor. Çünkü insan bazen kazanacağına inandığı için değil, kaybetse de yalnız kalmamak için takım tutar. Yanındakiyle dirsek teması yapmak için takım tutar. Filmin merkezinde kimler var? Hacı, Suat, Aynur, Serkan, Nurten filan gibi böyle mahalle insanları var. Mahalle insanları. Hacı takımın hocası mesela. İşte futboldan başka en büyük tutkusu oradaki Aynur. İşte Suat mesela takımın kalecisi. Hala ailesiyle yaşayan, babasının dükkanında çalışan, Nurten'e sessizce aşık olan kırılgan bir karakter. Serkan mesela var orada. Genç ve yetenekli bir futbolcu. Rakip kulübe kaptırılmadan Esnaf Spor'a kazandırılmaya çalışılan bir oyuncu. İşte bütün bu hikayeler aslında futbolun etrafında birbirine bağlanıyor. Ama aslında bağlanan futbol değil, insanların hayatları. Yönetmen kim? Serdar Akar. Senaryoda Serdar Akar ve Önder Çakar'ın imzası varmış. Erkan Can oynuyor Suat rolünde. İşte başka kimler var? Savaş Dinçel var mesela Hacı rolünde. Müjde Ar var bu arada Aynur karakterinde. Rafet El Roman var. Ondan sonra Şahnaz Çakıralp var. Bu duyduğumuz, bildiğimiz karakterler bunlar. Uğur Polat var. Sezai Aydın var. Yani böyle hep şey değil, alengirli böyle üçgen vücutlu falan falan insanlar değil, hayır. Etrafımızdaki insanlar, bizim yolda görsek hani aa bu artist demeyeceğimiz insanlardan bahsediyoruz. Filmin en acayip detaylarından biri bence Esnaf Spor'un o dönemin ve Türk futbol tarihinin ünlü isimlerinin yer aldığı takımlara karşı maç yapması. Kimler onlar? Tanju Çolak, Rıdvan Dinmen, Cüneyt Tanman, Metin Tekin, Rıza Çalınbay, Ali Giltiken. Bu işte, bu isimler aynı evrende görülüyor. Amatör mahalle futbolunda o yıldız hafızasını aynı sahaya koyuyor. Bu arada filmin adı sadece futbol terimi değil, dar alanda kısa paslaşmalar. Evet, yani bu futbol şeyinde, literatüründe çok geçen bir şeydir ama bu filmde sadece bir futbol terimi olarak geçmiyor. Aslında hayatın bir tarifi. Filmde kimsenin geniş alanı yok yaşamak için. Aşk dar alanda. Para dar alanda, umut dar alanda, mahalle zaten o daracık alanda. İnsanlar birbirlerine kısa paslarla tutunmaya çalışıyorlar. Büyük koşular yapıyorlar, uzun paslar yapıyorlar. Şahane kontratakları yok onların. Hayatta kalmak için yakın mesafe dayanışması gerekiyor. İşte efendim, dar alanda kısa paslaşmalarda böyle bir film. Haydi gelin bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra kaldığımız yerden filmlerle devam edeceğiz.

Efendim ben Serhat Eren, haftanın keyfinde futbol filmlerini konuşuyoruz. Hayatımıza değer katan o filmleri konuşuyoruz. Şimdi bu filmler arasında aslında futbol filmi deyince herkesin aklına, en azından benim çağdaşlarımın aklına ilk gelen filmlerden bir tanesi Escape to Victory'dir. 1981 yapımı İkinci Dünya Savaşı filmi. Neden? Çünkü of acayip bir filmdir yani. İçinde oynayanlardan dolayı. Biraz hikayesini anlatalım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir hani futbol ve Nazi kamplarından kaçış filmi aslında. İşte Alman esir kampında müttefik savaş esirleri var. Nazi propagandası için bir futbol maçı düzenleniyor. Alman takımlarına karşı bir takım kurun da oynayalım diyorlar. İşte yüzbaşı John Colby var burada, o hikayenin merkezinde. O kamptaki mahkumlar arasında bir futbol takımı kuruyor. İşte aslında kamp içinde moral bulsunlar falan diye, ama diğer tarafından şöyle bir şey de var. Onlara diyorlar ki işte eğer biz sizinle maç yapacaksak bunun eşitlikçi olması lazım. O yüzden de şunları yapmanız lazım. Bize doğru dürüst yemekler yedirmeniz lazım. Doğru dürüst toplarla antrenman yapmamız lazım filan diyorlar. Ondan sonra Almanlar da bunu kabul ediyor. Şimdi mesela Alman subayı olarak Karl von Steiner var. O işte Kolb'in eski futbolcu olduğunu fark edip bu işleri getiriyor, ama o Steiner karakteri aslında tam böyle bir Nazi karakteri değil. Böyle cillop çizmeler, bilmem ne, kaz adım yürüyüşler falan, öyle bir şey değil. Onun da böyle eski futbol geçmişi var ve oyunu seviyor, rakibine belli ölçüde saygı duyuyor. Bir subay yani. Ve işte Paris'te bir propaganda gösterisine dönüşecek deyince bunlar da bu tamam diyorlar, bunu alıyorlar. Şimdi kimler oynuyor filmde bir kere? Ben size onu söyleyeyim. Michael Caine oynuyor. John Huston filmin yönetmeni. Michael Caine, o John Colby oynuyor. Kaleci var. Kaleciyi Sylvester Stallone oynuyor. Allah'ım. Neyse. Başka kimler var mesela? İşte futbol yıldızları var içinde. İşte Bobby Moore var mesela. Oswaldo Ardiles var mesela. O müthiş İspanyol. Ah o Ardiles neler çekti, onu size anlatayım. Bu arada Alman subayı da Max von Sydow oynuyor. Yani gerçekten de Pele oynuyor. Bobby Moore dedim ya, yani böyle oynuyor da oynuyor. Bütün böyle hayatta, gerçek hayatta görmek istediğimiz insanlar oynuyor orada. Ve onları böyle tabii ki o futbol hayatları bittikten sonra seyretme fırsatı bulduk. Filmin içinde Pele'nin bir röveşatası var. Bunu 63 açıdan falan çekmişler böyle. Vay vay vay diyorsunuz, hakikaten Pele diyorsunuz. Pele'nin filmde şöyle bir şey var, bunlar taktik tahtası yapmışlar. Ondan sonra işte sen bunu atarsın, bu oraya koşar, bu böyle gelir falan. Pele geliyor, diyor ki abi öyle olmaz diyor, kalemi eline alıyor, sen bana topu verirsin diyor. Kendi ceza sahasından kalemle ziv ziv ziv ziv diye karşı ceza sahasına kadar çiziyor. Ben diyor böyle giderim diyor, golü atarım arkadaş diyor. Müthiş bir film. Gerçekten de seyretmediyseniz, eğer gençsinizdir diye düşünüyorum, eğer bunu seyretmediyseniz mutlaka seyredin efendim. Bir başka filme geçelim. Gol'e geçelim. Gol ünlem işareti diye aratırsanız bulursunuz bunu. The Dream Begins, bu aslında ikili bir film aslında. Neyse. Şöyle, hayalinin peşinden gitme filmlerinden biri bu. İşte hikayenin merkezinde Santiago Muñez var. İşte Santiago Meksika'dan Amerika'ya göç etmiş, işte Los Angeles'ta yaşayan yetenekli ama işte hiçbir imkanı olmayan fakir genç bir futbolcu. İşte gündüzleri babasıyla bahçıvanlık yapıyor, restoranlarda çalışıyor, boş zamanlarda arka tarafta mahallede mahalle futbol oynuyor, arkadaşlarıyla maç yapıyor. Futbol onun için bir hobi değil, ama ne biliyor musunuz, işte birçok insanın olduğu gibi hayata karşı açılan bir kaçış kapısı. Herkes futbolu böyle görüyor. İşte o yüzden de mesela Montella'nın anlamadığı şey bu. Yani biz her şeyi yaptık, 60 tane şut çektik, niye girmedi anlamadım, topun canı istemedi falan diyor ya. Aslında orada şeye bakıyor, istatistiklere baktığımızı düşünüyor. Hayır, insanlar bugün zorluklarla yaşadıkları dünyanın içinde, işte ne bileyim hukukta, sağlıkta, eğitimde, orada burada falan başlarından geçen onca kötü şeye karşı onları bir 90 dakikalığına unutmak için futbol izliyorlar. Ve dolayısıyla futbol bu ülkede sadece futbol değil, olmayacak da. İşte Montella bunu anlayamıyor. O tuzu kuru İtalya'da, İtalya ülkesinden çıkmış. Ondan sonra orada milyonlarca dolar kazanırken gelmiş. Ondan sonra böyle takımlar yönetiyor, bilmem neler yapıyor falan. Hayır, hayır.
İnsanlar dışarıda açlıklarını, hastalıklarını, eğitimsizliklerini, ekonomisini unutuyorlar. Futbolu seyrederken unutmayı seçiyorlar ve futbol onlara bu şansı veriyor. Ve siz aslında o ülkenin elinden bu şansı alıyorsunuz. Mesela Arda Güler çıkıp şey dediğinde, yani ben hiç bahanemiz falan yok. Biz ne yapabiliriz ki? Hiç öyle moralimiz falan da bozulmadı. Biz çok büyük yanlış yaptık ve bunu temizleyeceğiz derken, Arda o çocukların içinden çıktığı için ve daha yeni çıktığı için bunu hatırlıyor. Real Madrid'de milyonlar kazanıyor olabilir. 70 milyon euroluk piyasa değeri olabilir Arda'nın. Ama Arda daha dün değil evvelsi gün o çocukların içinde o futbola tutunan adamdı. İşte bunları anlamak lazım. İşte Gol filmi de, The Dream Begins filmi de aslında bunu anlatıyor. Santiago'nun hayatı, o eski Newcastle United oyuncusu ve scout'u Glenn Foy gelince birdenbire değişiyor. Glenn onun yeteneğini görüyor. Newcastle United'da denenmesi için kapı aralamaya çalışıyor. İşte filmin ilk bölümü Los Angeles'ta geçiyor ama işte burada Santiago'nun iki dünyası var. Birincisi ailesinin dünyası, çalışmak, para kazanmak, gerçeklerle yaşamak, hayal kurmamak üstüne kurulu. Özellikle babası var, Hernan Muñez, o futbol hayalini çocukça ve çok tehlikeli buluyor. Büyük annesi Mercedes onun içindeki ateşi görüyor ama ne yapsın büyük anne. Santiago İngiltere'ye gidiyor. Orada film bambaşka bir şekli bürünüyor. İşte Los Angeles'ın güneşi gidiyor. Newcastle'ın o yağmur, çamur, sert idmanları falan giriyor işin içine. Santiago artık o mahalle maçlarındaki o parlak çocuk değil. Premier Lig kulüplerinin seçmelerinde hayatta kalmaya çalışan yabancı bir oyuncu. İşte oradaki o fiziksel futbol, dil farkı, iklim, yalnızlık, takım içi rekabet, o profesyonel disiplin onun canını okuyor işte orada. Bu onun filmi. Filmin yönetmeni kim? Danny Cannon. Başrolde o Kuno Becker oynuyor. Santiago Muñez oynuyor. İşte o Becker karakterinin o naifliğini ve hırsını çok iyi gösteriyor bence. Çok şey böyle. Temiz bir yetenek tiplemesi yani. Bu arada işte o Gavin Harris oynuyor orada. Ya böyle film oyuncularını yani izlediğiniz zaman evet bu diyorsunuz, yerine çok iyi oturan oyuncular. Bu arada Gol o FIFA işbirliğiyle yapılmış, çekilmiş bir film. Gerçek kulüp ve oyuncu isimlerini kullanabilmek için FIFA ile de bir ortak projeye gidilmiş. Newcastle United orada gerçek kimliğiyle oynuyor, duruyor. İşte Premier Lig atmosferi vesaireler falan böyle veriliyor. Futbola katkısı ne? Bence akademik ya da politik değil, duygusal bir katkı veriyor futbola. Yani orada bizim sahada gördüğümüz bilmem kaç milyon euroluk adamların aslında ne olduklarını, nereden geldiklerini bize çok iyi anlatıyor film. Ve ben de keşfedilebilirim umudu veriyor aslında çocuklara. Özellikle o size bahsettiğim zorlu hayatlar yaşayan çocuklara. Ve futbolun en güçlü yalanı, en güzel tarafı da bu. Belki bir gün biri sizi izler. Yalan ama çok güzel bir yalan. Çok güzel bir hayal. Yani o milyonlarca çocuğun içinden bir tane Arda çıkıyor, bir tane Orkun çıkıyor belki. Ama işte böyle bir şey. Efendim, haydi o zaman bir son müzik arasına daha gidelim ve filmlerimizle size veda edelim.

Efendim ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle birlikteyiz ve futbol filmlerine bakıyoruz. Şimdiye kadar böyle biraz ciddiyetli futbol filmlerinden bahsettik. Hadi biraz ciddiyetsiz futbol filmlerine gidelim. 2001 yılına gidelim. Shaolin Soccer filmi. Efendim bu bir kung fu futbol filmi. Eğer izlemediyseniz, eğer son zamanlarda ben çok fazla gülecek bir şey bulamıyorum, ne yapayım diyorsanız Shaolin Soccer'ı seyredin. Gerçekten de inanılmaz bir şey. Stephen Chow'un filmi o. Çok bu Hong Kong komedisinin gerçekten de müthiş figürlerinden bir tanesi. Gördüğüm en absürt komedyenlerden, komedi üreticilerinden bir tanesi gerçekten de. Yani kung fu'yla futbolu birleştiren bir film. Yani ama içindeki saçmalıklara inanamazsınız. Yani böyle birkaç örnek vermek gerekirse mesela bunlar kung fucu ve çok iyi kung fucular. Futbol oynarsak nasıl olur falan diye bakıyorlar. Maç başlıyor mesela bir rakiplerle oynarken. Orta sahada hadi başlayalım diyorlar. Adam vuruyor. Kungfucu olduğu için müthiş bir topa vuruyor ve top gidip gol oluyor. Ne oluyor ya diyorlar. Topu tekrar koyuyorlar. Bir daha vuruyor, bir daha gol oluyor. Bilen gibi böyle. Yani futbolla dalga geçen, futbolun faullerinden tutun da işte şeyler ne kadar birçok tarafıyla dalga geçen inanılmaz bir film. Yani futbola böyle çok ciddiyetli gözle bakmayalım, biraz da eğlenelim diyorsanız Shaolin Soccer'ı bir yerlerden bulun, açın önünüze ve seyredin. Böyle bir film gerçekten yok ve uzun zamanda gelmeyecek. Neyse geçelim hadi bir diğer filme. Şimdi Zidane filmine geçelim. Zidane 21st Century Portrait diye bir film bu. Klasik anlamda aslında konusu olan bir futbol filmi değil. Hatta bir maç hikayesi anlatan bir film bile değil. Şimdi 23 Nisan 2005'te Real Madrid Villarreal maçında kamerayı topun, skorun, tribünün ya da takımın üstüne değil, neredeyse tamamen Zinedine Zidane'ın üstüne tutan, onun bedeni, yüzü, yürüyüşü, bekleyişi, oyuna girip çıkış anları üstüne sabitleyen bir film. Yani normal bir futbol yayını olsa bize ne gösterir? Oyunu gösterir. Top nereye gidiyor? Kim pas verdi? Kim kaçırdı? Kim attı? Filan. İşte bu film o bilgilerin tamamını uçuruyor, eksiltiyor. Top filmin çok uzun süresinde kadrajın dışında zaten. Filmin içinde gözükmüyor. Bazen Zidane yürüyor. Bazen sadece bekliyor. Bazen başını kaldırıyor. Bazen eğiliyor, çoraplarını düzeltiyor. Hani bazen sanki hiç oyunda değilmiş gibi gözüküyor falan böyle. Ve sonra bir anda tek pasla, küçük bir dönüşle, vücudun böyle bir yarım vücut hareketiyle falan oyun merkezine giriyor. Yani film futbolun sürekli aksiyon değil, bekleyişler arasındaki o kısa patlamalar gibi gösteriyor bize. Yani film sabır istiyor aslında. Sabırsızsanız bu filmi seyretmeyin hiç. Yahu işte maçı niye göstermiyorsun arkadaş falan diyebilirsiniz bunu filmi seyrederken. Çünkü alıştığımız futbol durumu burada yok. Yani spiker yok, taktik yok, resim yok, analiz yok, istatistik yok. Maç bütününün kavrama rahatlığı bile yok. Maçı unutmaya başlıyorsunuz ve bir futbolcu yüzünü, nefesini, çevresindeki gürültüyü, o krampon seslerini filan onları izliyorsunuz. Ve bir süre sonra film futbol belgeseli olmaktan çıkıp neredeyse insan suratı, tabii ki Zinedine Zidane'ın suratının belgeseli haline dönüşüyor. Yani bence çok enteresan bir yapım. İzlemediyseniz, yani Zinedine Zidane'ı da seviyorsanız tabii benim gibi, onu vay be filan diyorsanız, işte ne bileyim kafa atmasına bile alır öyle şeyler ya filan diyen biriyseniz bu filmi seyredin. Filmin en önemli olayı şu, 17 senkronize kamera kullanmışlar. Ve bu 17 kamera kesinlikle topu değil Zidane'ı takip ediyor. 17 kamera. Bu futbol yayın mantığının tamamen dışında bir şey tabii ki. Çünkü futbol yayıncılığında ne yaparsınız? Topu gösterirsiniz. Topun nereye gideceğini gösterirsiniz. Topu göstermezseniz seyirci sinirlenir. Ben de sinirlenirim. Ama işte bu film seyirci sinirlendirmek için yapılmış bir film. Çünkü olay örgüsü, olayın esas merkezi futbol değil. Bunu bir algı deneyimi olarak yapıyorlar. Yani filmde aslında şunu görüyorsunuz. Zidane topa değmediğinde ne yapıyor arkadaş? Bunu mesela normal maç yayınlarında göremezsiniz. Top başka yerdeyken Zidane kadrajın dışındadır. O da başka bir yerdedir yani.
İşte büyük oyuncuların değeri aslında film şunu anlatıyor bize. Büyük oyuncuların değeri topa dokundukları zamanlarda değil, nerede bekledikleri, ne zaman hızlandıkları, hangi boşluğu kolladıkları, kokladıkları, rakibe nasıl baktıkları. İşte film o 2006 Dünya Kupası'ndan hemen önce o Zidane mitolojisiyle birlikte geldi, vizyona girdi. İşte aynı yıl Materazzi'ye biliyorsunuz sağlam bir kafa atmıştı Zidane. Belki de ah o olabilseydi tabii filmde bambaşka bir şey olurdu. Bence gerçekten de çok önemli bir film bu. Yani bir vaktiniz olursa, bir yerlerden bulursanız seyredin. Son film olarak, hadi o zaman son film olarak Green Street Hooligans'a girelim. Futbolu sahadan çıkarıp tribün ve sokak şiddetinin karanlık tarafına taşıyan bir film bu. Hikayenin merkezinde Matt Buckner var. Bu Harvard'da gazetecilik okuyan Amerikalı bir öğrenci. İşte o da arkadaşının uyuşturucu meselesi yüzünden haksız yere okuldan atılıyor. Hayatının bütün merkezi bir anda çöküyor. İşte bu haksızlıkla baş edemediği için Londra'ya ablasının yanına gidiyor. Londra'da tanışacağı dünya onun bildiği futbol taraftarlığının çok ötesinde bambaşka bir dünya. İşte o futbol manyaklığının biraz içine giriyor. Filmde bunu gösteriyor. Şimdi Matt'in hayatı o Shannon'ın erkek kardeşi Pete Dunham'la tanışınca değişiyor. Pete dışarıdan bakınca sempatik, sıcak, tatlış, işte kendine güvenen bir adam ama işte West Ham United'ın çevresinde örgütlenmiş kurgusal bir hooligan grubu Green Street Elf'in önemli isimlerinden biri. Matt önce bu dünyaya biraz yabancılık çekiyor. Ona göre futbol taraftarlı maç izlemek, işte biraz forma giymek falan, bağırmak. Ama işte orada futbolun sadakat, kavga, erkeklik, mahalle aidiyeti, şiddet filan olduğunu görüyor. Ve dönüşümü çok hızlı yaşıyor. Başta kırılgan, haksızlığa uğramış, işte kendini savunmakta zorlanan bir Amerikalıyken bir anda o grubun içine girince o aidiyeti görüyor. Pub'a giriyor, tezahüratlar öğreniyor, deplasman yürüyüşlerine katılıyor, kavga görüyor, kavganın içine giriyor filan böyle. Böyle bir rahatsız edici bir film bu. Eğer bulursanız bir yerlerde, vaktiniz olursa mutlaka seyredin derim ben size. Futbola katkısı ne? Bence o Green Street Hooligans'ın futbola katkısı olumlu bir güzelleme değil. Onu söyleyeyim ben size. Yani futbolun o çevresindeki hastalıklı aidiyetleri bize çok iyi gösteriyor ve gözümüze sokuyor. Özellikle de İngilizlerinkini. Şimdi taraftarlıkla holiganlık arasındaki o çizgiyi tartışmaya açıyor. Taraftarlık bir takıma bağlanmak bilir ama holiganlık bunun şiddete gittiği yere kadar götürmek aslında. Böyle bir şey var efendim. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat, haftanın keyfinin sonundayız efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

So I face final curtain, my friend.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eko'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde yani saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikeli. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de var da bu başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

over this land. This land is no one land.